toplumu simgelemiştir. Bugün hala devam ettiği gibi, Türkiye'de Osmanlı tabiri, etnik kökenin ne olursa olsun, bu toprakların asli milletini oluşturan Müslüman bütünlük için kullanılmıştır. Zira Osmanlı Devleti, toplumunu İslam hukuku ve örfi hukuk denilen hukuk kurallarına göre biçimlendirmiştir. Buna göre Osmanlı toplumu iki temel bölüme ayrılıyordu. Bunlardan biri yönetenler, diğeri yönetilenlerdi. Yönetici sınıfa Osmanlılar askeri sınıf diyordu. Osmanlı Devleti'nde askeri demek, herhangi bir devlet hizmeti yapan kişi demekti. Bunlardan askerlik yapanlara seyfiye denilirdi. Eğitim öğretim işiyle uğraşanlar, müderrisler, yargı ve yönetim işlerine bakan kadılar, ilmiye sınıfını oluştururdu. Devlet dairelerinde çalışan memurlara ise kalemiye sınıfı denilirdi. Genellikle askeriler vergi vermezlerdi. Bunun karşılığında devlete bir hizmet görürlerdi. Böylece devlet, gelirinin önemli bir kısmını buradan sağlardı. Yönetilenlerse bunların dışında kalan gruptu. Yönetilen sınıfa Osmanlılar reaya diyordu. Kırsal kesimde köylüler, çiftçiler, şehirlerde tüccar, esnaf gibi gruplar reaya sınıfını oluştururdu. Reaya vergi verirdi. Yerleşim durumuna göre Osmanlı toplumu üç gruptan oluşurdu. Bunlar şehirliler, köylüler ve konar göçerlerdi. Şehir halkı, askeriler, tüccarlar, esnaf ve bunların dışında kalan bazı gruplardan oluşurdu. Osmanlı ekonomisinin temeli tarıma dayalı olduğundan, nüfusun büyük bir bölümü köylerde yaşıyordu. Konar göçerler, yani yörükler, merkezin kontrolünden kısmen uzak olmakla birlikte, yine de kendileri için düzenlenmiş yasalar çerçevesinde bir hayat sürdürüyorlardı.

Osmanlı Devleti'nde değişik kültürdeki ailelerin yapıları farklıydı. Bunlar arasında gerçek Osmanlı ailesinin yapısı, tamamen Osmanlı töresi, Osmanlı gelenek ve göreneklerinden oluşuyordu. Şehir ve kasabalarda oturan Osmanlı ailelerinde ise İslam hukuku da etkiliydi. Osmanlı toplumunda iki türlü hareketlilik vardı. Bunlardan biri yatay hareketlilikti. Ülke coğrafyası üzerinde köyden şehre veya bir bölgeden başka bir bölgeye gidip gelme ya da oraya göç ederek yerleşme olayına yatay hareketlilik denilirdi. Kuruluş ve yükselme dönemlerinde yatay hareketlilik fethedilen yerlere doğru yerleşme şeklinde görülür. Osmanlı Devleti bu dönemde Balkanlardaki Müslüman Osmanlı nüfusunu artırmak için yatay hareketliliği teşvik edici uygulamalar yapmıştı. Vakıflar kurarak buraların ekonomik hayatını canlandırmış, insanların buraya yerleşmesini özendirmişti. Fethedilen yerlere yerleşeceklere bir takım vergi kolaylıkları da sağlanmıştı. Lakin toplumdaki bu hareketi tamamen başıboş da bırakmamış, yasalarla belirli kurallara bağlamıştı. Duraklama ve çöküş dönemlerinde kaybedilen yerlerdeki Müslüman halk iç kesimlere göç etmek zorunda kalmıştır. Nüfus artışı, ekonomik güçlükler ve eşkıya tehlikesi gibi sebeplerle kırsal kesimdeki halk büyük şehirlere göç etmiştir. Diğer sosyal harekete ise dikey hareketlilik denilir. Bu da bir toplumda sınıflar arası geçiş anlamına gelir. Osmanlı toplumu çeşitli sınıflardan oluşmakla birlikte bunlar Avrupa'daki halk sınıfları gibi aşılamaz sınırlarla ayrılmıyordu. Osmanlı toplumunda her sınıf için birinden diğerine geçmek mümkündü. Bu da yetenek, beceri ve çalışmayla olabiliyordu. Özetle bir sınıftan başka bir sınıfa geçmek veya bulunduğu sınıf içinde daha yüksek mevkilere gelmeye dikey hareketlilik denilir. Ortaçağ Avrupa'sının sınıflı toplumlarında ve Hindistan'daki kast teşkilatının katı sınıfsal yapısında

dikey hareketlilik yoktur. Çünkü buralardaki sınıflar kan bağına dayanmaktadır. Örneğin baron, dük, kont, lord olabilmenin şartı bu kimselerin soyundan gelmektedir. Osmanlı Devleti'nde kan bağına dayanan sınıfsal bir yapı olmadığından dikey hareketlilik yoğun bir şekilde görülür. Reaya denilen yönetilenlerden bir kişinin, yönetenlerden saydığımız seyfiye, ilmiye ya da kalemiyeye geçmesi mümkündür. Padişah olmanın dışında her kademeye yükselebilmek manasına gelen dikey hareketlilik için sadece Müslüman olmak, eğitim ve öğretim görmekten oluşan başlıca iki şart vardı. Malumdur ki, reaya içindeki Müslüman olmayanların çocukları devşirme yoluyla devlet hizmetine alınırdı. İçlerinden Müslüman ve kabiliyetli olanlar, kapı kulu sistemi içinde eğitimlerini tamamlayarak devletin önemli kadrolarında görev alırlardı. Mesela 1453-1566 yıllar arasında görev yapan 24 vezir-i azamın 20'si devşirmedir. Osmanlı Devleti toplumu etnik yapılara göre değil, inançlarına göre düzenlemişti. Buna göre egemen olan kesim Müslümanlardı. Ülke sınırları içinde değişik etnik kökenden olan Müslümanlar vardı. Bunların başında devletin kurucusu olan Türkler geliyordu. Bundan sonra Araplar, Boşnaklar, Arnavutlar ve Gürcüler diğer belli başlı Müslüman gruplardı. Toplumun ikinci kesimini Müslüman olmayanlar, yani gayrimüslimler oluşturuyordu. Bu iki kesimde en büyük grup Hristiyanlardı. Bunları Museviler izliyordu. Yahudiler sayı bakımından Hristiyanlardan azdı ama ekonomik hayat önemli ölçüde onların elindeydi. Osmanlı toplumunda daha birçok etnik ve dini grup vardı. Gayrimüslimler kendi işlerinde pek çok mezhebe ayrılmışlardı. Her mezhebin kendi dini yönetim merkezi vardı. Toplum, saray, şehir, köy ve göçebeler gibi gruplara ayrılırdı. Bu gruplar arasında yaşayış açısından benzerlikler vardı. Şehirlerde daha çok sanat ve ticaretle uğraşılırdı. Kırsal kesimde ise tarım ve hayvancılık önde gelirdi. Toplum içinde insanlar değişik gelir düzeylerine sahipti. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda oldukça önemli rol oynamış olan ahiler, özellikle zanaat hayatını organize etmişlerdi. Ahilik, Osmanlılardan önce kurulmuş bir esnaf ve sanatkar teşkilatıydı. Belirli kurallara göre çok düzenli bir çalışma gösteren ahilik, dürüstlük, çalışma ve yardım esası üzerinde kurulmuştur. Sosyal hayatın tanzimi, kişi ve toplumun güvenliğini sağlama bakımından ahiliğin bazı prensipleri şunlardır. Kişiyi eğitip üretici ve yararlı bir duruma getirmek ve böylece onu topluma layık olduğu en uygun yere ulaştırmak. Ahlaklı, verimli ve üretken bir çalışma ortamını oluşturmak ve bu ortamın sürekliliğini sağlamak. Karşılıklı anlayış ve güvene dayalı iş bölümü ve işbirliğini gerçekleştirerek toplumu her bakımdan sağlıklı bir yapıya kavuşturmak.

Başlangıçta toplumda çok yararlı işler yapmış olan AHİ teşkilatı, devletin çöküntüye gitmesine paralel olarak çözülmeye başladı ve daha sonra ortadan kalktı. Osmanlı Devleti'nde toprak üç ana bölümden oluşurdu. Bunlardan birincisi, mülkiyeti devlete ait olan fakat kullanılmak üzere bir tür kirayla halka verilen topraklardı. Bunlara miri toprak denilirdi. Has, zeamet ve tımar toprakları miri topraklardı. Toprağın bu şekilde işletilmesine tımar sistemi denilirdi. İkincisi, çeşitli toplum hizmeti vermek üzere yapılan kurumlara gelir getirmek için ayrılmış olan vakıf topraklarıydı. Üçüncüsü ise kişilerin kendilerine ait olan mülk topraklardı. Bu tür topraklar, sahibi tarafından

bildiği biçimde kullanılır, alınıp satılabilirdi. Öldükten sonra çocuklarına miras kalırdı. Osmanlı toplumunda her zaman ayan ve eşraf denilen bir kesim vardı. Bunlar 18. yüzyıldan itibaren şehir ve kasabalarda devleti temsil eden kişiler oldular. Merkezi yönetimin zayıflamasından sonra da adeta yarı bağımsız birer derebeyi oldular. Bu durum özellikle 18. yüzyıldan itibaren görülmeye başladı. Bu tarihlerde hem yönetim kadrolarında hem de toplum yapısında önemli değişiklikler başladı. Tanzimat'tan itibaren toplum yapısındaki değişiklikler daha da hızlandı. Ancak bu değişiklik daha çok büyük şehirlerde görüldü. Köy ve kasabalarda yine geleneksel hayat biçimi devam etti. 19. yüzyılda görülen bu değişikliklerde yeni bürokratlar ortaya çıktı. Bunlar toplumun önde gelen temsilcileri oldular. 19. yüzyılda yoğunlaşan bu değişiklikler, yalnız devlet teşkilatını değil, aynı zamanda eğitim ve hukuk gibi konuları da kapsıyordu. Bilindiği üzere Osmanlı Devleti, 13. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar devam eden çok uzun ömürlü bir siyasal kuruluş, bir cihan devletidir. Bu uzun sürecin klasik dönem olarak isimlendirilen devresinde Osmanlı toplumunda halkın sosyal güvenliğinin nasıl sağlandığı, devlette sosyal güvenlik teknikleri olarak nelerin yer aldığı ve modern sosyal güvenlik anlayışının hangi noktasında bulunduğu hususları hep merak edilmiştir. Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren bağlı bulunduğu İslam dininin gereklerine göre bir hukuk sistemini ve toplum yaşantısını esas almış, sosyal güvenlik alanında da bu dinin etkisi fazlasıyla hissedilmiştir. Genel olarak Müslüman topluluklarda devletin, memleketteki fakirleri gözetmek, muhtaçları korumak ve işi olmayanlara da yardım elini uzatmak gibi görevleri vardır. Devletin bu gibi pek çok görevi olmasına rağmen, bu görevlerini yerine getirmede vakıflar gibi sivil toplum kuruluşları devlete yardımcı olmuşlar, onun görevlerini hafifletmişlerdir.

Sosyal ve güvenlik kelimelerinden oluşan sosyal güvenlik kavramı, toplumu ilgilendiren yani içtimai güvenlik anlamında kullanılır. Sosyal güvenlik tehlikesi ya da riski denilen olaylar, insan iradesi dışında başa gelen ve başa gelince onu çalışma gücünden ve dolayısıyla kazançtan mahrum eden ya da ne zaman gerçekleşeceği bilinmemekle beraber, ileride gerçekleşmesi muhtemel veya muhakkak olan ve buna maruz kalan kişinin mal varlığında eksilmeye sebep olan olaylardır. Bu açıdan sosyal güvenlik, toplumu oluşturan fertlerin kendi iradeleri dışında uğrayacakları tehlikelerin zararlarından kurtarılma garantisi anlamına gelmekte ve kişileri gelirleri ne olursa olsun belli sayıdaki risklere karşı güvende tutan bir kurum veya kurumlar bütünü olarak kabul edilmektedir. Bunu kısaca, kişilerin ekonomik güvencelerini sağlayan önlemlerin bütünü şeklinde anlamakta mümkündür. Sosyal güvenlik sistemleri hem sosyal korumanın amaçlarını hem de bu amaçlara ulaşmak için oluşturulan özgün hukuki teknikleri kapsar. Sosyal güvenliğin amacı, kendi iradeleri dışında meydana gelen hastalık, işsizlik, kaza, yaşlılık veya ölüm gibi sebeplerden dolayı çalışma gücünü sürekli veya geçici bir şekilde kaybeden kişilerle, bunların geçindirmekle yükümlü olduğu kimselere, kazançlarının kesilmiş veya önemli derecede azalmış olmasından dolayı, kamu önlemleriyle yeterli bir geçim düzeyi yanı sıra sağlık garantisi de sağlamaktadır. Sosyal güvenliğin ana faaliyet alanı, yaşlılık, işsizlik, hastalık veya kazalar sebebiyle meydana gelen iş göremezlik, uzun süren rahatsızlık yahut sürekli mağluliyet gibi sebeplerle muhtaç hale gelenlere ve bunların geçindirmekle yükümlü olduğu kimselere sağlanan geçim garantisiyle

çok çocuklu ailelere, dullara ve yetimlere ödenen ivazlar ve doğum ve cenaze masraflarını karşılamaya yönelik yardımların yapılmasıdır. Genel itibariyle sosyal güvenlik, ilgilinin mali katkısını gerektiren sosyal sigortalarla sadece resmi, yarı resmi veya bağımsız kuruluşlar tarafından finanse edilen sosyal yardım ve sosyal hizmetlerden oluşur. Sosyal güvenlik politika ve sistemleri, ekonomik, sosyal ve siyasi yapı ve koşulların bir ürünüdür. Avrupa'da bugünkü anlamıyla sosyal güvenlik sistemlerinin oluşabilmesi için, sanayi devriminin ve buna bağlı olarak sosyal koruma gereksinimi içinde olan bir işçi sınıfının ortaya çıkmasını beklemek gerekmiştir. Türkiye'de ise ekonomik ve siyasi koşullar çok farklı bir gelişim seyri izlemiş, Osmanlı Devleti'nin sanayileşme sürecine girmemiş olması, gerçek anlamda bir sosyal politikanın oluşumunu engellemiştir. Sınırlı ve dağınık sosyal koruma önlemleri de modern anlamdaki sosyal güvenlik sistemine dönüşememiştir. Bu açıdan Osmanlı Devleti'nde sosyal politika tedbirleri çok kısa ve sınırlıdır.

devletin bir sanayileşme dönemi yaşamamış olması, sosyal mevzuatın doğmamış bulunmasının başlıca sebebini oluşturmuştur. Bu açıdan, devlet içinde modern anlamda ve düzenli bir sosyal güvenlik sisteminden söz etmek çok kolay değildir. Öte yandan daha Orhan Gazi zamanında, günün gerek ve koşullarına göre tımar, zehamet, yurtluk ve ocaklıklarla, ihtiyaç sahibi şahıslara, dul ve yetimlere bazı kayıt ve şartlarla sosyal haklar tanınmış ve bu hakların karşılanabilmesi için bazı esaslar konulmuştur. Osmanlı Devleti'nde, Batı'da olduğu gibi, sosyal güvenlik düşüncesi, karşılıklı yardımlaşma anlayışıyla başlamış ve gelişmiş, emeğiyle geçinenlerin sosyal güvenliği, esas itibarıyla üç esasa dayandırılmıştır. Bunlar aile içi yardımlaşma, meslek teşekkülleri çerçevesinde yardımlaşma ve sosyal yardımlar şeklinde isimlendirilebilir. Kısaca ifade etmek gerekirse, devlet fonksiyonlarından siyasi nitelikte olan ve otoriteye ihtiyaç gösteren vatan savunmasıyla kamu güvenliği gibi hizmetler, hükümet eliyle yürütülmüş, bunun dışında kalan geniş alandaki kamu hizmetleri ise yardım vakıfları aracılığıyla yerine getirilmiştir. Bu tesislerin bazılarından toplumun bütünü, bazılarındansa yalnızca düşük gelirli ihtiyaç sahipleri yararlanmışlardır. Osmanlı toplumunda halkın sosyal güvenliği temel olarak aile içi yardımlaşmalarla sağlanmaya çalışılmıştır. Bir nevi üretim ve tüketim birliği niteliği taşıyan aile, kişinin sosyal risklere karşı korunması bakımından çok önemli bir rol oynamış, aile üyelerinden birinin hastalık, kaza ve ölümü halinde ortaya çıkan boşluk, gene aileye dahil öteki üyelerin katkı ve yardımlarıyla giderilmiştir. Bu sistem özellikle tarıma dayalı kesimde etkin olmuş, ancak el sanatları alanında yapılan çalışmalarda da kendini göstermiştir. El sanatları alanında çalışanlar, doğal olarak tarım alanında çalışanlara oranda sosyal risklere karşı daha az güvenliğe sahiptir. Bu sebeple Osmanlı Devleti'nde mevcut zorunlu esnaf birlikleri Avrupa ülkelerinde olduğu gibi bir takım dayanışma sandıkları kurmuşlar ve mensuplarına bir takım risklere karşı belirli ölçüde bir güvenlik sağlamaya çalışmışlardır.

Osmanlı Devleti'nde esnafın ilk karşılıklı yardımlaşmaları, başka bir ifadeyle dayanışma sandıkları, birer meslek kuruluşu olan başta ahilik ve bunu takip eden loncalar içinde başlamıştır. Ahiler, bir sanat ve meslek topluluğu olmakla beraber, asıl iktisadi niteliklerinden ziyade dini, sosyal ve politik değerleri özünde toplayıp bir araya getirme ve cömertlik, muhtaçlara yardım, zulüm görenleri koruma gibi yönleriyle tanınmışlardır. Ahilik teşkilatının başlıca amacı, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma düşüncesinin oluşturulması ve yaygınlaştırılmasıdır. Yoksula, yabancıya, garip ve misafire sofra kurup onu beslemek, ahiliğin temel kurallarındandır. Osmanlı Devleti'nde sosyal yardım sağlayan bir başka kurumsa, lonca adı verilen meslek kuruluşlarıdır. İlk esnaf kuruluşları olan ahilik şeklinde teşekkül eden esnaf zaviyeleri, 14. yüzyıldan itibaren azalmaya başlamış, onların yerini zamanın ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilecek özellikler taşıyan loncalar almıştır. Loncalar kurdukları orta sandığı veya teavün sandığı adı verilen yardım ve dayanışma sandıklarıyla üyeleri ve aile bireyleri için hastalık, evlenme, doğum, iş kurma, işsizlik, ölüm gibi bir takım sosyal risklere karşı aynı ve nakdi olarak sosyal yardımlar yapmışlardır. Her esnaf muhakkak bir loncaya kayıtlı olur, loncasının koruması ve denetimi altında bulunurdu. Dükkan açma hakkına gedik denilirdi. Gediğe sahip olmak için çıraklık, kalfalık yapıp ustalık belgesini almak gerekirdi. Üye sayısını, üretilen malların kalitesini ve fiyatını belirlemek, esnaf arasındaki haksız rekabeti önlemek, esnafla devlet arasındaki ilişkileri düzenlemek ve üyelerine kredi vermek, loncaların başlıca görevleri arasındaydı. Her loncada yaşlılardan meydana gelen 6 kişilik ustalar kurulu vardı. İçlerinden en yaşlısı başkan olur ve ona şeyh denilirdi. Osmanlı Devleti'nde din eksenli sosyal yardımlarda, sosyal güvenliğin sağlanmasında önemli bir rol üstlenmişlerdir. Bunlar genellikle bireysel olarak din kurallarına göre yapılan sosyal yardımlarla, vakıfların yaptığı sosyal yardımlar olarak kendini göstermiştir. İslam dininin emrettiği zekat, fitre, kurban kesme, adak ve kefaretlerle, diğer bağış ve sadakalar şeklinde dar gelirlilere ve muhtaçlara yapılan yardımlar, bireysel nitelikli sosyal yardımlardır. Bunun dışında insanlara hayır ve iyilik yapmak amacıyla kurulan vakıflar gibi bir takım sosyal yardım kurumları da bulunmaktadır. Vakıf, varlıklı kişilerin özellikle taşınmaz mallarının gelirlerini, dini ve sosyal amaçlı hizmetlerin görülmesi için kurmuş oldukları kurumların finansmanına tahsis etmeleri, bu amaçla bu malların mülkiyetini de sözü edilen kurumlara devretmeleri olarak ifade edilebilir. Osmanlı Devleti'nde sosyal yardımlar, genel itibariyle bugünkü gibi özel hukuk kurumu olmayan vakıflar aracılığıyla yapılmış ve vakıflar sosyal güvenlikle ilgili olarak çeşitli somut amaç ve faaliyet alanlarında da yönelmişlerdir. Vakıflar kendilerinden yararlanma açısından biri aynından yararlananlar, diğeri gelirinden yararlanılan olarak ikiye ayrılmıştır. Birinci grup, müessesat-ı hayriye yani hayır kurumları olarak isimlendirilir ve içine camiler, medreseler, imaretler, hastaneler, kütüphaneler, hanlar gibi kurumlar girer. İkinci grubun en güzel örneği ise avarız vakıflarıdır. Özellikle mahalle veya köylerdeki fakir hastaların tedavisiyle, hastalık yüzünden kazanç sağlayamayanların bakımlarını ve kimsesizlerin korunmasını amaç edinmiştir. Avarız vakıfları, geliri bir köy veya mahalle ahalisinin beklenmedik ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere kurulmuş olan vakıflardır ve bu vakıflardan yararlanmada din ayrılığı gözetilmemiştir.

Vakıflara ait hastanelerde Müslüman veya gayrimüslim, zengin veya fakir ayrımı yapılmaksızın herkes ücretsiz olarak muayene ve tedavi olunduğu gibi, gerekli hallerde hastalar taburcu edilirken kendilerine bir takım elbiseyle bir aylık geçimini sağlayacak miktarda para yardımı da yapılmıştır. Vakıfların herkesin karşı karşıya gelebileceği yaygın fiziki ve sosyal riskler yanında, bazen son derece tali risklere karşı da kişileri korumayı hedef aldıkları görülmüştür. Vakıflar, hayat şartları bakımından insanlar arasında büyük ölçüde adaletin sağlanması ve farklılıkların kaldırılması açısından önemli bir role sahiptir. Bilhassa Osmanlı Devleti'nin sosyal refah düzeyini en iyi biçimde gösteren imaret sistemi, vakıf müesseselerinin en dikkate değer olanıdır. Bu tesislerde vakıf hizmetlilerine, mektep ve medrese talebelerine, fakirlere ve yolculara, durumuna göre 3 öğüne kadar yemek verilmiştir. Müslüman olsun olmasın, bütün insanlığa tahsis edilmiş hastanelerde ise bedeni ve ruhi hastalıkların tedavisi yapılmıştır. Yine fakir, vergilerini ödeyemeyecek kişiler için kurulmuş avarız vakıfları da Osmanlı sosyal hayatının güzel bir numunesidir.

Görülüyor ki doğuş ve gelişimlerini İslam dininin insanlara hayır, iyilik ve yardım çağrısına borçlu olan vakıflarla, sosyal yardım gayesi güdülmüş ve büyük halk kitlelerinin birçok mesleki ve içtimai tehlikeleri, riskleri bunlar sayesinde önlenmiştir. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında sosyal yardımlarda dolayı ve dolaysız olarak görevli müesseseler arasında hastanelerle Darül Aceze, Darül Eytamlar ve Kızılay gibi kurumlar da önem kazanmıştır. Şu kesindir ki vakıf müessesesi Osmanlı Devleti'nde de diğer İslam devletlerinde olduğu gibi büyük önemi olan, sosyal ve iktisadi hayat üzerinde derin etkiler bırakan dini ve hukuki bir kurumdur. Osmanlı Devleti'nde vakıflar, ülkenin ekonomik ve sosyal hayatında son derece önemli bir role sahip olmuş, devlet, eğitim, sağlık, sosyal yardım, şehircilik, belediye ve bayındırlık gibi kamu hizmetlerini vakıflara gördürmüştür. Askeri ve dini hizmetlerle değişik yardım amaçlı vakıfların kurulduğu da bilinmektedir. Vakıflara bırakılan hizmetlerin görünmesi amacıyla özel kişiler yanında, başta padişah olmak üzere diğer devlet büyükleri de vakıflar kurmuş, vakıflar vergi muafiyetiyle ve başka yollardan devletçe de desteklenmiştir. Öyle ki 18. yüzyılın sonlarıyla 19. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti'ndeki taşınmaz malların büyük bir kısmının vakıfların elinde bulunduğu, toplam taşınmazlar içinde vakıfların payının 4/3 oranına ulaşmış olduğu bildirilmektedir. Hatta batılı bazı sosyal siyasetçiler 16. yüzyılda Osmanlı Devleti için vakıf cenneti ifadesini kullanmışlardır. Kısaca Osmanlı Devleti'nde yönetime katılmayan, geçimini tarım ve sanayi alanında üretim yapmak ve ticaretle uğraşmak yoluyla sağlayan ve devlete vergi veren halka reaya deniliyordu. Reaya çeşitli din, dil ve ırklara mensup topluluklardan oluşuyordu. Osmanlı Devleti'nde millet kavramı günümüzdeki anlamından farklıydı. Aynı din ve mezhepten gelen topluluklar bir millet sayılıyordu. Buna göre Müslümanlardan başka üç temel millet daha vardı. Ortodokslar, Ermeniler ve Yahudiler. Türkler, Araplar, Acemler, Boşnaklar ve Arnavutlar Müslüman milletini oluşturuyorlardı. Ve Osmanlı ya da Türk diye de anılan Müslümanlar tek millet kabul ediliyordu. Ortodoksların devletle ilişkileri Fener Patrikhanesi ve Patrik tarafından yürütülüyordu. Patrik vezir seviyesindeydi. Seçimle ve padişahın onayıyla başa geçiyordu. Ermeniler monofizm denilen bir öğretiyi benimsemişlerdi. Ortodoks kilisesi tarafından dinsizlikle suçlanıyorlardı. Onların ayrı bir patrikliği bulunmaktaydı. Osmanlı nüfusu içinde sayıları pek fazla olmayan Museviler

sayede bir millet olarak kendi işlerinde örgütlenme imkanı tanınmıştı. Bunlar ticaret, bankacılık gibi işlerle uğraştıkları için kısa zamanda zenginleştiler. Musevilerin devletle ilgili işlerinden İstanbul'daki Hahanbaşı sorumluydu.

Rusya'nın 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması'yla Osmanlı Ortodokslarının koruyucusu olarak ortaya çıkması ve Osmanlıların iç işlerine karışması, Fransız İhtilali'nin Osmanlı ülkesinde yaşayan gayrimüslim toplumlarda milliyetçilik duygusunu uyandırması, Batılı devletlerinde milliyetçilik hareketlerini desteklemesi, Batılı devletlerin sık sık Osmanlı'nın iç işlerine müdahale etmesi sonucu, Osmanlı Devleti'nin Tanzimat ve Islahat Fermanı ile meşrutiyeti ilan etmesi, Osmanlı'da millet sisteminin değişmesine sebep olmuştur. Tanzimat Fermanı ile gayrimüslim tebaaya geniş haklar verilerek, yurttaşlar arasında farklılık yasaklandı. Eyaletlerde kurulan meclislere gayrimüslimler de katıldı. Avrupa devletlerinin Hristiyanlara verilen hakların genişletilmesi konusundaki baskıları sonucu, Kırım Savaşı'ndan sonra Islahat Fermanı ilan edildi. Islahat Fermanı ile Hristiyanlar askerlik hizmetine, okullara ve memurluklara alınacaktı. Haraç vergisi kalkacaktı. Tanzimat ve Islahat Fermanı ile Hristiyanlara verilen haklar, Müslüman halk üzerinde hoşnutsuzluk uyandırdı. Hristiyanlarda ise milliyetçilik duygusunun daha da yayılmasına sebep oldu. Gayrimüslimlerin devlete sadakati kalmadı ve bu sebeple Osmanlı toplumu içten ve dıştan ölümcül yaralar almaya başladı. Bütün bilgiler ışığında Osmanlı'nın sosyal hayatı bir de padişahların dönemleri olarak incelendiğinde, görülecektir ki her padişahın dönemi aynı incelikteki ayrı ayrı hassasiyetle inşa etmiştir. Sadece son yıllarda incelemeye sunulan 2. Abdülhamit Han dönemi, sicil defterleri ve 2. Abdülhamit Han özel olarak yaptırılan ve bu defterlerin saklandığı dolaplar görülmeye değerdir. 2. Abdülhamit Han tarafından yaptırılan bu dolabın kapaklarının altına haşerattan korumak ve hava dolaşımını sağlamak için tel örüldüğünden binlerce belge o günden bugüne kadar bozulmadan saklanabilmiştir. Evlenen, ayrılan, yeniden evlenenlerden sokakların temizlenmesine, tütün ve içki yasağından atlara fazla yük taşıtılmamasına, görüntüyü bozan inşaatların yasağından tayin, yangın, deprem ve kuraklığa kadar padişahın özenle muhafaza ettirdiği binlerce belge Osmanlı dönemi toplum hayatını geniş ve detaylı bir şekilde açıklıyor.

Araştırmacılarımıza göre Osmanlı Devleti döneminde bütün sosyal ve iktisadi olaylar şer'iye mahkemelerince kayıt altına alınmıştır ve şer'iye sicilleri Osmanlı Devleti'nde sosyal hayatla ilgili incelenebilecek en geniş ve detaylı kaynaktır. Ayrıca İstanbul'un 27 şer'iye mahkemesinde yazılmış olan 9872 adet sicil defteri, 1892 yılında Sultan II. Abdülhamit Han tarafından koruma amacıyla tek çatı altında toplanmıştır. Şer'iye sicilleri içinde maruzlar, ilanlar, hüccetler ve vakfiyelerle ilgili detaylı bilgilerin yanı sıra vergi ve cizyenin toplanması, müderris, yiğitbaşı, kethüda gibi görevlilerin tayinine ilişkin kayıtlar da bulunur. Yine uzmanlarımıza göre günümüzde noterlerin yapmış olduğu her türlü işlem, vekalet, kefaret, mukavele ve borçlanma akdi, merkezden gönderilen fermanlarda bu sicillerde yer almaktadır. Tütün ve içki yasağı, ordu sefere çıktığında konaklama yerlerinin tayini, yangın, zelzele, kuraklık gibi olayların kayıtları da bu belgelerde bütün detaylarıyla mevcuttur. Dolayısıyla Osmanlı'da sosyal ve iktisadi hayatla ilgili her ne varsa, her biri şer'iye sicilleri arşivi içerisine kaydedilmiştir. Örneğin bu arşivde, Osmanlı dönemi toplum hayatında çok önemli bir yer tutan vakıflarla ilgili 10 bin

adet kayıt bulunmaktadır. Osmanlı'da bir vakıf kurulacağı zaman, vakfı kuran şahıs vakfiye metnini hazırlardı. Şahitleriyle birlikte kadı huzuruna giderdi. Kadı vakfiye metnini inceler, eksikleri varsa onları tamamlar ve şahitlerin huzurunda metni sicillere kaydederdi. Vakıf resmi olarak kurulmuş olurdu. Vakfiye metinlerinin bir tanesi şer'iye sicilleri içerisinde bulunur, bir tanesi de vakfı kuran şahsın elinde olurdu. Vakfı kuran şahıstaki belge kaybolsa bile şer'iye sicillerinden rahatlıkla bulunabilirdi. Sadece İstanbul'da bu şekilde tutulan 10 bin adet vakfiye kaydı vardır. Bu kayıtlar sicillerin içinde çok önemli bir miktar oluşturmaktadır ve ayrıca bu belgeler Osmanlı'da ne kadar vakıf kurulduğunun envanterinin tutulması açısından da çok önemli bir yere sahiptir. Bu sicillerde şehir hayatına ilişkin kurallar da yer almaktadır. Bugün belediyelerin yapmış olduğu işlemler 1850'lere kadar kadılar tarafından yapılıyordu. Şehrin düzenlenmesi, sokakların temizliği ve esnafın denetlenmesine kadar bütün işlemler de kayıt altında ve şer'iye sicilleri içinde bulunmaktadır. Hatta şehir planlamasıyla ilgili olarak kayıtlar vardır. Bu düzenlemelere göre yapılan eve komşu evi rahatsız edecek şekilde pencere açılamaz. Görüntüyü bozan inşaatlar yapılamaz. Ayrıca Nur-u Osmaniye Camii'nin yapımında kullanılan malzemeler ve inşaatıyla ilgili de kayıtlar vardır. Aynı arşivde çevre koruma ve sokakların temizlenmesiyle ilgili de birçok belge yer almaktadır. Bunlardan biri 1724 yılına ait yaya kaldırımlarında satıcı tezgahlarının kurulmaması ve yayalara zarar vermemesiyle ilgili bir belgedir. Bir başka belgeye göre Tophane ve Fındıklı'da cami yakınlarında halkın geçtiği yerlere manavlar tarafından tezgahlar kuruluyormuş. Bunların kaldırılmasıyla ilgili bir ferman yayınlanmış.

Osmanlı döneminde hayvan hakları alanında da düzenlemeler yapılmıştır. Örneğin 1766 yılına ait İstanbul katılığına kayıtlı bir sicilde, yük taşınan atlara fazla yük taşıtılmaması ve atlar yükünü boşalttıktan sonra da sahibinin üzerine binmemesi için ferman çıkarılmıştır. Osmanlı'da münakihat ve mufarakat defterleri adı verilen defterlerde evlilik ve boşanmalar da kayıt altına alınmıştır. Osmanlı'da münakihat ve müfarakat defterleri dediğimiz bu evlilik ve ayrılık defterleri, İslam'da imam nikahı dışında resmi kayıt tutulmadığına dair görüşleri tersine çevirmektedir. Osmanlı döneminde evlilikler ve boşanmalar da sicillere kaydediliyordu. Hatta dul olanlar için ayrı, yeni evlenecekler için ayrı defter tutuluyordu. Sicil defterlerinin saklandığı dolaplar, Yıldız Sarayı'nın marangozhanesinde Sultan II. Abdülhamit Han tarafından yapılmıştır. Bu dolaptaki en eski belge 1510 yılına aittir. Sultan II. Abdülhamit Han'ın özel gayret ve hassasiyetiyle buradaki 9872 adet sicil defterin %90'ından fazlası günümüze sapasağlam ulaşmıştır. Yıpranan az bir kısmı da restorasyon bölümünde aslına uygun olarak tamir ettirilmiş ve bütün kayıtlar sayfa sayfa dijital ortama aktarılmıştır. Bu belgelere yerli araştırmacıların yanı sıra en çok Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'den gelen yabancı araştırmacılar ilgi göstermektedir. Osmanlı Devleti daima dostlarının ve düşmanlarının araştırma konusu olmuştur. Bünyesindeki birçok incelik hala sırrını korurken, birçoğu da hayret ve hayranlıkla karşılanarak özel ve genel başlıklarla araştırılmakta ve anlaşılmaya çalışılmaktadır. Şu da takdiri ilahinin tefekkür etmeye değer, garip bir cilvesidir ki, ne hikmetse Osmanlı tebaası olup da propaganda ve tahriklerine kapılarak Osmanlı'ya ihanet eden kavimlerin hiçbiri bugüne kadar huzur yüzü görmemiştir ve onlar geçen zamanı

Ayıflanarak mirasçılarından daha gür bir sesle hala adeta tarihçilerimizden Mustafa Armağan'ın şu sözünü haykırmaktadır. Geri gel ey Osmanlı.

Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Dünya ve ahiret hayatında insanı huzura kavuşturacak ilahi nizamı var eden ve bu ulvi ilahi nizamı peygamberleri aracılığıyla bizlere ulaştıran yüce Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. İnsanlığa hayrı, iyiliği ve güzelliği öğreten Hatemul Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve onun ehli beytine nihayetsiz salatu selam olsun. Efendim yeni bir bölümle huzurlarınızdayız. Hatemul Enbiya'nın yeni bölümüyle. Hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz.

Hatemül Enbiya'nın bugünkü yeni bölümünde müşriklerin baskı ve işkencelerini, neler yaptıklarını inşallah beraberce öğreneceğiz. Kureyş müşrikleri birbirlerini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına işkence yapmaya kışkırttıkları zaman her kabile kendi aralarında bulunan Müslümanlara işkence etmeye ve onları dinlerinden döndürmek için zorlamaya başladılar. Ebu Talip Kureyş müşriklerinin bu yaptıklarını görünce Haşim ve Muttalip oğullarını toplayarak onları kendisinin yaptığı gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı korumaya davet etti. Ve bu iki kabile de Ebu Talip'in teklifini hemen kabul ettiler ve onunla birlikte oldular. Ancak Ebu Leheb Ebu Talip'in teklifini ve davetini kabul etmemişti. Müşriklerin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a saldırmaları ve yaptıkları birçok eziyet vardı. Bunların birkaç örneğini gelin birlikte hatırlayalım. Bir gün Kureyş eşrafı Kabe'nin Hicr diye anılan kısmında toplanarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kendi aralarında konuşmaya başladılar. Dediler ki, bizim bu adamın işini de sabrettiğimiz kadar hiçbir şeye sabretmemişizdir. O baba ve atalarımıza dil uzattı, dinimizi yerdi, topluluğumuzu bölüp dağıttı, ilahlarımıza hakaret etti. Biz onun yapmış olduğu bu kadar ağır şeylere hep katlandık durduk dediler. Onlar böyle konuştukları sıradaydı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam göründü, yürüyerek geldi. Hacerül Esved'i istilam yani selamladıktan sonra Kabe'yi tavaf ederken yanlarından geçti. Yanlarından geçerken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a laf attılar. Müşriklerin bu hareketine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızdığı yüzünden çok belli oluyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'yi tavafa devam etti. İkinci kere yanlarından geçtiği sırada onlar yine aynı şekilde laf attılar. Onların bu hareketine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızdığı, gazaplandığı yüzünden belli oluyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üçüncü geçişinde onlar yine önceki gibi laf attılar. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam durdu. Sonra da ey Kureyş cemaati işitiyor musunuz? Varlığım yedi kudretinde bulunan Allah'a yemin ederim ki hakkınızda telakki ettiğim, söylediğim helak haberiyle geldim yanınıza. Buyurunca onlar tutula kaldılar. Başlarına kuş konmuş gibi başlarını önlerine eğerek kımıldamadan öylece kala kaldılar. Hatta bundan önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı onların en şiddetli davrananı yani Ebu Cehil bile bulabildiği en güzel en yumuşak sözleri kullandı. Dedi ki ey Kasım'ın babası sen git doğru yolda olduğun halde git. Sen cahil bir kişi değilsin dedi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların yanından ayrıldı. Ertesi gün Kureyş müşrikleri yine Kabe'nin Hicr tarafında toplandılar. Birbirlerine onun size yaptıklarını ve hakkında size anlatılanları anlıyorsunuz. Bunları anlatıyorsunuz. Fakat o karşınıza dikilerek hoşlanmadığınız şeyleri size tekrar tekrar söylediği zaman kendisine hiçbir şey diyemiyorsunuz. Serbest bırakıyorsunuz dediler. Onlar böyle konuştukları sırada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çıka geldi. Hemen oldukları yerden kalkarak Efendimizin çevresini sardılar. İlahları ve dinleri hakkındaki sözlerini anarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle şöyle şöyle şöyle söyleyen sen misin dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet bunları söyleyen benim buyurunca içlerinden birisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yakasına yapıştı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hemen kalkıp Efendimizin önünde durdu ve ağlayarak size yazıklar olsun. Siz bir adamı Rabbim Allah'tır diyor diye öldürecek misiniz deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından ayrıldılar. Müşrikler Hazreti Ebu Bekir'i de o gün başının sık ve uzun saçından ve sakalından çekerek yaralamışlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yaptıkları işkence farklı farklı yerlerde de devam ediyordu. Nitekim iki kötü komşusundan da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eziyet görmüştü.

Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek evi, beyti, iki kötü komşusu olan Ebu Leheb ve Ukbe bin Ebi Muayt'ın evleri arasındaydı. Onlar hayvan işkembesini getirerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısının önüne atarlardı. Efendimiz bu iki komşusunun yaptıklarına üzülür, "Ey Abdümenaf oğulları, bu nasıl bir komşuluktur?" diye sitemlenerek pisliklerini kapısının önünden uzaklaştırırdı. Ebu Leheb bir gün getirdiği pisliği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısının önüne dökmek isterken Hazreti Hamza onu gördü. Pisliği onun elinden alıp onun başına döktü. Ebu Leheb yaptığı bu kötülükle de kalmaz, kendi evinden ve komşusu Adi bin Hamra-u Sakafi'nin evinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a taş atar dururdu. Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil, ki o da Ebu Sufyan'ın kız kardeşi ve Muaviye bin Ebi Sufyan'ın da halasıydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a düşmanlık etmede çok aşırı gider, küfür noktasında, inkar noktasında ve inadında da kocasına her türlü yardımcı olurdu. Ümmü Cemil her gece pıtrak diye adlandırılan diken bitkilerini, dikenli ağaç dallarını toplar, onları büyük bir demet yapar, boynuna bağlar ve geceleyin Efendimizin ayağına batsın, yaralar açsın diye Efendimizin geçeceği yollara atardı, saçardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise onlara, o dikenlere, kum yığınına veyahut da ipek üzerine basar gibi etkilemeksizin basar geçerdi. Allah Teala gerek Ebu Leheb gerek karısı Ümmü Cemil hakkında indirdiği ayet-i kerimede şöyle buyurmuştu mealen: Ebu Leheb'in elleri kurusun, kurudu da. Ona ne malı fayda verdi ne de kazandığı başka şeyler. O alev alev yanan ateşe atılacaktır. Dedikodu yapıp söz taşıyan karısı da. Boynunda da ipten bükülmüş bir halat bulunacak şeklinde Tebbet suresi nazil olmuştu. Onların bu ayet-i kerimelerle ahiretteki durumları izah edilmişti. Ümmü Cemil kendisi ve kocası hakkında Tebbet suresinin indiğini işitince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ebu Bekir'le Kabe mescidinde oturduğu sırada oraya vardı. Kendisinin elinde bir taş bulunuyordu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh onu görünce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, "Ya Resulallah, bu Ümmü Cemil'dir. Eziyet eden bir kadındır. Sana doğru geliyor. Onun seni görmesinden korkuyorum. Keşke bu kadın sana bir zarar vermeden, eziyet etmeden, sen burada olmasan bir köşeye çekilsen," dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "O beni göremez," buyurdu. Gerçekten de Ümmü Cemil Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı göremedi. Allah Teala ona göstermedi. O sadece Hazreti Ebu Bekir'i görebildi. Ve gelip Hazreti Ebu Bekir'in başına dikildi. Ona "Arkadaşın nerede?" diye sordu. Hazreti Ebu Bekir, "Ne yapacaksın onu? Sen benim yanımda hiç kimse görmüyor musun?" dedi. Ümmü Cemil, "Benimle alay etme. Ben senin yanında senden başkasını göremiyorum. Bana haber verildi ki arkadaşın beni hicvetmiş. Şiir yoluyla beni eleştirmiş," şeklinde söyledi. Ve devamında, "O şairse ben de bir şair kadınım. Kocam da şairdir. İşte ben de onu hicvediyorum. Biz o yerilmişe isyan ediyoruz. Onun peygamberlik işinden yüz çeviriyoruz. Onun dininden hoşlanmıyoruz. Onu bulsaydım şu taşı kendisine vuracaktım, atacaktım," dedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, "Hayır, vallahi arkadaşım şair değildir. O şiir söylemez de. Şu beytin, Kabe'nin Rabbine andolsun ki o seni şiir yoluyla eleştirmiş de değildir. Ümmü Cemil, muhakkak ki sen benim katımda doğru sözlü birisin. Kureyşiler iyi bilir ki ben onların ulu kişilerinin, ulu kişilerinin kızıyım," diyerek dönüp gitti. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz'e dönerek, "Ya Resulallah, o seni görmedi mi?" diye sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Beni görmedi. Allah onun gözünü alıp beni göremez hale getirdi," buyurdu.

Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan hoşlanmayan Kureyş müşrikleri, Efendimizin övülmüş manasına gelen Muhammed ismini de tersine çevirmeye gayret ettiler. Buna çaba gösterdiler ve ona müzemmem, yani yerilmiş şeklinde isim takmaya çalışmışlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadiseyi şu hadis-i şerifleriyle açıklamıştır. Allah Teala'nın Kureyş müşriklerinin sövmelerini, lanetlemelerini benden nasıl uzaklaştırdığına şaşmaz mısınız? Onlar müzemmem, yani yerilmiş diye bana hakaret ettiklerini düşünürler. Bunu zannederler. Beni bu şekilde lanetlemeye çalışırlardı. Halbuki ben Muhammed'im. Yeryüzünde de gökyüzünde de övülmüşümdür buyurmuştum. Kureyş müşrikleri ve özellikle Ebu Leheb ve karısı, çocukları, aile olarak İslamiyet'i, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ve onun sahabelerini durduramadıkça daha da çok hırslanıyor. Onlara her alanda düşmanlık yapmaya, baskı kurmaya çalışıyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik gelmeden önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Hazreti Gülsüm'le Ebu Leheb'in oğlu Uteybe, Hazreti Rukiye ile de Ebu Leheb'in diğer oğlu Utbe nişanlanmıştı ve henüz evlenmemiş bulunuyorlardı. Tebbet suresi nazil olunca Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil, oğullarına Rukiye ve Ümmü Gülsüm dinden çıkmıştır, onları boşayın, ayrılın dedi. Ebu Leheb de oğullarının her ikisini karşılarına alarak Muhammed'in kızını boşamazsanız başım başınıza haram olsun diyerek yemin etmişti. Bunun üzerine Uteybe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelerek ben senin dinini tanımıyorum, kızından da ayrıldım. Artık ne sen beni sev ne de ben seni severim. Ne sen bana gel ne de ben sana gelirim dedikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gömleğini yırtma durumuna gelecek kadar haddini aşmıştı. Uteybe o sırada ticaret maksadıyla Şam tarafına gitmek üzereydi. Ebu Leheb Uteybe'nin satması için Şam'a elbise yüklemişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uteybe'nin yapmış olduğu bu hadsizliğe karşı "Dilerim ki Allah köpeklerinden bir köpeği senin üzerine salar." diyerek bunu 3 kez tekrarladı. Buna binaen Ebu Leheb korkmaya başladı. Muhammed'in oğlum aleyhindeki duasından korkuyorum dedi. Uteybe Kureyşilerden bir ticaret kafilesiyle yola çıktı. Zerka diye anılan bir yerde geceliğin konaklamışlardı. O gece bir aslan gelip çevrelerinde dolaşmaya başlayınca Uteybe korkmaya başladı. Dedi ki Muhammed'in dediği gibi bu beni yiyecek. Benim katilim İbni Ebi Kepçe'dir. Kendisi Mekke'de, ben Şam'da olsam bile odur dedi. Aslan o gece çevrelerinde dolaştıktan sonra dönüp gitti. Arkadaşları Utbe'nin korkmasından dolayı onu aralarına, tam ortalarına alarak uyudular. Ve gecenin ilerleyen saatlerinde aslan geri geldi. Onların aralarından geçti, yavaş yavaş ve koklaya koklaya Uteybe'nin yanına kadar vardı ve onu parçalamak suretiyle öldürdü. Uteybe son sözlerini söylerken, ölmeden önceki son sözlerinde ben size Muhammed'in insanlar içerisindeki en doğru kişi olduğunu, en doğru sözlü olduğunu söylemedim mi diyerek ölüp gitti. Oğlunun aslan tarafından öldürüldüğünü işitince Ebu Leheb de ben size Muhammed'in oğlum hakkındaki duasından korkuyorum dememiş miydim demişti. Ukbe bin Ebi Muayt, o da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a düşmanlıkta ve işkence yapmakta müşriklerin en aşırı gidenlerinden birisiydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona ey Eba'nın babası, senden gördüğümüz şeyleri, eziyetleri artık bitirmeyecek misin diye sorduğunda hayır, sen üzerinde durduğun, yani peygamberliğini bırakıncaya, terk edinceye kadar ben bunu bitirmeyeceğim.

getirmeyeceğim dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, vallahi sen ya bu davranışından vazgeçersin ya da başına ansızın bir bela gelip çatar buyurdu. Ukbe bin Ebi Muayt, daha önce de ifade ettiğimiz gibi Efendimiz aleyhissalatü vesselamın komşusuydu. Bir gün bir sepet içerisine doldurduğu insan pisliğini Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kapısının önüne dökmek isterken Efendimizin halası Erva validemizin oğlu Tuleyb bin Umeyr bu durumu gördü. Hemen o sepetini elinden alarak Ukbe'nin başından aşağı döktü. Ukbe Tuleyb'e yapışarak onu çeke çeke annesi Erva validemizin yanına götürdü ve oğluna şikayet etti. Oğlunun Muhammed yüzünden bana şu yaptığını görüyor musun deyince Erva validemiz, sen ondan başka bir davranış mı beklerdin? O en doğru olanı yapmıştır. Muhammed onun dayısının oğludur. Mallarımız ve canlarımız Muhammed'in uğruna feda olsun dedi. Kureyş müşriklerinden 7 kişi vardı ki Efendimiz aleyhissalatü vesselama yaptıkları eziyet ve işkencelerde son raddelere kadar varmıştı. Ve bundan dolayı Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kureyş müşriklerinden 7 kişi hakkında onların aleyhinde dua etmişti. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Beytullah'ın yanında durup namaz kılıyordu. Kureyşilerden bir takım kimseler, Ebu Cehil ve arkadaşları ki onlar kimlerdi? Ebu Cehil bin Hişam, Şeybe bin Rebiya, Utbe bin Rebiya, Ukbe bin Ebi Muayt, Ümeyye bin Halef ve daha başka iki kişiden oluşan 7 kişilik bir topluluktu. Hicr'de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın çevresinde oturuyorlardı. Bir gün önce bir dişi deve boğazlanmıştı ve o dişi devenin işkembe pisliği tersi yakın bir yerde tutuluyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam secdesini uzattı. Müşriklerden birisi yani Ebu Cehil dedi ki görmüyor musunuz şu gösteriş yapan şu kişiyi? Hanginiz varıp da filan oğullarının boğazlanan devesinin işkembe içindeki pisliğini getirir de Muhammed'in sırtına iki omuzunun arasına koymaya güç yetirir dedi. Oradakilerin en şakî olanı, en bedbaht olanı Ukbe bin Ebi Muayt. Ben yaparım dedi. Hemen kalkıp gitti, işkembe tersini, pisliğini getirdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın secdeye gitmesini bekledi. Secdeye vardığı zaman onları Efendimiz aleyhissalatü vesselamın iki omzunun mübarek omuzlarının arasına koyunca o pislikleri koyduğu zaman gülmeye başladılar. Katıla katıla sesli bir şekilde gülüyorlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ise secdeden ayrılmıyor, başını kaldırmıyordu. Abdullah bin Mesud devamında der ki ben ise bu durumda hiçbir şey yapamıyor, ayakta dikilip duruyor, sadece ona bakıyordum. Konuşmaya bile gücüm yetmiyordu. Beni koruyacak kavim ve bir kabilem yoktu. Ne olurdu o zaman koruyacak bir gücüm ve beni koruyacak bir kişi olsaydı da Resulullah aleyhissalatü vesselamın sırtından onları hemen kaldırıp atsaydım. Nihayet bir insan gidip Efendimizin kızı Fatıma'ya haber verdi. Fatıma o zaman küçük bir kızdı. Koşarak geldi. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın üzerinden o pislikleri alıp attı. Ve bunu yapanlara şiddetli bir şekilde çıkıştı. Onlara ağır sözler söyledi. Onlar Fatıma'ya hiçbir karşılık vermediler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam her zaman olduğu gibi secdesini tamamlayıp başını kaldırdığı ve namazı bitirdiği zaman Beytullah'a, Kabe'ye, Allah'ın evine yöneldi, sesini iyice yükseltti. Kureyşilerden içlerinde Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef, Utbe bin Rebi'a, Şeybe bin Rebi'a, Ukbe bin Ebi Muayt'ın da bulunduğu bu 7 kişi aleyhinde onlara beddua etti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 3 kere tekrarlayarak ey Allah'ım Kureyş'i sana havale ediyorum. Ey Allah'ım Kureyş'i sana havale ediyorum.
Allah'ım Kureyş'i sana

havale ediyorum dedikten sonra Kureyş'ten şu topluluğu diyerek bu yedi kişinin isimlerini teker teker sayarak her birini Allah'ım sana havale ediyorum diyerek onların aleyhlerinde beddua ettiğini işittikleri zaman onlar o zaman gülmelerini, o gülüşmelerini birden kesiverdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onların aleyhlerinde onlara beddua etmesi çok ağırlarına gitti. Çünkü kendileri de bu beldede yapılacak bir duanın bu gerek hayırda gerekse beddua olarak da muhakkak kabul olunacağı inancındaydılar. Bunun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara beddua etmesinden çok korktular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kitabı indiren, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı hak dinle peygamber gönderen, canım yedi kudretinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adlarını saymış olduğu bu kişilerin hemen hepsinin Bedir günü öldürüldüklerini, yerlere serildiklerini, kuyuya atıldıklarını gördüm. Çok sıcak bir gündü. Güneş onları değiştirmiş, kokutmuştu. Sonra onlar çukura, Bedir kuyusuna sürüklendiler, sürüklendirdiler ve atıldılar. Bundan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Haram'dan çıktı. Ebu'l-Bahteri'ye rastları. Ebu'l-Bahteri'nin elinde bir sopa vardı ve o ona yaslanıyordu, ona dayanıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Ebu'l-Bahteri görünce onun benzi atmıştı. Renginin çok değişik olduğunu fark etti ve bu hoşuna gitmedi. Kendisini tutarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne olduğunu sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Ebu'l-Bahteri'nin söyletmedikçe kendisini bırakmayacağını anlayınca Ebu Cehil benim üzerime pislik atılmasını emretti diyerek kendisine yapılanı ona anlattı. Bunun üzerine Ebu'l-Bahteri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kendisi istemese bile kolundan tutarak zorla mescide geri götürdü ve Ebu Cehil'e yöneldi. Elindeki sopayı kaldırıp Ebu Cehil'in o anda başına vurdu. Orada bulunan bütün müşrik halkı, Ebu Cehil'in etrafında toplananlar da Ebu Cehil'in mensup olduğu Mahzum oğullarıyla Ebu'l-Bahteri'nin mensup bulunduğu Esed bin Abdülüzzah oğulları yerlerinden kalkarak birbirlerinin üzerine atıldılar. Ebu'l-Bahteri'nin mensup olduğu Esed bin Abdülüzzah oğulları Ebu'l-Bahteri'yi savunmaya çalıştılar Ebu Cehil'e karşı. Bunun üzerine onları durdurmak isteyen Ebu Cehil, Muhammed ancak aranıza düşmanlık sokup kendisinin ve ashabının kurtulmasını istiyor diyerek çıkıştı ve onları o şekilde durdurabildi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı durdurmaya yönelik ellerinden gelen her şeyi yapmakta olan müşrikler ki özellikle Ukbe bin Ebi Muayt ve Ebu Cehil Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmeye bile kalkışmışlardı. Abdullah bin Amr bin As'ın bizzat görüp rivayetine göre bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin Hicr kısmında namaz kılarken Ukbe bin Ebi Muayt arkasından gelip Efendimiz'i boğmak için ridasını boynuna dolamış, şiddetle çekmeye başlamıştı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh yetişerek onu omzundan tutup Efendimiz'in üzerinden def etmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kureyş müşriklerinin ileri gelenlerinden bir takım kişilerin güneş battıktan sonra Kabe'nin arkasında toplanarak konuşmak bahanesiyle kendisini çağırıp peygamberlikten vazgeçirtmek için her türlü hakareti, yersiz teklifleri ve ölüm tehditlerinde bulunmaları üzerine meclislerinden kalkıp derin bir üzüntü içinde evine gitti. Ebu Cehil, ey Kureyş cemaati görüyorsunuz ki Muhammed dininizi ayıplamaktan ve atalarınıza dil uzatmaktan başka bir şeyi kabul etmedi. Ben Allah'a söz veriyorum ki yarın kolay kolay taşıyamayacağım bir taş alıp oturacak, bekleyecek. Namazda o secdeye kapandığı zaman o taşla Muhammed'in başına vuracağım. Bunun üzerine siz beni ister

koruyun, ister Abdümenaf oğullarına teslim edin. Bundan sonra Abdümenaf oğulları bana istediklerini yapsınlar, razıyım dedi. Kureyş müşrikleri, vallahi biz seni hiçbir zaman onlara teslim etmeyiz. Arkandayız, git istediğini yap dediler. Ebu Cehil sabaha çıkınca anlattığı gibi güçlükle taşıyabileceği iri bir taş aldı ve oturup Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmesini bekledi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her zaman olduğu gibi sabahleyin Kabe'ye geldi. Kendisinin Mekke'de kıblesi Şam'a doğru idi. Bunun için namaz kılacağı zaman Yemen köşesiyle Hacerül Esved arasında kılar, Kabe'yi Şam'la kendi durduğu yer arasına alırdı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam durup namaz kılmaya başladı. Kureyş müşrikleri toplantı yerlerine gelip oturmuşlar, Ebu Cehil'in ne yapacağını bekliyorlardı. Ebu Cehil taşı yüklendikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a doğru ilerledi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına yaklaşır yaklaşmaz yenilgiye uğramış, benzi sararmış, büyük bir korkuya tutulmuş, elleri taşı tutamaz olmuş, hatta taş elinden yere düşmüş olarak geri döndü. Kureyş müşriklerinin ileri gelenleri ona doğru vardılar. Ne olduğunu sordular. Ebu Cehil, dün size anlattığım şeyi ona yapmak üzere kalkıp ona doğru vardım. Kendisinin yanına yaklaştığım zaman önüme develerden Pur diye adlandırılan kızgın bir deve gibi bir şey çıktı. Hayır vallahi o kızgın devenin ne tepesi, ne boyun kökü, ne de dişleri hiçbir şeye benzemiyordu. Başka hiçbir hayvanda görmediğim bir çeşitti. O beni yemek istemişti. Bundan korkarak geri döndüm dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Kureyş müşrikleri birçok baskı, eziyet yapmaya, dininden döndürmeye çalıştılar ancak başaramadılar. Müşrikler kendi akrabaları içerisinde bulunan sahabelere de aynı işkence ve eziyetleri yapmaya çalıştılar. Kölelerine de bu işkenceyi yapmaya çalıştılar. Gelin birlikte kısa da olsa programımızın sonuna yaklaşırken son bölümünde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına ne tür işkenceler yaptıklarını hatırlayalım. Biri, o ashabından birisi Zübeyir bin Avvam'dır. Zübeyir bin Avvam'ı amcası bir hasıra bağlardı. Yaktığı ateşin dumanını ona doğru tüttürür. Eski dinine dön diye zorlar. Zübeyir bin Avvam da ben hiçbir zaman küfre dönmem derdi. Hazreti Osman radıyallahu anh da İşkenceye uğrayan sahabelerden biriydi. Amcası Hakem bin Ebil Az bir ipe bağlayarak sen atalarının dinini bıraktın da sonradan ortaya çıkmış bir dine, Muhammed'in dinine mi girdin? Vallahi sen üzerinde bulunduğun bu dini bırakıncaya kadar seni çözmeyeceğim derdi. Hazreti Osman radıyallahu anh da vallahi ben onu hiçbir zaman bırakmam, ondan hiçbir zaman ayrılmam derdi. Hakem bin Ebil As, Hazreti Osman'ın dinine son derece bağlı olduğunu görünce onu kendi haline bıraktı. İşkence gören, eziyet gören sahabelerden biri de Mus'ab bin Umeyr'di. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh annesinden ve kavminden korkarak Müslümanlığını gizli tutar, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yanına gizlice giderdi. Osman bin Talha, Mus'ab bin Umeyr'in namaz kıldığını görüp onu annesine ve kavmine şikayet ettiği haber verdi. Onlar da Mus'ab'ı tutup hapsettiler. Allah yolunda Habeş ülkesine yapılan ilk hicrete katılıp Mekke'den ayrılıncaya kadar kendisini serbest bırakmadılar. Yine hanım sahabilerden Zinnire validemiz de müşrikler tarafından kendi dinlerine döndürülmek için en ağır işkencelere uğratılan kadın köleler arasındadır. Ebu Cehil'in yaptığı işkenceler sebebiyle Zinnire validemizin gözleri görmez olmuştu. Ebu Cehil bunun üzerine gördün mü? Lat ve Uzza senin gözünü de kör etti dedi. Zinnire validemiz hayır vallahi böyle değildir. Benim gözümü böyle eden onlar değildir. Lat ve Uzza dediğiniz ne yarar ne de zarar vermeye asla güç yetiremezler. Onlar hiçbir şeyi göremezler. Onlar kendilerine tapanları da tapmayanları da bilemezler. Fakat

Bu benim gözüm semavi bir durumdadır. Benim Rabbim gözümü geri vermeye, beni görme duyusuna sahip olmaya güç yetiren tek sadece odur Rabbimdir dedi. Kureyş müşrikleri de onun gözlerini ancak Lat ve Uzza küretmiştir dediler. Zinnire validemiz bunu işitince Allah'ın beytine, Kâbesine yemin olsun ki onlar yalan söylüyorlar. O Lat ve Uzza dedikleri ne yarar ne zarar verebilir. O gece geçip de sabah olunca Allah Teala Zinnire validemizin gözünü geri çevirdi, gördürdü, ona görme yetisini tekrar ihsan eyledi. Kureyş müşrikleri bunu işitince bu da Muhammed'in sihirlerindendir demek durumunda kaldılar. Sahabelerden Ebu Fukeyhe radıyallahu anh Müslümanlıktan döndürülmek için en ağır işkencelere uğratılan kölelerden biriydi. Abdüddar oğulları ona işkence yapardı. Kendisini elbisesiz olarak ayağından zincirle bağlarlar. Öğlenin en şiddetli sıcağında Remda diye bilinen Mekke'nin sıcak bölgelerine çıkarırlar. Göğsünün üzerine kocaman bir taş kaya parçası koyarlar. Aklı başından gider, ne söylediğini bilmez olur, dili ağzından dışarı çıkardı. Ona öldü artık denilince öyle bırakırlardı. Sonra ayılır kendine gelirdi. Bir gün Ümeyye bin Halef Ebu Fukeyhe'nin ayağını iplerle bağlattı. Sürükleyip Remda'ya götürülmesini emretti. Kendisini oraya bıraktırdı. Ümeyye bin Halef o sırada yanlarından yürüyüp geçmekte olan bir böcek göstererek Ebu Fukeyhe'ye "Senin Rabbin bu mudur? Bu değil mi?" diye sordu. Ebu Fukeyhe "Benim Rabbim Allah'tır. Beni de seni de yaratan O'dur. Şu gösterdiğin böceği de Allah yarattı." deyince Ümeyye bin Halef kızdı, öfkelendi. Ebu Fukeyhe radıyallahu anh'ın boğazını sıktı. O gün öldüğünü sanıncaya kadar Ebu Fukeyhe radıyallahu anh'a bu şekilde işkence yapıp durdular. Ebu Fukeyhe radıyallahu anh Habeş ülkesine yapılan ikinci hicrete katılıp Mekke'den ayrılıncaya kadar müşrikler ona işkence yapmaktan geri durmadılar. Yine Bilal-i Habeşi ve annesi de en ağır işkencelere katılmışlardı. En ağır işkencelere maruz kalmışlardı. Dininden döndürülmek için yapılan en ağır işkencelere bile katlanırdı Bilal-i Habeşi. İşkencelere tutulup da haydi sen de bizim gibi söyle diye zorlandıkça dilim onu söyleyemiyor. Dilim ona dönmüyor. Ehad, ehad, Allah birdir, Allah birdir demekten geri durmaz. Müşrikler söyletmek istedikleri hiçbir şeyi ona söyletemezlerdi. Kendisine Allah yolunda canını feda etmek, küfür ifadelerini söylemekten daha kolay gelirdi. Kureyş müşriklerinden Ümeyye bin Halef, Bilal-i Habeşi'nin ellerini ayaklarını sıkıca bağlattırır. Öğle vakti kızgın güneşin altında Mekke vadisinde sırt üstü yatar bir vaziyette büyük bir kaya parçasının onun göğsünün üzerine konulmasını emrederdi. Bilal-i Habeşi'ye de döner, sen ya ölünceye kadar böyle kalırsın ya da Muhammed'i inkar eder, Lat ve Uzza'ya taparsın derdi. Bilal-i Habeşi ise bu kadar zorluk sıkıntı içerisinde olsa dahi ehad, ehad, Allah birdir, Allah birdir derdi ve kendisinin vallahi onları kızdırdığım bundan daha ağır bir kelime olduğunu bilseydim muhakkak onu onlara söylerdim derdi. Yine Habbab bin Eret radıyallahu anh da müşrik kadınlarından Ümmü Enmar'ın azatlı kölesidir. Müslümanlığını açıklamaktan çekinmeyen, dininden döndürülmek için Mekke'de en ağır işkencelere uğratılan koruyucusuz Müslümanlardan biriydi. Müşrikler onun elbisesiz vücudunu dikenler içinde sürüklerlerdi. Güneşten kızgın hale gelmiş ya da ateşle kızdırılmış olan taşa elbisesiz bir şekilde sırtı bastırıldığı halde söyletmek istedikleri şeyi, küfür sözlerini ona söyletemezlerdi. Nitekim müşrikler bir gün onu yakalayıp soydular, elbiselerini çıkarttırdılar. Düz bir yere yaktıkları ateşin içine
sırtının üzerine yatırdılar.

İçlerinden birisi onun göğsünün üzerine ayaklarıyla bastı. Ateş sönünceye ve yer soğuyuncaya kadar kendisini öylece tuttular. Yıllar geçtiği halde bile Habbab radıyallahu anh'ın sırtındaki yanıkların yerleri, o alacaları, izleri kaybolmamıştı. Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeliği döneminde Habbab'a müşriklerden çektiği işkenceyi sormuştu. Habbab radıyallahu anh, "Ey müminlerin emiri, sırtıma bir bak," dedi. Hazreti Ömer onun sırtına bakınca, "Doğrusu ben insan sırtının bu gördüğüm gibisini hiç görmemiştim," dedi. Habbab radıyallahu anh, "Benim için bir ateş yakmışlardı. Ben onun üzerine sürüklenerek atılmıştım. O ateşi benim sırt etimin yağı söndürmüştü," dedi. Habbab radıyallahu anh demirciydi, kılıç yapardı. Habbab'ın efendisi Ümmü Enmar isminde bir müşrik kadın. Habbab'ın başını ateşte kızdırdığı demirle dağlardı. Habbab Efendimiz aleyhissalatu vesselama vararak Ümmü Enmar'dan şikayetlendi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, "Ey Allah'ım, Habbab'a yardım et," diyerek dua edince Ümmü Enmar başından bir derde, bir hastalığa, bir sıkıntıya müptela oldu ve köpeklerle birlikte ulumaya başladı. Kendisine "başını dağlat" diye şifa olacağı tavsiyesi edilince bunun üzerine Habbab demiri alır, ateşte kızdırır, aynı efendisinin kendisine işkence olsun diye yapmak istediği, yaptığı şey gibi Ümmü Enmar'ın başını o demirle dağlardı. Habbab radıyallahu anha müşriklerden Abdi Yavuz da çokça işkence yapardı. Habbab radıyallahu anh der ki, "Bizler müşriklerin en ağır işkencelerine uğramış bulunuyorduk. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Kabe'nin gölgesinde bürdesini, kaftanını yastık edinerek ona dayanmış olduğu bir sıradaydı ki yanına vardık. Halimizi, müşriklerden çektiğimiz bu sıkıntıları kendisine arz ettik. Ya Resulallah, bizim için Allahu Teala'ya dua et," diyerek bunu 3 kez istedik. Efendimiz aleyhissalatu vesselam hemen o yüzünün rengi değişti. Yüzü al al olduğu halde doğruldu ve dedi ki, "Hiç şüphesiz Allah sizin için fetih ihsan edecektir. Vallahi yüce Allah bu işi muhakkak tamamlayacaktır. Bu iş muhakkak tamamlanacaktır. Bu işin hükmü muhakkak yerine getirilecektir," dedi. Efendim, bugün Hatemül Enbiya'da Efendimiz aleyhissalatu vesselama ve onun güzin ashabına yapılan saldırı, eziyet ve işkenceleri öğrendik. Allah-u Teala onların, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ve onun güzide ashabının yolundan, izinden bizleri ayırmasın. Onların hayat hikayeleriyle, siretleriyle şekillenmeyi, güzel ahlaklarını elde edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Bu hayat hikayelerinden ibret alanlardan olmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Bir başka bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Hayırla kalın, Allah-u Teala'ya emanet olun.

Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üzerimde salat getiren kulun ağzından salavat süratle çıkar. Uğramadık kara, deniz, doğu ve batı yerleri bırakmaz. Ve şöyle der. Ben yaratılmışların en hayırlısı, seçkin kul Muhammed'e, falan oğlu falanın okuduğu salat ve selamım. Bunun üzerine canlı cansız Karadeniz'de her şey onun üzerine salat ve selam eder.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, kendisine mükafat ve hakkını vermek için senin rızanı sağlayacak salatla salat eyle. Ona vesile makamını, vaat ettiğin makam-ı mahmudu ve fazileti ihsan eyle. Nebi ve Resulleri kabile ve ümmetleri adına ödüllendirdiğin fazilet ve ikramın en değerlisiyle bizim adımıza da onu layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ey merhametlilerin merhametlisi Allah'ım! Nebilerden ve salihlerden olan onun bütün kardeşlerine de salat eyle.
1: Allahümme ec'al fadâile salavatike ve şerâife zekavatike ve nevâmiye berekâtike ve avâtife râfetike ve rahmetike ve tahiyyâ.

Allah'ım, salavatın en faziletlilerini, artıp çoğalan faydaların en şereflilerini, bereketlerin artanını, şefkat, merhamet ve ikramından ileri gelen ihsanlarını, çeşitli nimetlerin en faziletlilerini, hayrın önderi, iyilikler fatihi, rahmet peygamberi ve bu ümmetin efendisi olan alemlerin Rabbi Allah'ın Resulü ve Resullerin Efendisi, Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle.

Allah'ın, öncekilerin ve sonrakilerin gıpta ettiği, Efendimizin memnun olacağı ve sana olan yakınlığını da arttıracağın makam-ı mahmuda onu ulaştır.

0: Allah'ım, fazlı, fazileti, şerefi, kıyamet günü bütün yarattıklarından ayırdığın yüce makamı, cennetin en yüce makamı olan vesileyi, üstün derece ve makamların en üstününü Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle.
1: Allahümme a'ti seyyidena Muhammeden il vesilete ve bellighu me'mulehu ve ce'alhu evvele şafi'an ve evvele müşeffa'an.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e vesile makamını ihsan eyle. Onu emellerine ulaştır. Onu ilk şefaat eden ve şefaati ilk kabul edilen kişi eyle.
1: Allah.

0: Allah'ım, onun nübüvvetine işaret eden delillerini muazzam eyle. Onun mizanını diğer ümmetlerin mizanından daha ağır eyle. Onun hüccetini aydınlık kıl. Derecesini illiyun, yedinci kat semada bulunan mukarrebin melekler, peygamberler, şehitler, veliler ve alimlerin ruhlarının bir araya geldiği yüce makam, ehli arasında yücelt. Makamını, mukarrebin makamının da en üstününe çıkar.
1: Allahümme ahyina ala sünnetihi ve tevaffena ala milletih. وَجَعَلْنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِهِ وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ

Ben, ayıplarımız meydana çıkarılmaksızın, maskara olunmaksızın içir. Pişman olmadan, şüpheye düşmeden, hiçbir değişiklik olmaksızın, fitneye düşenlerden ve düşürülenlerden de olmaksızın, o Kevser havuzunun kadehleriyle bize Kevser şarabından içir. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Amin.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Efendimiz'e vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi ihsan eyle. Onu nebilerden olan kardeşleriyle beraber kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Allah'ım, bu ümmetin efendisi ve rahmet nebisi olan Efendimiz Muhammed'e, babamız Adem'e, annemiz Havva'ya ve bunlardan dünyaya gelen nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlere, yerde ve gökte olan bütün meleklere ve onlarla birlikte bize de salat eyle. Ey merhametlilerin merhametlisi Allah'ım!

Allah'ım, benim ve anne babamın günahlarını bağışla. Allah'ım, beni küçükken terbiye edip yetiştirdiği için anne babama merhamet eyle. Bütün kadın ve erkek müminleri, bütün kadın ve erkek Müslümanları ve onlardan ölmüş olanlarla dirilerinin de günahlarını bağışla. Kendimizle onlar arasında ihtimam göstermek, düşmanlık etmemek, birbirimize dua etmek gibi hayırlarla bize yardım eyle. Rabbim, bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azim olan Allah'ındır. Allah.

Allah'ım, nurların nuru, sırların sırrı, ebrarın, ebrar makamındaki ümmetin en sadık, en hayırlı kulların efendisi, şerefli resullerin süsü, gecenin üzerine karardığı ve gündüzün aydınlattıklarının en kerem sahibi Efendimiz Muhammed'e, dünyanın ilk anından son vaktine kadar inen yağmur taneleri, bitkiler ve bütün ağaçlar sayısınca, vahid ve kahhar olan Allah'ın mülkü devam ettikçe, devam edecek olan salatla salat eyle.

0: Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyada Ravza-i Mutahharasını, ahirette ise Firdevs-i Ala'daki makamını, çeşitli ikramlarda mükerrem ve muazzam kılacağın, kıyamet günü kendisinin arzu ettiği ve razı olacağı şeylere ulaştıracağın salatla ona salat eyle.
1: هذه الصلاة تعظيما لحقك يا سيدنا محمد.
0: Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir.

Allah'ım, isminin hası rahmete, iki mimi dünya ve ahiret saltanatına, dalı da rahmet ve saltanatının devamlılığına işaret eden bütün yaratılmışların sığınağı, seyyid, bütün faziletlere sahip, kamil, nuru ilk yaratılan olmakla alemlere rahmet ve nübüvveti tamamlayan Efendimiz Muhammed'e, ilminde bulunanların sayısınca, zikredenlerin seni ve onu zikrettiği, gafillerin ise senin ve onun zikrinden gafil kaldıkları sürece ve yüce zatın ebedi devam ettikçe baki kalacak. Yeter olduğuna senin hükmetmen hariç, sona ermesi söz konusu bile olmayacak salatla salat eyle. Şüphesiz sen her şeye güç yetirensin. Allah

0: bedeluha.
1: Allah'ım, nur bakımından hidayet güneşlerinin en güzeli ve en şereflisi olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Zira Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Risaletine ait haberler hususunda peygamberlerin en meşhuru ve övülmeye en layık olanı, nuru bütün peygamberlerin nurundan daha parlak, daha şerefli ve daha berrak, ahlak itibariyle onların en pak ve en temiz olanı, yaratılış yönüyle de onların en mükerrem ve vücudu en sağlam olanıdır.

Allah'ım, ayın 14'ünden daha güzel, yağmur bulutları ve okyanuslardaki suların bolluğundan bile daha cömert olan Ümmi Nebi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah

Allah'ım, zatı ve hayatı, bereketin ta kendisi olan, onun zikri ve kokusunun manevi güzelliği, yaratılmışların her birini mest eden Ümmi Nebi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allahum.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat, merhamet ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisine salat okumamızı emrettiğin şekilde salat eyle. Efendimiz Muhammed'e salat okunması en uygun olan şekilde salat eyle. Allah'ım.

Allah'ım, bütün peygamberler arasında seçilen Nebine, bütün kullarının arasından kendisine razı olduğum Resulüne, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan vücut âlemini teşrif edinceye kadar en şerefli mahlukatın arasından seçtiğin veline, semavi vahiy konusundaki eminine salat eyle.

0: قصاص عبد المطلب ابن عبد مناف الذي هديت به من الخلاف وبينت به سبيل العفاف.
1: Allah'ım, Araf suresinde 157 ve 158. ayetleri anlatılan, adalet ve merhameti ayakta tutan, öncekilerin en kerem sahibi ve en şerefli babalarının sulbünden, hatta anne tarafından da en temiz asillerinin soyundan getirerek İslam'a karşı gelenleri kendisiyle hidayete erdirip iffet yolunu açıkladığın, Abdümmenaf oğlu Abdülmuttalib'in neslinden seçip çıkardığın Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: Allahümme inni es'eluke bi efzali mes'eletike ve bi ahabbi esmaike ileyke ve ekremiha aleyke ve bima menente aleyna bi seyyidina Muhammed.

0: وخيرتك من خلقك أفضل ما صليت على أحد من خلقك إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, senden istenen şeylerin en faziletlisi hatırına, isimlerinin sana en sevimli ve en mükerrem olanı hatırına, Nebimiz, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vesilesiyle bize ihsan ettiğin nimetler hatırına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bizi sapkınlıktan koruduğun, kendisine salavat okumamızı emrettiğin, ona okuduğumuz salavatı hem dünya ve ahirette makam kabul ettiğin, hem de zatından gelen bir lütuf ve ihsan olarak günahlarımızı affettiğin için emrine saygı gösterip bu husustaki tavsiyene uyarak özellikle Nebimiz, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hakkını eda etmek için yüce zatından bize vaat edilenlerin yerine getireceğine bütün kalbimle inanarak sana yalvarıp dua ediyorum. Ey Allah'ım! Kalu belada biz hem ona iman edip kendisini tasdik ettiğimizde hem de daha sonra Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'e tabi olduğumuz vakit hani Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurmuştun. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere çok salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Ahzab 56. İşte Allah'ım bu şekilde peygamberine salavat okumayı kullarına farz kıldın. Salavat okumalarını onlara emrettin. Ey Rabbim! Yüce zatının hürmetine, azamet nurunun ve ihsan makamındakiler için zatına vacip kıldıklarının hatırına, kulun, Resulün, Nebin, seçip çıkardığın anlamında safiyin ve yarattıklarının en hayırlısı olan o şanlı Efendimiz Muhammed'e, yarattıklarından herhangi birine salat ettiğin salatın en faziletlisiyle, senin ve bütün meleklerin salat etmesini istiyoruz. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in derecesini yükselt, makamını yücelt, kıyamet günü onun mizanını ağır kıl, delilini aydınlık, dinini daima belirgin, mükafatını bol, nurunu aydın, iki cihanda şerefini daim eyle ve gözünü aydınlatacak neslini ve ehli beytini onunla beraber eyle. Onu kendisinden önce gelip geçen nebiler arasında azamet sahibi kıl. Allahum

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i kendisine tabi olanlar itibariyle peygamberler arasında ümmeti ve veziri, kendisine yardım edip dininin kıyamete kadar devam etmesi için gayret eden halifeleri, en çok olanı, nuru ve yüceliği bütün peygamberlerin en faziletlisi olanı, derece itibariyle de peygamberlerin en üstünü, cennetteki makamını ise en uçsuz bucaksız geniş olanı eyle.

0: menzile.
1: Allah'ım, onu önde gidenlerden, derecesini seçilen zatlar arasından, makamını halis kulların arasından seçilip çıkartılanlardan, mekanını ise zatına yakınlığı olan mukarrabin makamındaki kimselerden eyle.
0: Allahumme ec'alhu ekremel ekremin indeke menzilen afzalahum sevaben ve akrabahum meclisen.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i senin katında derecesi keremlilerin en keremlisi, sevap bakımından insanların en faziletlisi, meclisi zatına en yakın, makamı en sağlam, sözü en doğru, isteği en güzel yerine getirilen, katında kendisine ihsan edilecek olanların en faziletlisi, senin katındakilerin en çok rağbet edileni eyle. Onu kendisinin üzerinde hiçbir derece olmayan ve en yüce cennetlerden biri olan Firdevs köşklerinde konuk eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i en doğru konuşan, dileği hemen yerine getirilen, ilk şefaatçi, ümmeti hakkında öncekilerin ve sonrakilerin gıpta edecekleri şefaatle şefaat ederek, şefaati kabul edilen, kullarını cennetlik ve cehennemlik olarak ayırmak için seçtiğinde, Efendimiz Muhammed'i söz sahipleri arasında en doğru sözlü olanı, hidayete erdirilenler arasında en doğru yolda olanı ve amel edenlerin en iyisi bir peygamber eyle.
1: Allahümme ec'al nebiyyena lena feratan ve ec'al havdahu lena mev'iden li evvelina ve ahirina.
0: Allah'ım, peygamberimizi bizim için arkadan gelen ümmetine imkanlar hazırlayan öncü, Kevser havuzunu da önce ve sonradan varanlarımıza bir buluşma yeri kıl.

0: hizbih.
1: Allah'ım, bizi onun cemaati arasında haşreyle. Sünnetiyle bize amel etmek nasip eyle. Onun dini üzere yaşarken bizi öldür. Onun nur cemalini bize göster. Bizi onun cemaati ve tabileri arasına dahil et. Allah

0: Allah'ım, biz görmeden ona iman ettik. Bizi birbirimize kavuştur. Bizi onun Kevser havuzuna ulaştırana değin, onun girdiği yerlere bizleri de dahil edinceye kadar onunla aramızı ayırma. Bizi kendilerine nimetler verilen nebiler, sıddıklar, şehitler ve onun salih arkadaşlarından eyle. Onlar ne güzel arkadaştırlar. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nuril huda vel qaidi ilel hayri ve da'i ilel rüşdi nebiyyir rahmeti ve imamil muttakîn. ورسول رب العالمين لا نبي بعده كما بلغ رسالتك ونصح لعباده

0: Muhammed.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hidayet nuru, insanları hayra sevk eden, iki cihan saadetine insanları davet eden, rahmet peygamberi, takva sahiplerinin imamı, kendisinden sonra asla peygamber gelmeyecek olan ve alemlerin Rabbi Allah'ın Resulüdür. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, risaletini tebliğ ettiği, kullarına nasihat ettiği, ayetlerini onlara okuduğu, dini yasaklara işleyenlere şer'i ölçüler olarak hadlerini yerine getirdiği, vaadini yerine getirdiği, hükmünü yerine getirdiği, sana itaati emrettiği, sana isyanı yasakladığı, dostluk edilmesini istediğin kimseleri dost edindiği, düşmanlık edilmesini istediğin kimseleri de düşman kabul ettiği için Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

0: aleyna.
1: Allah'ım, cesetler arasında Muhammed'in cesedine, ruhlar arasında Muhammed'in ruhuna, durak yerleri, kabir aleminde, Arasat'ta, makam-ı Mahmud'da, arş-ı alada, cennetlerdeki vesile makamı gibi arasında onun durduğu makamlara, meşhetler, cesetlerin bulunduğu yerler arasındaki mübarek cesedinin medfun bulunduğu meşhedine, zikredilince zikrine, tarafımızdan Nebimiz Muhammed'e salat eyle. Allah.

Allah'ım, cesetler arasında Muhammed'in cesedine, ruhlar arasında Muhammed'in ruhuna, durak yerleri, kabir aleminde, Arasat'ta, makam-ı Mahmud'da, arş-ı alâda, cennetlerdeki vesile makamı gibi arasında onun durduğu makamlara, meşhetler, cesetlerin bulunduğu yerler arasındaki mübarek cesedinin medfun bulunduğu meşhedine, zikredilince zikrine, tarafımızdan Nebimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, zikredildiği şekilde yüce zatının selamını, rahmet ve bereketlerini tarafımızdan ona ulaştır.

0: Resullerine, arşı taşıyan meleklerine, Efendimiz Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, cennetin bekçisi Rıdvan ve cehennemin bekçisi Malik'e, insanların sağında ve solunda bulunan, hayır ve şerleri kaydeden kiramen katibine, bütün yer ve gök ehlinden sana itaat edenlere salat eyle.
1: Allahümme âti ehle beyti nebiyyike efzale mâ âteyte ahadan min ehli buyutil murselîn. وَجَزَى أَصْحَابَ نَبِيِّكَ أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ الْمُرْسَلِينَ
0: اللهم رسولların ehli beytlerinden herhangi birine verdiğin şeylerden daha faziletlisini son peygamberinin ehli beytine de ihsan eyle. Resullerin ashabından herhangi birini mükafatlandırdığın şeylerin daha faziletlisiyle peygamberimizin ashabını da mükafatlandır.
1: Allah

Allah'ım, mümin kadın ve erkekleri, Müslüman kadın ve erkekleri, onların ölülerini ve dirilerini bağışla. Rabbimiz, bizi ve bizden önce imanla göçen din kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Haşr Suresi 10.

0: Allah'ım, Haşimi soyundan olan Efendimiz Muhammed Nebi'ye, onun âli ve ashabına salat eyle. Tam manasıyla selam eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin hayril beriyyeti salaten turdike ve turdihi ve terda biha anna ya erhamer rahimin.
0: Ey merhametlilerin merhametlisi Allah'ım! Senin hoşnut olacağın, seni ve peygamberimizi razı edecek, bizden de memnun kalacağın salatla insanlığın en hayırlısı Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âli ve ashabına, her tarafa güzel kokular yayan, içinde bereketler bulunan, Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan, bol, güzel ve tam manasıyla salat ve selam eyle. Allah

0: والأرض وعدد ما خلقت وما أنت خالقه إلى يوم القيامة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, feza dolusu ve gökteki yıldızlar sayısınca bugüne kadar yarattıkların ve kıyamet gününe kadar yaratacakların miktarınca yer ve gökyüzünü dengede tutacak olan salatla salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

0: الْآخِرَةِ
1: Allah'ım, ben din, dünya ve ahiret işlerimde bütün günahlardan bağışlanmak ve afet ve kederlerdense selamet bulmak istiyorum.
0: Allahümme esturna bi setrikel cemil.
1: Allah'ım, günahlarımızı, ayıp ve isyanımızı yüce kereminle ört.
0: Allahümme inni es'eluke bi hakkikel azim ve bi hakki nuri vechikel kerim ve bi hakki arşikel azim ve bima hamale kürsiyyüke min azametike ve celalike ve cemalike ve behaike ve kudretike ve sultanik وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك.
1: Allah'ım, yüce hakkın ve nur cemalinin hatırına, yüce arşın, azametin, celalin, cemalin, kudret, güç ve kuvvetinle arşını taşıyan kürsinin hakkı için ve yarattıklarından hiçbir kimsenin bilgisinin olmadığı sır hazinelerinin isimlerinin hürmetine, ya Rabbi, senden talep ediyorum.

0: والأودية فجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فأمطرت.
1: Allah'ım, sırlarını üzerine koyduğunda geceyi karartan, gündüzün açıklığına koyduğunda gündüzleri aydınlatan, gökyüzünü direksiz tutan, yeryüzünde sapasağlam duran, dağların üzerine yerleştirdiğinde ise dağları yerine çakan, denizlere ve vadilere yazdığında suları taşırıp akıtan, su pınarlarını coşturan, bulutun üzerine yerleştirdiğinde de yağmurlar yağdıran ismin hürmetine, ya Rabbi, senden talep ediyorum.
0: وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَبْهَةِ سَيِّدِنَا إِسْرَافِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَبِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَبْهَةِ سَيِّدِنَا جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَعَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ.
1: اللهم Efendimiz İsrafil Aleyhisselam'ın alnında yazılmış olan isimler ve Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'ın alnında yazılmış olan isimler hatırına, mukarrabin makamındaki meleklerin üzerinde yazılmış olan isimler hürmetine senden talep ediyorum.
0: وَاَسْأَلُكَ اللّٰهُمَّ بِالْاَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ وَاَسْأَلُكَ بِالْاَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْكُرْسِيِّ.
1: Allah'ım, arşın etrafına yazılmış olan isimler ve kürsinin çevresine yazılmış isimler hatırına senden istiyorum.
0: وَاَسْأَلُكَ اللّٰهُمَّ بِالْاَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ وَاَسْأَلُكَ بِالْاَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْكُرْسِيِّ وَاَسْأَلُكَ اللّٰهُمَّ بِالْاِسْمِ الْمَكْتُوبِ عَلَى وَرَقِ الزَّيْتُونَ.
1: Allah'ım, zeytin yaprağı üzerine yazılmış olan ismi azam hatırına senden talep ediyorum.

Ve Allah'ım, zatını kendileriyle isimlendirdiğin, bildiğim ve bilmediğim yüce isimlerle senden talep ediyorum.

Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üzerimde salat getiren kulun ağzından salavat süratle çıkar. Uğramadık kara, deniz, doğu ve batı yerleri bırakmaz. Ve şöyle der.

Ben yaratılmışların en hayırlısı, seçkin kul Muhammed'e, falan oğlu falanın okuduğu salat ve selamım. Bunun üzerine canlı cansız Karadeniz'de her şey onun üzerine salat ve selam eder.

صلواتullah ve selamuhu aleyhim ecma'in. Ve ila ervahi alihi ve evladihi ve ezvacihi ve ashabihi ve etba'ih ve cemi'i zürriyatihi rıdvanullahi teala aleyhim ecma'in. Ve ila ervahi abaina ve ummahatina ve ikhvanina ve akhavatina ve evladina ve akribaina ve ahibbaina ve asdikaina ve esatizina ve meşayihina ve limen kâne lehu hakkun aleyna ve li cemii'il mu'minine vel mu'minat vel muslimine vel muslimat el ahyâi minhum vel emvat ya qâdiyel hâcât ve ya mucîbet da'avât. İstecib duâena birahmetike ya erhamer râhimîn ve selâmun alel mursalîn velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Allah'ım, bana dua edin, duanızı kabul edeyim buyuruyorsun. Yapacağımız dualarımıza icabet eyle. Okuduğumuz hatmi şeriften hasıl olan sevabı evvelen bizzat, hace-i kainat, hulasa-i mevcudat, başlarımızın tacı, gönüllerimizin siracı, iki cihan serveri Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin pak, münevver, mutahhar, aziz, şerif, latif, nazif ruhu saadetlerine ulaştır ve kabul buyur ya Rabbi. Ey Rabbimiz, katından bize rahmet ver. Bize doğru karar aldırarak durumumuzu ıslah eyle ya Rabbi. Rabbimiz, bizi senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz. Allah'ım, biricik Habibinin şefaatiyle bizleri iyilerle birlikte cennetine girdir ya Rabbi. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve Müslümanlar olarak canımızı al ya Rabbi. Rabbim, yalnız sana muhtaç eyle, muhtacına muhtaç eyleme ya Rabbi. Allah'ım, huşu duymaz kalpten sana sığınırım. Allah'ım, senden sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine bizi ulaştıracak ameli senden talep ediyoruz. İhsan eyle ya Rabbi. Kibirle dolaştırma bizi, ön yargılarla oynaştırma bizi, hayırlıların dostluğundan uzaklaştırma bizi. Öfkeyle buluşturma bizi ya Rabbi. Allah'ım, sahte yardımcılar tükenince ve huzur kaçınca ey yardımsızların yardımı, dilimizi sana yakarışımızın lezzeti, sözümüzü senin hoşnutluğunun serveti, varlığımızı sonsuz lütfunun demeti eyle ya Rabbi. Rabbim, bizi ve ailemizi kötülerin kötülüklerinden koru. Allah'ım, biz senden razı ve sen bizden razı olarak canımızı al. Allah'ım, zulmetmekten ve zulme uğramaktan, zulmedilmekten sana sığınırız ya Rabbi. Allah'ım, zelil olmaktan ve zillete uğramaktan sana sığınırız ya Rabbi. Ey gökleri ve yeri yaratan Rabbimiz, Müslüman olarak canımızı al ve bizi salih kullarına kat ya Rabbi. Rabbimiz, biz senin bize indireceğin her hayra muhtacız. Bize dünya ve ahiret iyilikleri ver ve bizi cehennem azabından koru ya Rabbi. Allah'ım, nimetinin zevalinden, verdiğin afiyetin aniden gidivermesinden, musibetin birdenbire gelivermesinden ve bütün gazabından sana sığınırız ya Rabbi. Rabbimiz, bizi, annemizi, babamızı ve bütün müminleri hesap gününde affeyle. Ey kalpleri halden hale çeviren mukallibel kulub, kalplerimizi dinin üzere sabit kıl ya Rabbi. Ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Sen her şeye kadirsin Allah'ım. İbadet, kulluk lezzetini bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Rabbim, fakirden asla yüz çevirmemeye, küstah kuvvete diz çökmemeye yetecek kuvveti bizlere ihsan eyle. Allah'ım, bugün kalbimize seni nerede, nasıl bulacağımızı öğret ya Rabbi. Rabbimiz, sabrımızı, sadrımızı genişlet ya Rabbi. Allah'ım, sana şükrümüzde, seni zikrimizde, sana en güzel ibadetlerimizi yapmamızda bize yardım eyle. Ey Rabbimiz, bizi sana boyun eğenlerden kıl.

Neslimizden sana ibadet eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tevbemizi kabul et. Zira tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin sen ya Rabbi. Ya İlahi, kapında sadakatle gelip duran, iflas etmiş bu fakir kullarına lütfunla kerem eyle. İlahi ya Rabbi, aziz peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırlı şeyleri senden isteriz, ihsan eyle. Onun sana sığındığı bütün kötü işlerden de sana sığınırız. Bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Sen affın sahibisin, bizleri affet. Sen ki ellerini açana lebbeyk, buyur kulum diyensin. Dua dostlarıyla birlikte kapında duruyor. Açılana kadar da dua ediyoruz. Bizleri kovma ya Rabbi. Kabul kapını bizlere aç. Rahmetinin içine daldır bizleri ya Rabbi. Allah'ım lütfet ki gittiğimiz her yere barış götürebilelim. Bölücü değil bağdaştırıcı, birleştirici olabilelim. Nefret olan yere sevgi, yaralanma olan yere affedicilik, kuşku olan yere iman, ümitsizlik olan yere ümit, karanlık olan yere aydınlık, üzüntü olan yere sevinç saçıcılığını bize lütfet ya Rabbi. Ey Allah'ım, biz senin tarafından gelecek öyle bir rahmet isteriz ki, onunla kalbimize hidayet edesin, dağınıklığımızı toplayasın, karışık işlerimizi düzeltesin, ülfetimizi veresin, iç alemimizi düzeltesin, salih ameller nasip edesin, işlerimizi gösterişten, riyadan koruyasın ya Rabbi. O rahmetle yüzümüzü nurlandırasın, seni razı edecek, sana yaklaştıracak işlere kavuşturasın. Rahmetinle bizi bütün kötü işlerden koru ya Rabbi. Ey Rabbimiz, eğer unutur ve hata edersek bizi hesaba çekme. Allah'ım, zalimin hasretle ellerini ısıracağı ve keşke ben Resulullah'ın yolunu tutsaydım diyeceği günde senden eman diliyoruz. Bizlere eman ver ya Rabbi. Allah'ım, bolluktan sonra kıtlığa düşmekten sana sığınırız. Allah'ım, insanın kardeşinden, annesinden, babasından, karısından ve evladından kaçacağı ve herkesi meşgul edecek bir işi olduğu o günde senden eman diliyoruz ya Rabbi. Allah'ım, acizden, tembellikten, korkaklıktan, düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan, cimrilikten sana sığınırız. Keza kabir azabından da sana sığınırız. İşittik ve itaat ettik ey Rabbimiz, gufranını dileriz, dönüş sanadır Allah'ım. Allah'ım, gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı eyle. Ey Rabbimiz, peygamberlerin yolu ile bize vaat ettiklerini ver. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen sözünden dönmezsin Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin, bizi Kur'an'ın ziyneti ile ziynetlendir. Bizi Kur'an'ın şefaati ile cennetine koy. Bizi Kur'an'ın nimeti ile nimetlendir. Bize Kur'an elbisesi giydir. Bizi Kur'an ile şereflendir ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, inancın ve sevdanın dağlara çekildiği, yüreklerin çoraklaştığı şu iklimde Rabbim, hepimize sağlık, mutluluk, huzur nasip eyle. Allah'ım, uyandır bizi. Kendimizden memnun olup derinlemesine uykuya dalarsak, uyandır bizi Rabbim, sahip olduklarımızın bolluğuyla sana muhtaçlığımızı unutursak. Allah'ım, hastalığı artan, şifası güçleşen, çaresiz kalan, musibeti fazlalaşan ve senden başka sığınak ve ümidi olmayan kullarına merhamet eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, senden hidayet, takva ve afiyet ve zenginlik isteriz, bizlere ihsan eyle. Bizi hiçliğe düşmekten alıkoy, bizi unutulmuşluktan uzak tut, bizi Esma-ı Hüsna'nın tecellilerine komşu eyle ya Rabbi. Allah'ım, hak olarak indirdiğin ve hak olarak inen Kur'an-ı Kerim'e olan okuma isteğimizi artır. Onun tilavetini gözlerimize nur, içimize ve bedenimize şifa kıl. Allah'ım, Kur'an-ı Kerim'le dilimize tatlılık, yüzümüze güzellik, vücudumuza kuvvet ver. Onu gece ve gündüz okumamız için bize güç ve imkan bağışla ya Rabbi. Bizi Peygamber Efendimiz ve onun hayırlı seçkin âli ile birlikte mahşerde bulundur Allah'ım. Allah'ım, her şeyin sende başladığı ve her şeyin sende bittiği gerçeğinin bir hülasası hükmündeki, kainatın tek mutlak hakikati olan,

0: ilahe illallah kelime-i tayyibesini bütün hücrelerimizde en hayattar şekliyle hissedebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Rabbim, şimdi sana yönelen kalplerimizi şeytanın ayartkan adımlarına ezdirtme. Rabbim, dönenleriz, tevbe edicileriz, ibadet edenleriz ve ancak Rabbimize hamd edenleriz. Tevbelerimizi, ibadetlerimizi, hamdlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım, tembellikten, boş işlerden ve sermayemizi heba etmekten sana sığınırız. Allah'ım, sen affedicisin, affı seversin, bizi affeyle. Senden başka güç kuvvet tanımıyoruz. Gören, bilen, duyan sadece sensin. Aç ufkumuzu ve bize kendimiz olma idrakini ihsan eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. Mina'da, Müzdelife'de, Arafat'ta yapılıp da icabet bulan dualar zümresine ilhak ederek duamıza icabet buyur ya Rabbi. Allah'ım, okumuş olduğumuz hatmi şeriften hasıl olan sevabı öncelikle mazlum coğrafyalarda inim inim inleyen ve düşman zulmüne maruz kalan kardeşlerimizin iflahına vesile eyle. Bir an önce onları kurtar ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, zalimlerin mekirlerini, tuzaklarını kendi başlarına makus eyle ya Rabbi. Geçmişlerimize rahmet eyle, kabirlerini pür nur eyle, makamlarını cennet eyle, makamları cennetse derecelerini üstün ve âli eyle ya Rabbi. Hasbel beşer, kusurları var ise kusurlarını affeyle, setreyle, ört ya Rabbi. Kabir azapları varsa kabir azaplarını kaldır ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için, geçmişlerimizin ervahı için, hasreten Allah rızası için, lillahi teala'l Fatiha.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Beni ölümün kollarına attı. Ben de ağlıya ağlıya ölümle dans ettim. Ruhuma işledi ölüm. Yatıyorum ölüm, kalkıyorum ölüm. Her yerde kol geziyor, kokusunu duyuyorum. Ölümün kokusu olur mu? Dünyaya geldiğime bin pişmanım yine. Bu sefer çıldırmadım, aklımın beni aşırı uçlara çekmesine izin vermedim. Her sabah salayla uyanıyordum zaten. Birilerinin salası her gün verilirdi burada. İlk kez ciddi ciddi dinliyorum, hüzünle. Biliyorum az sonra başına gelecekleri, nereye atılıp terk edileceğini. O sevdiklerinin kaçmak, bir an önce eve gitmek için nasıl acele edeceklerini de biliyorum. Tanımadığım insanların salasına ağlar oldum. Onlara fatihalar ve ihlaslar okuyorum, mezarlarına gönderiyorum. Her salâ sesi mahzunluğumu daha da artırıyor. Korkuyorum ölümden. Korkuyorum kabirden ve yaşayacağım şeylerden. Korkunun ecele faydası olur mu? Kendime sallanan koltuk aldım. Çocukluk hayalimde. Lüks bir şey. Aslında aradığım tipte yoktu. Mecbur onu aldım. Derili falan. Koltuk geldiği gün ağabeyim geldi bana. Hemen koltuğa oturdu. Sallanmaya başladı ve... ''Bu ne lüks kızım, ölüm de var.'' dedi. Meğer şaka yapmış. Yıllar geçti ve ben o koltuğa oturup hala sallanamıyorum. Ölüm de var. Öleceğini bile bile yaşayan tek canlılarız. Ölümü araştırıyorum günlerdir. Beni bu kadar neyin sarstığını bulmak zorundaydım. İçinden çıkabilmek için, tekrar yaşama tutunabilmek için. Buldum da, ölmek ve göçmek diye iki kavram var. Mümin olmayanlar ölüyor, mümin olan göç ediyor. Mümin olmayanlar korkuyor, mümin olanlar umutla bekliyor. Biri yok oluyorken kabirde, diğeri daha geniş ve ferah bir yere taşınıyor, yani göç ediyor. Dar evden geniş eve taşınmak gibi bir şeydi. Göçmek, onlar için bir evden öbür eve taşınmakken, diğerleri içinse daha dar ve tıkış tıkış bir yere taşınmak demekti. Her iki tarafta ölüyordu sonunda. Marifet, taşınacağın evi iyi seçmek. Göç etmek istiyorsan dünyaya itibar etmeyeceksin demek. Ölmek istemiyor ve korkuyorsan dünyaya itibar ediyorsun demek. Göçmek ve ölmek. Seçim tamamen dünyada nasıl yaşadığına bağlı. Acaba ben nasıl yaşıyordum? Ölmek mi, göçmek mi istiyordum? Düşündüm, Rabia hocamı arayıp sordum. Beni nasıl bilirsin? Rabia asla yalan konuşmaz. Söylediklerine şaştım. Bu kadar güzel meziyetleri mi varmış benim? Sadece sabırsızmışım. Hayır. Hayır, beni sevmeyenlere sormak gerekiyordu. Önceden anlaşamadığım kim varsa, şimdi iyiyim onlarla, tek tek sordum. Niye kimse kötülemiyordu beni, anlamıyordum. Zamanında yaptıklarımı nasıl unutmuş olabilirler, delirmiş bunlar. Birkaçı çok sinirli olduğumu, elimde kılıç olsa gözümü kırpmadan keseceğimi, korkusuzluğumun onları korkuttuğunu ve anı anına uymayan biri olduğumu söyledi. Resmen, oh be, dedim. Peşine ekledi hemen. Eskidendin ama. Rabia hocamı aradım, yaptığın onca şeyi nasıl unutabildiklerini sordum. Allah unutturdu, dedi. Sen de artık geçmişle ve böyle şeylerle uğraşmayı bırak Ayşe. Önünü kesmekten usanmadın mı? Kendine az güvenin olsun. Allah'ım seni affedecektir inşallah. Ağlamaklı bir sesle sordum. Hocam ya son nefeste imansız gidersem benim halim nice olur? Tüketiyordum kadını, hem de 10 yıldır. Deveye hendeyi daha kolay atlatmıştı şimdiye kadar. Orasını Allah bilir. Ama yine hapsetmeye başladın kendini eve. Hani aklına uymayacaktın, kalbine uyacaktın? Hadi, artık çok işin var. Hizmet edeceksin Allah yolunda daha. İş başına, dedi. Ne işi hocam, çağıran kim? Dedim. Sorma Ayşe, artık sorma. Hizmete gir kızım. Esas şimdi başlıyor nefis mücadelen. Ben de sormadım. Bana göre en riskli işi verdiler. İlim yolunda hizmet.

Senin hikayen. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Pamukçulu Osman Pehlivan.
1: Nedir bu halin?
2: Halimde ne var usta?
1: Daha ne olacak? Daha ne olmasın istiyorsun? Ayakta duracak halin yok be. Efendimiz fena kızdılar. Kalkıp gittiler. Kendini de beni de rezil ettin. Bir de halimde ne var diye sorarsın. Hani onu rahat yenecektin? Hı?
2: Belki yenerdim.
1: Hala konuşuyor be. Hadi görmeyeyim seni. Görmeyeyim seni bir daha karşımda. Edirne'deki güreşin nasıl geçmiş olduğunu da anlıyorum şimdi. Eğer bana doğruyu söylemiş olaydın, ben de ona göre bu pehlivan bozuntusunun karşısına kimi çıkaracağımı düşünürdüm.

0: Aliço bu sözleri söyledikten sonra padişah ile misafirlerin arkasından uzaklaştı. Koca Mustafa da bir kat daha yıkılmış olarak güreş yerinden ayrıldı. Aliço padişahın kendisini kısa bir zaman sonra yanına çağıracağını çok iyi biliyordu. Nitekim misafirler gider gitmez yaverlerden biri yanına gelerek Sultan Abdülaziz'in kendisini beklemekte olduğunu haber verdi. Aliço bu süre içinde padişaha ne söyleyeceğini kararlaştırmış bulunuyordu. Huzura girer girmez Sultan Abdülaziz söylenmeye, kendisini azarlamaya başladı. Aliço hiç ses çıkarmadan onu sonuna kadar dinledi. Padişah şimdi hışmını almıştı. Peki ne düşünüyorsun? Bu işi nasıl temizleyeceksin?
1: İzin verirseniz haftaya onun karşısına başka bir pehlivan çıkaracağım.
0: Onu da yenerse beni bir defa daha mı rezil edeceksin? He?
1: Eğer onu da yenecek olursa kendisi sultanımın baş pehlivanı olur. Yerinde kalıcı olan yalnız sultanımdır.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Sultanım izin verecek olurlarsa kendisiyle ben tutacağım.

Sen mi tutacaksın? Evet. Ben. Neden sen tutuyorsun? Senden önce onunla tutacak çok pehlivan var. Evet, var. Bunu ben de biliyorum ama sultanım, bugünkü güreşten sonra hiçbirine güvenim kalmadı. O seninle baş edecek bir pehlivan değildir. Çıkar karşısına hamlacıyı yahut şandancı başı, kara iboyu dersini versinler. Bunlara da güvenim yok sultanım. Bunlar da deli ormanlıyla baş edemeyecek olurlarsa siz yine beni azarlayacaksınız. Üzüleceksiniz. Böyle bir şey istemiyorum. Sence bu Osman pehlivanı, hamlacı, Cezayirli, Karaibo gibi pehlivanlar yenemezler mi? Hepsi de yenerler. Fakat sultanım, yenemeyebilirlerdi. Neye bakarak böyle bir hükme varıyorsun sen? Yakup pehlivan da, Koca Mustafa da çok iyi pehlivanlardır. Böyle oldukları halde Pamukçulu karşısında perişan oldular. Yarım saat içinde nefes alamaz derecede yoruldular. Bunun sebebi ortada.

0: hızlı güreşiyor. Karşısındaki de bu hıza dayanamıyor.
1: Çok doğru sultanım. Bugün koca Mustafa kendisini bu hızlı güreşe kaptıracak yerde güreşi yavaşlatsaydı sonunda rahat kazanırdı. Bunu yapacak yerde kendisini onun hızına kaptırıp perişan oldu. Öbür pehlivanların da böyle bir oyuna gelmelerinden korkuyorum. Kendisiyle doğrudan doğruya tutmaya bunun için karar verdim. Böylece güreşten sonra üzülmeye, şunda bunda kabahat aramaya da lüzum kalmaz sanıyorum. Bu iş orada biter.
0: Pekala. Nasıl istersen öyle olsun.
1: Teşekkür ederim sultanım. Ben kendisiyle konuştum. Haftaya bugün burada olacaktır. İzin verirseniz kendisiyle o gün tutarız.
0: Uygun görüyorum.
1: Tabii emir ve ferman padişahımındır. Ancak ben bu güreşin hususi bir güreş olmasını, dışarıdan çok kimsenin davet edilmemesini tercih ederim. Yenilecek olursak az kişinin önünde yenileyim. O zaman mesele duyulup öğrenilinceye kadar sessiz sedasız saraydan uzaklaşmış olurum. Osman pehlivan da kolunun kuvvetiyle ve hakkıyla yerime geçmiş olur.
0: Padişah Ali Çon'un bu sözleri karşısında az çok duygulanır gibi olmuştu, fakat duygularını belli etmek istemedi. Peki, esasında anlaştık. İşin sonrasını düşünecek vaktimiz var. Ama acele etmiyor musun?
1: Neden sultanım?
0: Hemen hemen bir aydır güreş tuttuğun yok. Ciddi bir rakiple karşılaşmadın. Sonra Ramazan da dokunmuş olabilir mi sana?
1: Zararı yok.
0: Hayır, ben münasip görmüyorum. Güreşinizi Ramazan'dan sonra bayramın üçüncü günü yaparsınız. Aliço padişahın kendisini kayırmak istediğini anlamış ve memnun kalmıştı.
1: Ferman padişahımın. Ama ben Osman pehlivana haftaya gelmesini söylemiştim.
0: Ben Reşat Paşa'ya bildiririm. Haydi sen üzülme, keyfine bak. Osman pehlivana karşısına kendisinin çıkacağını söylemiş miydin?
1: Hayır.
0: Öyleyse hiç mesele yok. Dediğim gibi rahat rahat keyfine bakarsın.

Aliço padişahın yanından ayrıldıktan sonra onun çok haklı olduğunu düşünüyordu. Hakikaten çoktan beri ne dışarıda ne de huzurda ciddi bir güreş yapmamıştı. Hatta Ramazan'ın girmesiyle beraber idmanlarına da ara vermişti. Bu hamukçuluğu hiç de kötü pehlivan değildi aslında. Öyle düşünüyordu. O günkü güreş boyunca kendisine çok dikkat etmiş ve bu kanaate varmıştı. Yakup da koca Mustafa da onu küçümsemek suretiyle yalan söylemişlerdi. Onu çok kuvvetli bulmuştu. Ustalığı da yerindeydi. Nefesi çok fazlaydı. O kadar hızlı güreşmiş olduğu halde bir yorgunluk alameti göstermemişti. Boynunun ve kollarının uzunluğu da lehinde bir üstünlük sayılabilirdi. Böyle bir pehlivanla hazırlıksız çıkmak hiçbir şekilde doğru olmazdı. Evet, padişah bu işi geriye, şöyle böyle 3 hafta kadar öteye bırakmakla aslında iyi etmişti.

0: Reşat Paşa da konağa döner dönmez pamukçulu Osman Pehlivan'ı yanına çağırmıştı.
1: Aşk olsun Osman Pehlivan. Adamı yarım saat içinde perişan ettin. Senin çok iyi bir pehlivan olduğunu zaten biliyordum. Fakat bu kadar yaman olacağını da hatırımdan asla geçirmiş değildim doğrusu. Padişah efendimiz de seni çok takdir ettiler. Sen de Yakup'tan sonra onu yenmekle herhalde rahatlamış olacaksın.
2: İltifatlarınıza teşekkür ederim paşam. Evet. Az çok rahatladım ama tamamıyla değil.
1: Neden?
2: Onu yenemedim ki. Güreşimiz yine yarıda kaldı.
1: Padişah kalkınca güreş durur. Ben padişahın yanındaydım. Senin ona çok üstün olduğunu kendileri de kabul ettiler ve bunun için güreşi bıraktılar. Onu sırt üstü yenmiş olsaydın da fark etmezdi.
2: Olsun. Ben onu sırt üstü yenmiş olmayı yine de tercih ederdim.
1: Anlıyorum. Ama inan ki herkes senin onu herhalde rahatça yenebilecek hale getirmiş bulunduğunu anladı.
2: Haftaya yine görüşecekmişim.
1: Kim söyledi?
2: Aliço.
1: Kiminle tutacakmışsın?
2: Bunu söylemedi.
1: Anlıyorum. Aliço pek kızmıştı. O da padişahın karşısında küçük düşmüş oldu. Efendimiz onu yanımızda hazırladılar.
2: Acaba bu sefer de yine koca Mustafa Pehlivan'la mı tutarım?
1: Sanmıyorum. Aliço onu bir daha karşısına çıkarmaz. Herhalde başka bir pehlivanla karşılaşacaksın.
2: Kiminle?
1: Bilmem ki. Sarayda pehlivandan bol ne var? Fakat herhalde koca Mustafa pehlivandan çok daha kuvvetli bir pehlivanla tutacaksın. Bunu söylemekten çekinmem.
2: Ben de öyle tahmin ediyorum.
1: Şunu söylemek istiyorum. Aliço herhalde bir pehlivana seni yendirmeden yakanı bırakacak değildir.
2: Bunu ben de tahmin ediyorum. Güreşten sonra beni ne Yakup pehlivanın ne de koca Mustafa pehlivanın Edirne'de yenmemiş olduklarına inandığını söyledi. Ama bakışlarını doğrusu hiç beğenmedim. Bunu söylerken pek sinirli olduğu belli oluyordu. Bana bakışları hiç de iyi değildi.
1: Bu kadarını da tabii karşılamalısın. Eğer padişahın ona söylediklerini bir duymuş olsaydın ona hak vermen gerekirdi. Neyse, dikkat ettim, hiç de yorgun değildin güreşten sonra.
2: Yorulmak için fırsat kalmadı ki.
1: O da doğru. Neyse, şimdi haftaya yapacağın güreş için hazırlanmaya başlamalısın.
2: Siz hiç merak buyurmayın paşam. Bu sefer Aliço'nun karşıma çok zorlu bir pehlivan çıkaracağından ve bu pehlivanın da beni yeneceğinden asla şüphe etmiyorum. Ama ne olursa olsun yenilsem de pehlivanca yenileceğim. Bundan hiç şüpheniz olmasın.

0: İki gün kadar sonra Reşat Paşa bir yerde padişahla karşılaşınca Sultan Abdülaziz onu yanına çağırdı. Ne yapıyor senin pehlivan?
1: Duanızla meşgul sultanım.
0: İdmanlarına devam ediyor mu?
1: Ediyor. Aliço bu cuma günü de huzurunuzda güreşeceğini söylemiş. Bu güreşe hazırlanıyor.
0: Öyle mi?
1: Ferman padişahımın. Nasıl emredersiniz?

0: Bayramın üçüncü günü güreşecek. O gün pehlivanını alır, saraya gelirsin. Emredersiniz. Yalnız bundan kimseye bahsetme. Hususi bir güreş olacak. Ancak bir iki kişi bulunabilir.
1: Baş üstüne, acaba sultanıma bir şey sorabilir miyim?
0: Sor.
1: Osman pehlivan kulunuz acaba kiminle tutacak?
0: Bunu ben de bilmiyorum. Bu işlerle Aliço meşgul oluyor. Herhalde birini bularak onun karşısına çıkarır.
1: Anlıyorum sultanım.

0: Reşat Paşa, güreşin böyle geri bırakılmasına memnun bile olmuştu. Bir pehlivanın Ramazan ayında idman tutabilmesinin ne kadar zor olduğunu pek güzel takdir ediyordu. Güreş bayramın üçüncü gününe bırakıldığına göre bundan faydalanacak olan pamukçulu elbette daha rahat rahat hazırlanmasına fırsat bulabilecekti. Konağına döner dönmez bunu Osman pehlivana söyledi. Bundan o da memnun kaldı. Böylece iyice dinlenilebilecek ve kendisini bu ikinci güreşe hazırlayabilecekti. Reşat Paşa'ya sordu. Acaba bu tarih kati mi? Yoksa daha da geriye bırakılabilir mi?
1: Tabii her şey olabilir. Efendimiz bu tarihi pekala daha geriye bırakabilir ama hiç sanmam. Haliç onun istediği tek şey var. Seni bir an önce yendirmek ve intikamını almaktır.
0: Elimden geleni yapsın. Çünkü ben yapacağım. O da elinden geleni yapsın.
2: Konuşmayı burada kestiler. Ve o günü dinlenmekle geçirmiş bulunan pamukçulu Osman pehlivan ertesi sabahtan itibaren bayramın üçüncü günü yapacağı güreş için hazırlanmaya başladı. Aynı şeye Aliço da koyulmuştu. Haftalardan beri bırakmış bulunduğu idmanlara yeniden başlamıştı. Sarayda her Ramazan görülen gevşeklik birdenbire ortadan kalkıverdi.

saray pehlivanları durumu pek güzel anlıyorlardı. Deli Orman'dan yeni gelen bu pehlivanın Yakup ve Koca Mustafa pehlivanları üst üste yenmiş olması saray pehlivanları için büyük bir hakaret, üstelik korkulu bir rüyaydı. Aliço elbette bunu affetmeyecek. Bu kendini bilmez pehlivana birini dayayacaktı. Güreşin ne zaman yapılacağını hiç kimse kestiremiyordu ama böyle bir güreşin yapılacağından hiç kimsenin şüphesi yoktu.

0: Evet sevgili dinleyenler. Süremiz burada neticeye vardı. Bakalım Osman Pehlivan'ın karşısına kim çıkacak? Ve sonra Ali Çoy'la ne yapacak? Sonra göreceğiz. Hoşça kalın.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç.
2: Buna Er Meydanı derler.
1: Pamukçulu Osman Pehlivan.

şair. Gül can havliyle sevmenin remzidir. Sorulardan, nedenden, niçinden kurtularak sevgilinde yok olmanın aşkı ölümsüzleştirmenin, aşkı hasretle kutsamanın remzi. Gönüldendir şikayet kimseden feryadımız, yoktur diyenlerin feryadıdır gül. Sevgiliye yazılan bir hasret mektubu, sevgiliden kalan bir hatıra, ondan bir işaret. Bu yüzden gül yüzlüm, gül yanaklım, gül sözlüm diye başlar aşıkların sözleri. Bu yüzden Peygamber Efendimiz gül kokar. Bu yüzden o gül medeniyetinin mimarıdır. İşte bu sebeptendir ki güllerin Efendimizin terinden meydana geldiğine inanılır. Gül kutsanarak gül denildiğinde bizim medeniyetimizde sevgili anlaşılır. Sevgili yani cihanın şeref burcu olan Peygamber Efendimiz. Şairler esrarını o gülden alır. Şiirler o gül için söylenir. Cihan o gül gibi gül görmedi cihan olalı. Gülün güzelliği dillerde destan olalı. Bereketli hüzün bulutlarından yağan aşk yağmurlarıdır gül. Methi hiçbir kitaba sığdırılamayanın ön sözüdür gül. Gülzar edilen yüreklerin tohumudur bereketli topraklarda açan. Keşke sevdiğini sevse kamu halkı cihan, cümlenin maksudu hemen kıssağı canan olsa. Diyenlerin dillerinden düşmeyen canan kısasıdır gül. Diyenlerin dillerinden düşmeyen canan kısasıdır gül. Gül alıp gül satanların, gülü gülle tartanların, gülden teraziyi tutup çarşı pazarı gül olanların, elden ele ulaştırdıkları Rabbani bir emanettir gül. Ezel bezminde verilen sözün, kıyamete kadar taşınması için verilen emektir gül. Aşıkların ahlarıyla çiçek açan, gözyaşlarıyla sulanan, yanan ciğerleriyle nefes alan, aşıktan can alıp ona can bağışlayandır gül. Yola çıkıp yola koyulandır, menziline ulaşamasa da yolda olan yolda kalandır gül. Gül aşkın rengidir, güllerin nazı, kırmızısı, şen avazı. Gülün olduğu yerde aşk vardır. Gül aşktandır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Türk tarihi sayılamayacak kadar çok kahraman ve cihangirlerle doludur. Fatih Sultan Mehmet Han, tarihe adını altın harflerle yazdıranların başında gelenlerdendir. Çünkü o kılıçla keşfi yan yana yürütmüş, çağ açıp çağ kapatmıştır.

İstanbul'u, bütün ganimetleri içinde firuze bir yüzük taşı gibi parmağında taşımış, bu güzel şehri torunlarının torunlarına bırakmıştır. Onun için asırlar boyu her cephesiyle yazılmış, çizilmiş, hakkında garpta ve şarkta çok şeyler söylenmiştir. Tetkik edildikçe derinleşen, derinleştikçe deryalaşan bu Cihangir'in sayısız vasıfları anlatılmakla bitmez. Fatih Sultan Mehmet soğukkanlı ve cesur bir kişiliğe sahipti. Bu özelliğinin en güzel misalini Belgrad muhasarası sırasında askerin gevşediğini gördüğü zaman önlerine geçip düşman hatlarına girerek göstermiş, İstanbul muhasarasında da donanmanın başarısızlığı yüzünden atını denize sürmüştür. Ne istediğini, ne yapacağını, ne yapabileceğini bilen ve bu büyük işleri başarabilmek için gerekli tedbirleri yorulmak bilmeyen bir azim, sabır ve sükunetle hazırlayan bir hükümdardı. Şehzadeliğinden padişahlığına kadar İstanbul'u fethetmek, Hazreti Peygamber'in müjdesine nail olabilmek idealiyle tutuşan Sultan II. Mehmed, bu büyük meselenin halli için bütün varlığını seferber etmiş ve Fatih unvanını hakkıyla elde etmiştir. Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı padişahlarının yedincisi ve İstanbul'un fatihi olup 2. Murat Han'ın oğludur. 30 Mart 1431 tarihinde Edirne'de dünyaya gelmiştir. Annesi Candaroğulları ailesinden Hatice Alime Hüma Hatun'dur. Küçük yaşta tahsiline ve yetişmesine çok ehemmiyet verilmiştir. Şehzade Mehmet devrin en mümtaz alimlerinden ilim öğrenmiş, meşhur din ve fen alimi olup, zahiri ve batını ilimlerde mütehassıs Akşemseddin Hazretleri şehzadenin eğitimiyle bizzat ilgilenmiştir. Şehzade Mehmet 12 yaşına gelince devlet idaresini öğrenmesi için Edirne'den Manisa'ya vali olarak gönderilmiş, kısa bir süre sonra babası tarafından tahta çıkarılmıştır. Ancak bundan faydalanmak isteyen yeni bir Haçlı ordusu 1444 Eylül'ünde Türk topraklarına girmiş, vaziyetin ciddiyetini anlayan Sultan Mehmet, yazdığı mektupla babasını yeniden saltanata davet etmiştir. Ve 1444 Varna zaferiyle Osmanlı Devleti'nin temelleri tam olarak sağlamlaştırılmıştır. 1451 tarihinde babası 2. Murad'ın vefatı üzerine 2. Mehmet, ikinci defa Osmanlı tahtına oturduğunda 19 yaşındadır. Daha önceden saltanat tecrübeleri olduğu gibi babasının yanında seferlere de katılmış ve çok iyi bir kumandan olarak yetiştirilmişti. Saltanat değişikliği dolayısıyla fırsat kollayan Karamanoğulları üzerine bir sefer yaptıktan sonra artık kangren haline gelen Bizans meselesini halletmek üzere bütün ağırlığını bu konuya vermiştir. Rumeli Hisarı'nı yaptırıp Yıldırım Bayezid'in karşı kıyıda yaptırdığı Anadolu Hisarı'yla beraber Boğaz'ı kestikten sonra 1452-1453 kışını Edirne'de harp hazırlıklarıyla geçirmiştir. Sultan Fatih, Bizans'ın son bir gayretle giriştiği kışkırtma teşebbüsüyle İstanbul seferinin meşruluğunu ve zaruretini bir kere daha göstermiş oluyordu. Üstelik daha Manisa'da şehzadeyken, hocası Büyük Veli Akşemseddin İstanbul'u fethedeceğine müjdelemişti. Hazreti Peygamber'in, "İstanbul muhakkak fethedilecektir. Bu fethi yapacak hükümdar ve ordu ne mükemmel insanlardır." mealindeki hadisi şerifi onu ayrı bir şevke getirmişti. Nihayet 2. Mehmet 23 Mart'ta ordusuyla Edirne'den hareket etmiş, kuşatma 6 Nisan'da başlamış, 22 Nisan gecesi Türk donanması karadan Halic'e indirilmiştir. Genç padişah, "Ya ben şehri alırım ya şehir beni," diye yola çıkmış ve 29 Mayıs sabahı yapılan son taarruzda İstanbul düşmüştür. Bu şekilde Orta Çağ sona ermiş, Yeni Çağ başlamıştır. İstanbul'un fethi Türk tarihinin en müstesna olayı sayılarak ona Fethi Mübin denilmiştir.

Fetihten sonra Sultan Fatih, gayrimüslimler için bir ferman çıkartmış, evvelden olduğu gibi herkes sanat ve ticaretinde, ibadetinde serbesttir. Kiliseler açık bulunacak, ancak çan çalınmayacaktır şeklindeki emriyle ölüm bekleyen insanları sevindirmiştir. Yine İstanbul'un fethinden sonra Fatih, hocası Akşemseddin'in elini öpüp, tahtı tacı bırakıp derviş olmak istemiştir. Akşemseddin Hazretleri bu teklifi reddederek, devlet işlerine memur edilen padişahın asıl vazifesini yapmamış olacağını, dini İslam ve adaletle memleketi ve dünyayı idare etmenin daha makbul olduğunu, aksi halde din ve devlet zarar göreceği için ikisinin de Allah indinde mesul olacaklarını bildirmiştir. Askeri ve siyasi sahada eşsiz bir deha olan Sultan Fatih'in, askeri alanda başarısının ilk özelliği kılıçla kalemin işbirliğidir. Sultan Fatih, kendi devrine kadar atalarının yer yer ada ada yapmış oldukları akınlarını planlı bir fütuhat haline getirmiş ve devletini sistemli bir idarecilik şuuruyla istikrarlı, yerleşmiş bir devlet yapmıştır. Sultanın 30 senelik saltanat devresinde düzenlediği küçük büyük seferler, memleketin coğrafi işbirliğini sağlamaya dayanır. Ardı kesilmeyen seferlerde Fatih, bir taraftan büyük devlet fikrini gerçekleştirecek tedbirler almış, diğer taraftan da cihan şümul hakimiyet fikrini benimsemiştir. İstanbul'un fethiyle Osmanlı Cihan Devleti'nin temelleri atılmış, Doğu Roma Fatihi olarak Edirne'ye dönen Fatih Sultan Mehmet Han, dünya politikasını değiştirmiştir. İyi bir komutan ve devlet reisi olan Fatih, aynı zamanda iyi bir ilim adamı ve şairdir. Latince ve Rumca ile Arapça, Farsça ve Türkçe'ye bütün incelikleriyle vakıftır. Şiirde devrin üstadları arasında yer almıştır. Hatta sarayda divan sahibi olan ilk padişahtır. Çünkü o, medeniyetin sanatsız olarak fertlerin gönüllerinde yer alacağına ihtimal vermiyordu. Dedelerinin devlet kuruculuk kudretini, iradeli bir idarecilik şuuruyla geliştirmesini bilen Fatih, çevresinde devrin üstad şairlerini toplamış, avni mahlasıyla edebi değeri yüksek beyit ve gazeller söylemiştir. Aruzu, usta şairlerden farksız bir hakimiyetle kullanmış, şiirlerinde ince hissiyat ve düşüncelerini dile getirmiştir. Fatih Sultan Mehmet, ilme, sanata ve ilim adamlarına çok kıymet verirdi. Zihniyeti ve tabiatı itibariyle ileri hamleden hoşlanan, terakki ve medeniyetten zevk alan bir padişahtı. Tıpkı askeri fetihleri gibi, İlim adına açtığı savaşta da bir alimler, sanatkarlar ordusu kurmuş ve bu muhteşem orduya kendisi serdar olmuştur. Yeni devletin kurulması planının icraında eğitim ve öğretimin tesir ve önemini her şeyden üstün tutmuş, marif sistemini kanunla tanzim ederek ulema sınıfı diye tanınan ve idarenin temelini meydana getiren Diyanet ve hukuk kurumlarını teşkilatlandırmış, devlet idaresini ve bunun ilmileştirilmesini esas almıştır. Akli ve nakli ilimlerde söz sahibi olan alimleri İstanbul'a toplamış ve onların talebe yetiştirmesi için medreseler kurmuştur. Devrinde yetişen büyük alim ve sanatkarlar mühim eserler vermişlerdir. Fıkıh ilminde Molla Hüsrev, tefsirde Molla Gürani, Molla Yegan, Hızır Çelebi, matematikte Ali Kuşçu, kelamda Hocazade, zamanının büyük alimlerindendir ve sultanın ilme hürmeti neticesinde ülkesine dünyanın dört bir tarafından alimler akın ettiler. Hatta Molla Camii bile İstanbul'a gelmekteyken padişahın ölüm haberi üzerine geri dönmüştür. İstanbul'un imarına çok önem veren padişah, saray, camiler, medreselerle hamamlardan başka şehrin çeşitli yerlerinde sayısız eser vakfetmiştir. İstanbul imar olunurken diğer taraftan

Samsun, Bursa, Edirne gibi şehirlerde imar faaliyetleri büyük bir hızla devam etmiştir. Teşkilata ve imara son derece önem veren Sultan Fatih, devlet idaresini tam bir intizam içinde yürütmek için lüzum ve ihtiyaç görüldükçe İslam'ın esaslarına uygun kanunlar ve fermanlar yayınlamıştır. Tanzimat dönemine kadar Osmanlı Devleti'nin temel kanunu olarak yürürlükte kalan Fatih Kanunnamesi çok mühim bir eserdir. Padişahın görüşleri alınarak Sadrazam Karamani Mehmet Paşa tarafından hazırlanan bu çok önemli kanunnameyi Nişancı Leylzade Mehmet Çelebi kaleme almıştır. Kanuni Sultan Süleyman devrinde hazırlanan kanunnamede de bu eser esas alınmıştır. Osmanlı Devleti'nin bütün temel müessese ve teşkilatı Sultan Fatih devrinde en mükemmel hale gelmiştir. Enderun Mektebi'ni kurarak ülke için gerekli devlet adamı yetiştirilmesini yine o sağlamıştır. Büyük devlet ve ilim adamı olan Fatih, en büyük düşmanlarının gözlerini kamaştıran bir padişahtır. Eserlerinde ondan takdirle bahsetmişlerdir. Fetih sırasında İstanbul'da bulunan İtalyan Zorzo Dolfin bir keresinde şöyle demiştir. Sultan Mehmet çok az gülerdi. Zekası daimi bir çalışma halindeydi. Çok cömertti. Her işte fevkalade atılgan, hatta cüretkardı. Seçtiği hedeflere erişmek için çok ısrar ederdi. Soğuğa, sıcağa, açlığa, susuzluğa tahammüllüydü. Kesin konuşur, kimseden çekinmezdi. Zevk ve sefadan uzaktı. Türkçe, Yunanca ve Sırpçayı çok iyi konuşurdu. Her gün bir müddet okurdu. 7 lisan bilir, askeri ve coğrafi ilimlerle isteyerek meşgul olur, araştırmalar, incelemeler yapardı. Tabiyeti altında bulunan ülkelerin adet ve şartlarını devletin ve bölgenin menfaatlerine kullanmakta maharetliydi. Türk dünyası için Fatih, günümüze kadar bütün imparatorların en büyüğü olup, beşer tarihinde başka herhangi bir şahsın kendisiyle mukayese edilmesi zordur. O, Türk milletine bütün tarihinin en harikulade ve en yaklaşılması gayrı kabil şahsiyeti olarak takdim edilmiştir. Batı aleminin mukadderatı Fatih Sultan Mehmet'in görünmesiyle sarih bir şekilde işaretlenmiştir. Kudretli şahsiyeti büyük Avrupa sahalarının dış görünüşünü derinden değiştirmiştir. Orta Çağ'dan çıkarken insanları ve dünyayı görüş tarzında Fatih'in şahsiyeti zekaları tesir altında bırakmıştır. Adaletten ayrılmayan, hakkında binlerce kitap yazılan büyük cihangir Fatih, her bakımdan devrinin üstüne çıkmış bir hükümdar ve insanı kamildir. 1481 senesi ilkbaharında Fatih Sultan Mehmet 300 bin kişilik bir ordunun başında olduğu halde sefere çıkmıştır.

zaman hastalığı artmış, 3 Mayıs 1481 Perşembe günü 49 yaşındayken vefat etmiştir. Sultan Fatih'in vefatı bir müddet halktan ve askerden saklanmış, ölüm hadisesi duyulunca sultanın bir zehirlenme olayına maruz kaldığı anlaşılmıştır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın vefatı Türk milletini büyük bir mateme gark etmiş, haber Roma'ya ulaşınca İtalya'da toplar atılıp günlerce şenlikler yapılmıştır. Sultan Fatih Hazretleri'nin beka alemine göçmesi, adalet, sadakat ve cesaretten nasibini almayanların korkulu rüyasını bir nebze olsun durdurmuş, onlara bayram sevinci yaşatmıştır. Sultan Fatih'in naaşı İstanbul'a nakledilerek Muhyiddin Şeyh Vefa Hazretleri tarafından kıldırılan cenaze namazından sonra İstanbul'da kendisinin yaptırdığı Fatih Camii'nin bahçesine defnedilmiş ve etrafına türbe inşa edilmiştir.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Reklamları dinlediniz.

1918 yılında kısa bir müddet ikamet niyetiyle İstanbul'a gelmişti Büyük Veli. Ama manevi bir zuhurat neticesinde Ebâ Eyyûb el-Ensârî Hazretleri bizi bırakmadı buyurarak İstanbul'da daimi ikamete başladı ve bu ikamet onun vefat ettiği 1943 yılına kadar devam etti.

0: Seyyid Abdülhakim Arvasi İstanbul'a geldiğinde İstanbul'daki bazı alimler İttihat ve Terakki'nin medreselerde yaptığı reformlar ve oryantalist, reformcu cereyanların etkisiyle ehli sünnet dışı görüşlerin tesiri altına girmişti. İstanbul'da ehli sünnete ve şeriatın hükümlerine uygun olan hakiki tasavvufun sağlam bir kalesi olma vazifesini ifa eden büyük mürşit Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, insanların etrafında pervane olduğu bir hakikat kandili olmuş ve ehli sünnetin Muhammedi gülistanında nice nurani güller ve hakiki kalemler yetiştirmişti.
1: Şimdi Abdülhakim Efendi şark alimlerindendir. Etrafında çok entelektüel bir camia vardır. Mesela tekkeler kapatılmadan önce Şeyhülislamlık'tan müritleri vardır. Müftülükten müritleri vardır. Mesela Harbiye Nazırı Kara Said Paşa müridi'dir. Yine Sultan Vahidettin Niyaverlerinden Miralay Sabri Bey müritlerindendir. Kadiri Şeyhi Hüseyin Efendi, enteresan bir hadisesi var, onun da hikayesi var, mürit olmuştur. Yine İstanbul'un meşhur hattatları, alimleri kendisine mürit olmuştur. Bunun dışında İstanbul'da hep okumuş takımı, doktorlar, Doktor Galip Bey, Doktor Halit Bey, onun müritleri olmuşlardır. Eczacılar, subaylar, üniversite hocaları Abdülhakim Efendi'ye mürit olmuşlardır. Abdülhakim Efendi'nin mürit çevresi umumiyetle entelektüel bir seviyedir.

0: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin irfan sofrasından geçip arif olan çok sayıda kişi oldu. Fakat bunlar arasında Efendi Hazretlerinin özel ilgisine mazhar olan ve onun ışığını yansıtan iki önemli talebesi olmuştur. Bunlardan birincisi edebiyat üstadı Necip Fazıl Kısakürek, ikincisi ise kimyacı Albay Hüseyin Hilmi Işık Beyefendidir.
1: Pek çok talebe yetiştirmiştir ama onun yetiştirdiği seçkin din adamlarının en salahiyetlisi, çeşitli din ve fen kitaplarının yazarı, eczacı, kimyager ve emekli öğretmen Albay Hüseyin Hilmi Işık Beyefendidir. 1929'dan 1943 senesine kadar o büyük zattan 14 sene ders almıştır. Bunun 7 senesi İstanbul'da bizatihi yanına gidip gelmek suretiyle olmuştur. 7 senesi de Ankara'da Mamak'ta gaz maske fabrikasında subayken Hüseyin Hilmi Efendi hafta sonları cuma günü mesai bitince trene biner, gelir cumartesi sabah dergaha gidermiş. Cumartesi gündüz, gece, pazar gündüz yanında kalır. Pazar akşamı da tekrar trene binip Ankara'ya dönermiş.
0: Hüseyin Hilmi Işık Hoca Efendi öğrencilik yıllarında Abdülhakim Arvasi Hazretleri ile tanışmasını şöyle anlatır.
2: 1929 senesinde lise son sınıfta 18 yaşındaydım. Kadir gecesi mektepte yatmıştık. Fakat bir türlü uyuyamadım. Şaşkın bir halde yatağımdan fırladım. Düşüncelerim ve imanımla yalnız kalmıştım. Sıkılıyordum, bunalıyordum. Bahçeye çıktım. Gökyüzü yıldızlarla doluydu. Eyüp Sultan'ın yani Halid bin Zeyd'in radıyallahu anh türbesine karşı Haliç'in ışıklı dalgaları sanki bana üzülme sen haklısın diyorlardı. Hıçkırarak ağladım. Ya Rabbi sana inanıyorum. Seni ve peygamberlerini seviyorum. İslami bilgileri öğrenmek istiyorum. Beni din düşmanlarına aldanmaktan koru diye yalvardım. Allah Teala bu masum ve halis duamı kabul buyurdu. Keramet hazinesi, ilim deryası Abdülhakim Efendi Kıddise Sırruhu önce rüyada sonra camide karşıma çıktı. Beni cezbetti.

0: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerine meftun olan Hüseyin Hilmi Işık Hoca Efendi, ilk önce Bayezid Camii'ndeki vaazlara, sonra da evine gelip gitmeye devam etti. Hüseyin Hilmi Bey, Efendi Hazretlerinin "Küçük Efendi, seni çok sevdim" iltifatına nail oldu. Daha sonra da manevi evladı olarak şeyhinin yanından hiç ayrılmadı. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin mana ve şer'i ilimlerdeki vukufiyetine hayran olan Hüseyin Hilmi Işık Hoca Efendi bu hayranlığını şöyle dile getirir.
1: Efendi Hazretlerinin sohbetlerine katıldığım zaman hiç işitmediğim, çok merak ettiğim din ve dünya bilgilerini dinlemekten zevk alıyordum. Halim define bulmuş bir fakir yahut ciğeri yanık kimsenin soğuk suya kavuşmasını andırıyordu. Bu sözlerin tesiriyle ruhum hayat buluyor ve daha büyük bir istek, bir arzu ve manevi bir teslimiyetle efendime bakıyordum. Onun sevimli, nurlu yüzünü seyrediyor, ağzından çıkan her biri pırlanta gibi kıymetli olan ilim ve hikmet dolu sözlerin tesiriyle kendimden geçiyordum. Dünya işlerini, mektebimi, her şeyi unutuyordum. Kalbimde tatlı tatlı bir şeyler dolaşıyor, sanki tatlı ve temiz bir şeyle yıkanarak temizleniyordum. Daha ilk sohbeti, ilk sözleri beni mest etmiş, fena denilen ve kavuşmak için uzun seneler çile çekilen nimet sanki bir oturuşta hasıl olmuştu. Ne yazık ki bir saat geçmiş, ders bitmişti. Bu bir saat bana bir an gibi gelmişti.
2: Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri, "Ben yabancı dil bilseydim çok hizmet ederdim" buyurmuş. Onun bu sözünü talebesi Hüseyin Hilmi Efendi yere düşürmemiş. Arabi ve Farsi tercümeler yaparak gençliğe hizmet için çalışmıştır Hüseyin Hilmi Efendi. Türkçe, Arabi, Farsi, Almanca, Fransızca ve İngilizcenin yanında başka dillerde de çeşitli din kitapları neşretmiştir. Ve bu dillerde çeşitli kitaplar yazarak gençliğe, İslam alemine ve bütün dünyaya hizmet etmiştir. Bütün ilim ve feyzini Abdülhakim Arvasi'den aldığını eserlerinde belirtmektedir.
0: Hüseyin Hilmi Işık Hoca Efendi Ankara'ya gittiğinde Efendi Hazretleri onun Arabi ilimlere devamını takip ve teşvik ediyordu. Kendilerine Avamil isimli eseri tercüme etme vazifesini tevdi eylemiş ve yaptığı tercümeleri beğenerek, "İnşallah kimya mühendisi olduğunuz gibi nahiv mühendisi de olursunuz" duasını etmiştir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin bu konudaki cevabi mektubu şu şekildedir.
1: "Pek çok sevilen Hilmi ve Sedat, sevimli mektubunuzu aldık. Sena ve şükre bâis oldu. Avamil'in tercümesini güzel yapmış. Demek ki anlamış. Hilmi istifade eder, Sedat istifade eder. Avamil'in bir şerhi, bir de murebi vardır. Bunları bir vasıtayla gönderirim. Zaten nahiv itibariyle kâfi olur. Sonra kimya mühendisi olduğunuz gibi bir de sarf ve nahiv mühendisi olursunuz. Diğer mühendislikler çoğaldıkça kıymetten düşerler. Bu mühendislik haddi zatında makbul olduğu gibi nadir olmuş, azalmış ve bitmiş olduğundan çok makbul olur. Demek orada bulunmanız böyle devlet-i azimeye nail olmak için olmuş. Selamlar ve dualar ederiz."
3: Abdülhakim Efendi ilme, bilhassa fıkıh ilmine emniyet vermiştir. Hatta Şakir Efendi Abdülhakim Efendi'ye sor.

0: okutmuş Hilmi Işık için. Hilmi ne okusun diye? Hangi tefsiri okusun? Abdülhakim Efendi tefsir okumasın, fıkıh okusun. Birinci işin fıkıh olmalıdır. Önce basit kitaplar, Mızraklı İlmihal gibi, Malumat-ı Nafiya gibi, sonra Dürr-i Yekta gibi biraz daha zor kitaplar. Ondan sonra İbn Abidin gibi kitaplara yönlendirmiş. Yani ilim varsa İslamiyet vardır. Abdülhakim Efendi bir mürşit, bunu bilmeyecek birisi değil. Onun için ta Başkale günlerinden beri hep ilme ehemmiyet vermiştir.
1: Seyyid Abdülhakim Arvasi'yi 2400 metre yükseklikteki Sarp Yayla'dan İstanbul üzerine inmiş, hakikatte ışığı milyarlarca senede gelen yıldızların tepesinde bir feza ve mana kartalı diye takdim edersem, sanmayın ki bir şey söyleyebilmiş olurum demişti Necip Fazıl Kısakürek. Necip Fazıl, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerini tanıdıktan sonra tüm çalışmalarını İslami çizgiye kaydırmış, eserlerini Allah için sanat anlayışı doğrultusunda kaleme almaya gayret etmiştir. Asıl sanatın, marifetullahın tahsili olduğunu sanat adlı şiirinde şu şekilde dile getirmiştir. Anladım işi, sanat Allah'ı aramakmış. Marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış.
2: Paris'te felsefe öğrenmeni görmek için gitmiş 20 yaşlarında genç şair. Burada kendisini nefsine kaptırmış. Kendisi de zaten bunları çok net bir şekilde ifade ediyor. O günün Türkiye'sinde her türlü güzel imkana sahipken, belki de birçoğunu hayal bile edemediği nice fırsat ve imkanlar elindeyken, efendim müthiş bir zekaya sahiptir. O genç yaşta o günün şartlarında yazdığı şiirler, kendisinden çok daha ünlü olan şairlerin dahi dikkatini çekiyor ve hatta kimilerini kıskandırıyordu.
3: Geceleyin koskoca şehrin lambalarını bir keskin üfleyişim söndürmeye yetecek. Korku şehrin çelikten sesini tüketecek. Her şey susacak o an. Çalınacak kapılar, kiremitleri yaprak yaprak alan bir rüzgar ağzımdan haykıracak. Uzun, gizli, çapraşık, erişilmez fikir ki düğüm düğüm dolaşık.
2: Böyleyken hiç mutlu değil. Herkes o genç yaşta ondan bahsediyor. Maddiyatta sıkıntısı yok, problemi yok. Paris dönüşü efendim en popüler bankalarda çok önemli mevkilerde görev yapmış. Bütün bunlara rağmen Necip Fazıl mutsuz ve huzursuzdur. Ve içindeki boşluğu bir türlü dolduramıyor. O açığı kapatamıyor. Ve kendi ifadesiyle büyük bir keşmekeş içerisinde hayatı adeta altüst olmuş.
4: Lugat, bir isim ver bana halimden. Herkesin bildiği dilden bir isim. Eski esbaplarım tutun elimden. Aynalar söyleyin bana ben kimim.
2: Menhiyat adına o günün şartlarında her ne kötülük varsa ondan kendisini tam muhafaza edemediği gibi o büyük imkanlara sahip olmasına rağmen içindeki o boşluğu dolduramıyor. Böyle bir ikilem içerisinde ve kendi ifadesiyle kendisini o günün Necip Fazıl'ını şöyle ifade ediyor.

Yeryüzünde yalnız benim serserim. Yeryüzünde yalnız ben derbederim. Herkesin dünyada varsa bir yeri, ben de bütün dünya benimdir derim. Yıllarca gezdirdim hoyrat başımı. Aradım bir ömür arkadaşımı. Ölsem dikecek yok mezar taşımı. Halime ben bile hayret ederim.

Gönlüm ne dertlidir ne de bahtiyar. Ne kendisine yar ne kimseye yar. Bir rüya uğrunda ben diyar diyar, gölgemin peşinden yürür giderim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452-225-5372.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya...

0: teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
4: Evet, kendi haline kendisi dahi hayret edecek bir boyutta müthiş bir manevi sancı çekiyor. Bir kurtarıcı bekliyordu ama bulamamıştı. Onun elinden tutacak, onu o girdaptan, o zulmetten kurtaracak bir nurani ele muhtaçtı. Ama o el daha ona uzanamamıştı. Ve günün birinde Allah'ın lütfiyle bir manevi işaret o elin sahibini ona gösteriyordu.

O Necip Fazıl ki camilerin semtine pek uğramaz, gitmez. Ama Aha Camii'ne bir manevi işaret de gidiyor, gidiyor. Ve nihayet orada belki de uzun yıllardır aradığını, o sancısını dindiren dermanını, o iksiri buluyor efendisine.

0: Merhum Necip Fazıl Kısakürek, Sultan-ı Şuara diye anılan zattır. Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında şair Abdülbaki Efendi, meşhur Baki Sultan-ı Şuara diye isimlendirilirdi. Şairler Sultanı demek. Son Sultan-ı Şuara Necip Fazıl Kısakürek'tir. Aslen Kahramanmaraşlı olmasına rağmen İstanbul'da tabii köklü bir ailede, bir konakta büyümüş, doğmuş, büyümüş, yetişmiştir. Fransa'da tahsili var. Çok zeki bir insan. Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretlerini tanıdıktan sonra kendisi istikameti bulmuştur. Tabiri caizse Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri onun yönünü Moskova'dan Mekke-i Mükerreme'ye doğru çevirmiştir. Necip Fazıl 10 tane soru hazırlamış. Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri Bayezid Camii Şerifinde vaaz ediyorlarmış. Sualleri cebine koymuş, gelmiş soracak. Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri vaazını kesmişler. Cemaatten birisinin hatırına şöyle bir sual gelirse cevabı şudur. Böyle bir sual gelirse onun da cevabı şudur diye soruları onun yazdığı sırayla cevaplandırmaya başlamışlar. Elini cebine atmış. Acaba demiş, benim sualler yere düştü de birisi kürsüye mi koydu? 10 tane suali cevaplandırınca onun yazdığı sırayla tabii Necip Fazıl aşık olmuş. Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretlerine adeta vurulmuş efendim. Onu çok sevmiş, çok saymış.
1: Ben sizden Efendi Hazretleri bir büyük zattan bahsediyorum, nail olduğum elini öpmeye. Ben bu zatı bütün Avrupa kültürü namına ne varsa hepsini ceplerime doldurmuş olarak gittim gördüm. Bana bir doktor, senin gibi adam bu hale getirdikten sonra mesele kalmıyor dedi kerametine. Bilmiyorum ben neyim ama lafın neticesi doğru, beni o hale getirdi, ne şüphe yok. Bu büyük zata dikkat ettim. Daimi kerametin ne demek olduğunu onda gördüm. Ömrümde böyle bir insan görmedim. Hiç telaşı yok. Bir insan gördüm. Bir an huzur.

0: olduğunu bir bakışta belliydi. Bir an görmedim ben onu, bir nebati işle meşgul olduğunu. Çay içerken, sizle konuşurken, cevabını verirken, yemeğini yerken daima gözleri ufukların ufkunda bir yere bakıyor. Orayı görüyor, emrini alıyor. Fakat sizinle de tamamıyla kendisine verebiliyor. Burada bir gamıza var, incelik. İşte veli budur. Ve keramet budur.
1: Necip Fazıl gibi bir zatı irşad etmek, terbiye etmek kolay bir şey değil. Necip Fazıl çok zeki bir şahsiyet. Zaten Abdülkadir Efendi, ah Necip keşke bu kadar zeki olmasaydın demiştir. Çok değişik bir çevresi var. Bu çevresinden kurtulması bir hayli zordur. Zordur. Bu zaten kendi anlattığı hatıralarında da bu sıfatları anlatıyor. Abdülkadir Efendi kendisinin hiçbir aykırı hareketine bakmadan, Abdülkadir Efendi'nin en mühim hususiyetlerinden bir tanesi de oydu. Kimseye ikaz etmez, tatsız bir söz söylemez, sorulmadıkça konuşmaz. Yani antipatik bir manzara hasıl etmez. Abdülkadir Efendi'nin bu yumuşak tavrı Necip Fazıl'ın gönlünün bu tarafa akmasına sebebiyet veriyor. Namaza başlıyor.
2: Necip Fazıl, büyük dedemi tanıyana kadar dinle, imanla alakası olan bir insan değildi. Kendi bir yaşayışı vardı. Neticede dedemle karşılaşıyor. Tabii Efendi Hazretleri'nin en büyük kerametlerinden bir tanesi de Necip Fazıl'ın bulunduğu yerde zapt edip, değil mi, bir topu bulunduğu yerde zapt edersin, düşman topunu. İlk işin nedir? Namluyu, sana doğru olan namluyu düşmana doğru çevirmek. Bunu yapmıştır. Şimdi Necip Fazıl aslında ne şairdir, ne romancıdır, ne mütefekkirdir, ne senaryo yazarıdır, ne tiyatro eseri yazarıdır. Necip Fazıl mücahittir. Şimdi böyle geniş bir insan, mücahit bir insanı getirip de bir romancı kalıbının içine oturtmak ona bühtan etmektir. Efendi Hazretleri Necip Fazıl'a soruyor ki, söylüyor. Necip Fazıl Bey diyor, sen de iki şey diyor mübalağa halinde diyor. Biri akıl, biri muhabbet diyor. Akıl iner çıkar diyor. Ama muhabbet yakıcıdır diyor. Muhabbet yakıcıdır.
3: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin İstanbul'da dur durak bilmeyen ilmi gayreti sonucunda çok sayıda insan irşad olur. Fakat günden güne genişleyen bu irşad halkasından rahatsız olanlar da boş durmaz. Efendi Hazretleri Allah yolundaki bu hizmetlerinden dolayı sürgünlere ve çeşitli sıkıntılara maruz kalır ve bu sıkıntılar Efendi Hazretlerinin vefatına kadar devam eder. İstanbul'da çok sayıda talebesi olur büyük velinin. Ancak bu durumdan rahatsız olanlar da boş durmaz. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, İslamiyet'i yayıyor, gençlere ve aydın zümreye şeriatı anlatıyor gibi suçlamalarla çeşitli baskılara maruz kalıyor ve hakkında soruşturmalar açılıyordu.
1: Tekkesi sık sık polisler tarafından basılmaktadır. Suç aleti aranmaktadır. Fakat bir şey bulunamamaktadır. 1930 senesinde Menemen hadisesi patlak verince bu vesileyle gardta ne kadar şeyh, mürşid, hoca sınıfına mensup kimse varsa hepsi Menemen'e. Bu hadiseyle alakalı bulunarak Menemen'e götürülmüştür. Bu çerçevede Abdülhakim Efendi de evinden alınarak bir gece polisler tarafından Menemen'e götürülmüştür. Menemen'de İstiklal Mahkemesi değil, Divan-ı Harp. Divan-ı Harbi Örfi Sıkı Yönetim Mahkemesi vardır. Bu mahkeme davalara bakmaktadır. Orada malumunuz Menemen hadisesinin tertipçisi olarak itham edilen Şeyh Esat ve çocukları, müritlerinden bir hayli kişi mahkum olmuştur. Bunların haylisi asılmış veya müebbet veya kürek hapsine çevrilmiştir. Abdülhakim Efendi bu hadiseyle irtibatı olmadığı, Şeyh Esat'la da bir irtibatı, münasebeti olmadığı halde

0: mahkeme edilmiştir. Bu mahkemeden beraat etmiştir. Ve ondan sonra İstanbul'a dönmüştür.
1: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri de devrindeki bütün Allah dostları gibi dönemin hakim güçleri tarafından yakın takibe alınmıştı. Efendi Hazretleri bütün bu sıkıntıları büyük bir sabır ve metanetle karşılamış, Allah yolundaki sadakat ve teslimiyetinden asla taviz vermemiştir. Bu dönemde Efendi Hazretlerini takip edip rapor tutması için Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Komiser Enver Bey, Efendi Hazretlerini görünce ona büyük bir hayranlık besler ve talebesi olur. Kendisi ibret dolu bu hatırayı şöyle anlatır.
2: İstanbul'da komiser olarak görev yaparken Emniyet Müdürlüğü tarafından bana İstanbul'a Seyyid Abdülhakim Efendi isminde biri geldi. Sen en güvenilir memurlarımızdansın. Onu takip ederek devlet ve idare hakkında neler söylediğini, neler düşündüğünü rapor etmekle vazifelisin dediler. Ben de bu vazifeyi ifa etmek için Efendi Hazretlerinin ashabı arasına girdim. Bir pazar günüydü. Efendi Hazretlerine ait emniyetteki dosyayı aldım ve Abdülhakim Efendi Hazretlerinin yanına gittim. Efendim, bu sizin dosyanız. Buyurun, ister yırtın ister yakın. Benden şüphe etmelerinden hiç çekinmeyin dedim. Ama Abdülhakim Efendi Hazretleri heybet ve tevekkülün şahikasında mütevazı bir ifadeyle Enver Efendi, dosyamı aldığınız gibi yerine koyun buyurdular. Evliyanın Allah'a yakınlığının, tevekkül ve teslimiyetinin, hatta bunun ötesinde her yaptığının Allah Teala tarafından olduğuna ve buna rıza göstermek icap ettiğine dair belki o zamana kadar vermedikleri yahut anlatmak isteyip de bizim anlayamadığımız bu dersi verdiler. Dosyanın içinde de ne yazılı olduğuna bakmadılar. Cenab-ı Hak rahmetine gark etsin.
0: Abdülhakim Efendi kanunlara riayet hususunda hassasiyet gösterirdi. Yıllar zaten 30'lu 40'lı yıllardır. Çok kimsenin bu hususta takibat altına alındığı bir devirdir. Abdülhakim Efendi devamlı bir tahri memuru tarafından takip edilmektedir. Bu tahri memuru tekkenin giriş kapısında durmakta. Abdülhakim Efendi tekkeden çıkınca onunla beraber gittiği yere gitmekte ve o hususta rapor tanzim etmektedir. Böyle bir çerçevede Abdülhakim Efendi yazılı bir vesika bulundurmamaya, kanunlara muhalif hareket etmemeye fevkalade dikkat etmiştir.

0: Tarih 18 Eylül 1943. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin Eyüp Gümüş Suyu'ndaki evi sivil ve resmi çok sayıda polis memuru tarafından basılır. Evde yapılan aramada birçok mum ve civarındaki bir türbeden çıkarılan sarıklı başlık ve üstadının yadigarı olduğundan hürmetle saklanan bir entari suç unsuru olarak kayda geçirilir. Evinden alınıp karakola götürülen Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerine oradaki görevli tarafından "Efendi Hazretleri, masum ve makbul olduğunuza eminim. Ne yapayım ki, heyet-i vekile kararıyla yarın İzmir'e teşrif edeceksiniz" denilerek İzmir'e gönderilir.
1: Şeyhlik yapıyor, Münevver Zümre arasında İslamiyet'i neşrediyor. Binaenaleyh buna mani olunmalıdır şeklinde bir şikayet üzerine, o zaman tabii her şey Halk Partisi'nin elinde. Halk Partisi il başkanı bunu İçişleri Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'nda Bakanlar Kurulu'na götürüyor. Bakanlar Kurulu istediği kişiyi mahkemeye falan sevk etmeden şehirden tard edebiliyor. Abdülhakim Efendi'yi de böylece İzmir'e sürgün ediyorlar. 1943 senesinde Eylül ayında İzmir'e sürgün ediyorlar.

İzmir'de çok sıkıntı çekmiştir. İzmir'de Kemeraltı'nda, Kemeraltı Karakolu'nun karşısında Meseret Oteli denilen bir otelde kalmış. Devamlı polis tarassutu altında. Yaşlı, o zaman 80

0: 3 yaşında. Bu sürgün kendisine çok ağır gelmiş. İzmir'de tanıdığı hiç kimse yok. Ve Ankara'ya gitmek hususunda talepte bulunmuş. Fakat bu talebi kabul edilmemiş. Ankara'da sevdiği bir yer değildir. Fakat Ankara'da kendisini sevenler var. Kızı oradadır, damadı oradadır, yeğeni oradadır. Talebelerinden Hilmi Işık oradadır. Başka talebeleri vardır. Ankara'ya gitmeye razı olmuştur.
1: Efendi Hazretleri İzmir'de bir müddet göz hapsinde kalır, daha sonra yine vekiller heyeti kararıyla İzmir'den alınarak muhakeme edilmek ve Müslümanların rehberlerine yıllardan beri yapılan ölüm cezasına çarptırılmak için Ankara'ya götürülür. Yollarda gördüğü hakaretlere ve çektiği işkencelere dayanamayarak ağır hastalanır.
0: Ve bir aydan fazla İzmir'de kaldıktan sonra damadı İbrahim Arvas, o zaman milletvekiliydi. Düşünün, milletvekili olduğu halde kayınpederinin başına bu işler geldi. Şükrü Saracoğlu, zamanın başbakanı Şükrü Saracoğlu çok ısrar ederek Abdülhakim Efendi'yi İzmir'den Ankara'ya getirtmeye muvaffak olmuştur. Fakat Abdülhakim Efendi artık bu seyahatin ve sürgünün sıkıntılarıyla perişan haldedir. Rahatsızdır, zayıflamış, hastalanmış.

0: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin yaşadığı sıkıntılar Ankara'da da devam eder. Arkasında 20-30 bin kişi var. Devleti sarsar bahanesiyle Ankara'da ikametine izin verilmez. Ancak damadı İbrahim Arvas Efendi'nin peşinde 20-30 bin değil, 20-30 kişi bile yoktur. 80'ini aşmış bir ihtiyara bu kadar sıkıntı vermek ayıptır. Bütün mesuliyeti ben üstleniyorum demesi üzerine İçişleri Bakanı ve Başbakan tarafından Efendi Hazretlerinin Ankara'da ikametine müsaade edilir.
1: İşte harp başladığında Efendi Hazretleri buyuruyor ki genç olsam elime tüfeğimi alır Anadolu'ya gider düşmandan muharebe ederdim diyor. Çünkü burası vatan. Burası vatan. Mutlaka rahat ve huzur içinde yaşamak için vatanımızın olması lazım. Fakat maalesef vatanımızda yabancı gibi yaşadık. Bizleri ayırdılar, böldüler, parçaladılar, yapmadıklarını bırakmadılar. Ama tabii bunun çeşitli sebepleri var. Yurt içi sebepleri var, yurt dışından sebepleri var. Müdahiller çok bu işe. İnşallah biz huzur içinde bundan sonra yaşar huzur içinde vefat ederiz diye dua etmekten başka bir çaremiz yok.
0: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri 27 Kasım 1943'te cumartesi günü sabaha doğru Hakk'ın rahmetine kavuştu. Vefat ettiğinde hafif bir zelzele olmuştu. O gece namazı eda edilip Ankara'nın kuzeyinde bulunan Bağlum bölgesine defnedildi.
2: Mübarek naaşını İstanbul'a nakil için resmi makamlara başvurmuşlardır. Ama izin verilmemiştir. Şehrin belediye sınırları içinde ölenler asri mezarlığa gömülüyorlardı. Böyle bir şart vardı. Tabii elleri kolları bağlı, mahzun ve üzgün bir durumda sevenleri beklerlerken o sırada evin ahşap kapısı çalındı. Kapıda kim olduğu ve nereden geldiği belli olmayan aksakallı bir adam, Ankara civarında Bağlum isimli bir köy vardır. Oraya götürünüz. Kendilerine uygun yer orasıdır dedikten sonra dönüp gitti. Bu meçhul adamın arkasından koştularsa da sanki sır oldu ve ortadan kayboldu. Kim olduğu hala belli değil efendim.

Efendi Hazretlerinin şeriat, tarikat ve hakikat dolu hayatı, dünyayı nur ve feyizle aydınlatan bir güneş gibiydi. İşte bu güneşin bedeni, maddi tarafı toprak altına girerken, onun manevi takipçileri olan yüzlerce talebesi ve eserleri de insanlığı aydınlatmaya devam edecekti.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
3: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0-266-241-9797 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Arkası yarın. Arkası yarın.
0: Denizler Hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme Yönetmeni Barış Yıldırım. Ses Montaj Aydın Altay. Teknik Yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: Anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, Danilo Fatih Er, Hasan Onur Özaydın, Maria Filiz Kurt Mıhçı, Paganini Mehmet Akman, Aydın Aziz Mulla Aziz, Hatice Arzu Çağlar, Salih Emrullah Uzun, Murat Fikret Bayraktar.

Yahya, Hızır Reis'in sultanın kızı Fatma'nın gönderdiği ipek mendili reddetmesiyle iki arada bir derede kalmıştı. Mendili naçar geri getirmişti. Üstüne üstlük Hızır ona kalbinin başkasına ait olduğunu

0: söylemişti. Bunlar Yahya'nın üzerine vazife değildi ama Sultan Muhammed'in kızına bunu nasıl izah edecekti? Nasıl bir üslupla söyleseydi de Fatma'nın hışmına uğramasaydı? İşte bu düşüncelerle sıkıntılı bir halde saraya, kendinden haber bekleyen Fatma Sultan'ın yanına gitti.
1: Sultanıma saygı ve hürmetlerimi arz ederim.
2: Sefa geldiniz.
1: Barbarosları cihada uğurladık efendim. Emrettiğiniz gibi Hızır Reis'i ayrıca gördüm.
2: Hediyemi ona ilettin mi?
1: Elbette efendim. Siz ne dediniz de yapmadım.
2: Sevindi mi? Sana ne dedi?
1: Sevindi tabii. Sevinmez olur mu?
2: Anlat hadi, anlat, neler dedi?
1: Bir korsanın ipek mendil kullanmayacağını söyledi.
2: Bu da ne demek? Benim gönderdiğimi söylemedin mi?
1: Söyledim efendim. Nezaket buyurduğunuzu da söyledi.
2: Yani? Açık konuş benimle Yahya.
1: Efendim, mendilinizi size geri gönderdi.
0: Fatma çok şaşırmış, yüzü allak bullak olmuştu. Demek mendilini geri göndermişti. Bir korsan ipek mendil kullanmaz derken ne demek istiyordu acaba? Bunun ne anlama geldiğini bilmiyor muydu? Yo, bilmiyor olamaz diye düşündü. Kendi gibi vasıflı ve güzel bir kızın bu manalı hediyesini geri çevirmesinin başka bir anlamı olmalıydı. Belki Yahya biliyordur diye düşündü. Metin görünmeye çalışarak sanki hiç üzülmemiş gibi sordu.
2: Acaba Hızır Reis bu hediyeyi almaktan neden kaçındı Yahya, biliyor musun sen?
1: Bilmem ki. Belki size layık olmadığını düşünüyordur.
2: Bu hareketi biz kafa yorup anlam çıkartalım diye yapmadı herhalde. Mutlaka bir açıklaması vardır.
1: Tabii vardır efendim.
2: Sana söylemedi mi?
1: Belki başka biri vardır gönlünde sultanım.
2: Bunu sana kendisi mi söyledi?
0: Yahya bir cevap vermedi. Başını önüne eğip saygıyla bekledi. Ne tasdik etmeye ne de inkar etmeye cesareti vardı. Sükût ikrardan gelir diye düşünerek sustu. Belki Hızır ona doğru söylememişti. İleride kimse ne olacağını bilemezdi. En iyisi daha fazla konuşmayıp Fatma Sultan'ın kızgınlığını üzerine çekmemekti. Nitekim Fatma, "Gidebilirsin Yahya" diyerek ona yol verdi. ...20 Ağustos'ta 4 Türk çektiri denize açıldı. Aynı zamanda yelkenle yürüyen bu çektirilerin birincisine Oruç Reis bizzat kumanda ediyordu. Diğerlerinin kumandası Hızır, Süleyman Reis ve Salih Reis'teydi. Aydın ve arkadaşları Hızır'ın gemisindeydiler. Hareketten birkaç gün evvel şehre inmişler. İki gece Sultan Muhammed'in adamı Yahya ile beraber Maltalı'nın evinde karınlarını doyurup istişare toplantısı yapmışlardı. Dinlendikten sonra dinç olarak denize tekrar açılan Leventler, Halkutvat limanından biraz uzaklaştıktan sonra havanın kararmasıyla beraber doğuya doğru yelken açmış irili ufaklı 11 parçalık bir İspanyol filosuyla karşılaştılar.

0: Reis, 11 adet gemi saydım.
1: Hepsine gemi demeye gelmez reis. Neredeyse takalar var içlerinde.
0: O uzaktan öyle görünüyor kardeş. En küçüğü bizim kadardır.
2: Gördüm kardeşler.
0: Reis, bu filoya kafa tutmamıza imkan yok.
1: Affedersin reis. Sözünün üstüne söz koymak istemem. Ama biz zaten bunu göze alıp açılmıştık.
0: Sen ne diyorsun reis?
2: Hasan haklı aydın. Daha ufak bir filo aramaya çıkacak değiliz. Zaten göze aldık.
0: Ne yapacağız?
2: Biraz açılıp ayrılacağız. Mesafeyi aralayın.
3: Bu arada güverteden seyretmekte olan Danilo yanlarına geldi. Telaşlı görünüyordu. Hem yukarıda hem de dürbünle bakan o olduğu için Leventler ne diyeceğini merakla beklediler.
4: Reis, reis!
1: Hayrola? Yoksa top atışına tutacağımızı mı anladılar?
4: Anlamışlar ve mesafeyi açmamıza imkan vermemek için üstümüze geliyorlar.
2: Anlasınlar. Zaten şu anki mesafe kafi. Ben gelecekleri için geri gitmemiz komutunu verdim.
1: Sen ne sanıyorsun bizim reisi Danilo Efendi?
2: Davranın hadi.
3: Gülle yağmuruna tutulan İspanyol gemileri toplu bir halde yol aldıkları için birbirlerine girdiler. Karşılık vermekte çok geç kaldılar. Hızır bunu bekliyordu.

0: Oruç Reis biraz daha yaklaşarak top ateşini şiddetlendirdi. İspanyol gemileri karanlıkta oraya buraya kaçışmak zorunda kaldılar. Hızır'ın gür sesiyle kulakları sağreden top sesleri sustu.
1: Ateş kes!
2: Gemilerden biri suyun dibini boyladı.
1: Hayır, iki tanesi.
2: Sen olmasaydın hakkımızdan gelirlerdi Danilo.
1: Ne sandın ya?
2: Bekaya Kalesi'ne yalın kılıç saldıran Levent'lerin arasında mutlaka sen de olacaksın, değil mi?
1: Bunu sana söylemek zorunda değilim.
2: Elbette değilsin. Fakat sende bu cesaret varken seni de kale önünde göreceğimize dair en ufak bir şüphem yok.
0: Leventler umduklarından çok daha kolay olan bu zafer için Allah'a şükür ettiler. Ve daha sonra bunu kendi aralarında şakalaşıp eğlenerek kutladılar. Barbaros kardeşler Cezayir'in şarkından ve deniz kenarından Vecaya'ya geldiklerinde Pedro de Navarro'nun yaptığı devasa kalenin 2 mil uzağında Vecaya Sultanı Abdurrahman'ı 3000 berberiyle kendilerine bekler buldular. Hiç ummadıkları bu karşılama doğrusu Leventleri şaşırtmıştı. Kaşları çatık, iri yapılı Sultan Abdurrahman aynı çatık kaşlı sert edayla gemiye doğru yürüdü. Hızır Reis de güvertede merdiven atılmasını bekliyordu. Oruç Reis gemisinden indi ve Sultan Abdurrahman'a yaklaştı. Leventler Oruç Reis'le sultanın tokalaşıp sarıldıklarını görünce rahatladılar.

0: Hoş geldiniz. Toprağımıza şeref verdiniz Oruç Reis.
1: Hoş bulduk sultanımız. Sağ olun.
0: Zaferiniz sizden önce geldi vatanımıza. Çok teşekkür ederiz. Allah gücünüze zeval vermesin.
1: Arkanızdaki kale demek?
0: Evet. Gerçi askerlerimiz bu kaleyle başa çıkabilecek güçte ve sayıdadır ama...
1: Ama?
0: Ama toplarımız olmadığı için kale duvarlarında gedik açamıyoruz.

0: Oruç Reis bu sözlerden sonra muhatabının nasıl bir adam olduğunu anlamıştı. Sultan Abdurrahman çok gururlu ve hatta belki kibirli bir adamdı. Ve Oruç babayla tayfasına muhtaç olduklarını söylemekten kaçındığı için böyle konuşuyordu. Oruç Reis de ona göre cevap verdi. Siz hiç merak etmeyin. Biz toplarımızla kaleye gedik açar, sonra işleri size bırakıp gideriz. Fakat Sultan Abdurrahman'ın istediği bu değildi. Kale düştükten sonra Oruç Reis ve tayfası gerçekten bırakıp giderse, kaleden akın eden yüzlerce İspanyol askeriyle baş edemeyebilirlerdi. Onun istediği Türk leventlerini emri altına almak, onların gücünden ve ganimetlerinden faydalanmaktı. Birden lafı değiştirdi.
1: Sözlerim yanlış anlaşıldı. Sizler vatanın hayırlı evlatlarısınız. Limanım daha sonra da emrinizdedir.
0: Oruç Reis akıllı adamdı. Dereyi görmeden paçaları sıvamak istemiyordu. Bir diğer özelliği de bu tip adamlara kişilikleri için hiç değer vermese de Devlet-i Osmanlı'ya olan saygısından dolayı hürmette kusur etmezdi. Bu yüzden sultanı umutlandırmaktan çekinmedi. Ertesi gün çektirilerden sahile çıkarılan toplar muhtelif yerlere yerleştirildi ve yarım saat sonra kaleyi dövmeye başladı. Fakat kalenin duvarları çok kalın yapılmış olduğundan gedik açılmadı. Zaten yeteri kadar yiyecek ve cephane depolamış olan İspanyol askerleri kalenin içinde hiçbir korku ve endişe barındırmaksızın bekliyorlardı. Kale kumandanı bulunduğu yerden aşağıyı görebiliyor ve Oruç'la Hızır reislerin bayrağına dikkatlice bakıyorlardı. Akdeniz'e nam salmış bu adamların kendisine en ufak bir zarar veremiyor oluşu onu fazlasıyla sevindiriyor ve mutlu ediyordu. Bu durum

0: Aydın.
1: Buyur baba.
0: Hızır nereye kayboldu?
1: Bilmiyorum ki reis. Atını tepenin arkasına doğru sürmüş. Öyle diyor çocuklar.
0: Hızır reisin savaşın en kızıştığı anda ortadan kaybolması Leventlerin moralini bozmuş, kale kumandanını da sevindirmişti. Zira o bunu Hızır reisin korkup kaçması olarak değerlendirmişti.
2: Denizler Hakimi adlı oyunumuzun 29. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte yeni bir bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın.

Sevgili dostlar, Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programıyla huzurlarınızdayız efendim. Bir haftalık aranın ardından programımıza tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu anda bizleri radyoların başında dinleyen tüm Semerkant Radyo dinleyenlerini selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Güzel bir program, istifadeli bir program temennisiyle sözlerimize başlayalım inşallah. Efendim, biliyorsunuz programımızda her hafta Allah dostlarının, Evliyaullah'ın o sırrına ermiş kıymetli şahsiyetlerin hayatlarını anlatmaya gayret ediyoruz. Yine bu hafta çok önemli bir ismi, çok büyük bir Allah dostunun hayatlarını anlatmaya gayret edeceğiz. Bu haftaki programımızda inşallah Muhammed Emin Erbili Kuddise Sırhu Hazretlerinin hayatlarını anlatmaya çalışacağız. Dilimiz döndüğünce inşallah programımıza tekrar hayırlı geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim Muhammed Emin Erbili Kuddise Sırrı Hazretleri son asırda Irak'ta ve Mısır'da yaşamış olan velilerden ve Şafii mezhebi fıkıh alimlerinden. Babasının ismi Fethullah'tır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Ancak 19. yüzyılın ortalarında İran Erbil şehrinde doğduğuna dair kayıtlarda bilgi var. 1914 senesinde de Kahire'de vefat etmişler. Kabri de Karafe kabristanındadır. Kadiriye yolu ileri gelenlerinden olan babası Fethullah Efendi'nin terbiyesinde yetişen Muhammed Emin Erbili, babasından Kur'an-ı Kerim okumayı ve diğer temel din bilgilerini öğrendi. Erbil'de bulunan alim ve velilerin ilim meclisinde ve sohbetlerinde bulundu. Nakşibendiye yolu büyüklerinden Mevlana Şeyh Ömer'e talebe oldu. Onun hizmet ve sohbetlerinde bulundu. Şeyh Ömer Efendi'nin pek çok yüksek hallerine ve kerametlerine şahit oldu. Onun sohbetinde ilahi feyizlere kavuştu. Nefsinin istediklerini yapmamak ve istemediklerini yapmak suretiyle Allah Teala'nın rızasına kavuşmaya çalıştı. Nakşibendiye yoluna göre yetişip güzel ahlak ve iyi haller sahibi oldu. Hocasının talebeleri arasında en yükseği oldu. Hocasının verdiği vazifeleri edepli bir şekilde ve tam olarak yerine getirdiği gibi arkadaşlarına karşı da

Kıymetli dinleyenler, Muhammed Emin Efendi hocasının huzurunda geçirdiği yıllarla ilgili şöyle anlatır. Senelerce hocam Ömer Efendi'nin sohbetinde bulundum. Huzurlarına girdiğimde edep ve hayamdan otur demedikçe oturduğumu ve onun yüzüne baktığımı hatırlamıyorum. O emretmeden huzurundan ayrılmazdım. Bazen bana oturmamı emrederdi, ben de edep hayam sebebiyle oturamazdım. Hocamın huzuruna babasının talebelerinden yaşlı bir zat geldi. Hocam onu benim halvette bulunduğum odaya getirdi. Orada günlerce beraber kalıp mücahede, nefsin istemediklerini yapmak ve riyazete, nefsin istediklerini yapmamaya devam ettik. Gece olduğu zaman bir müddet istirahat etmek için hususi yerlerimize çekildik. Ben o ihtiyar zatın uyuyacağını zannettim. Halbuki o Allah-u Teala'nın ismini zikrederek murakabeye daldı. Ben de ona uyup aynı şeyleri yaptım. Her ne zaman başımı kaldırıp o zata baktıysam bu hali üzere duruyordu. Yorgunluk hissettiğim zaman kendi nefsime dedim ki, ''Ey alçak nefsim, sen daha ömrün başındasın ve gençsin. Halbuki bu zat ihtiyar ve güçsüz hale gelmiştir. O Allah-u Teala'ya ibadetle meşgulken sen yorgun olduğunu söylemekten utanmıyor musun?'' Böylece günler ve geceler boyu halvette kaldık. Bir gün hocam o ihtiyar zata, ''Bu Erbilli genç nasıldır?'' diye sordu. O zat, ''O genç çok yorgundur.'' dedi. Ben hocama karşı saygısızlık yaptığımı zannettim. Hocam o zata, ''Niçin yorgundur?'' diye sorunca, ''Halvette bulunduğum sırada ne zaman başımı kaldırsam bu genci oturmuş murakabe eder halde buldum. Nefsim bana istirahat etmemi emrettiği zamanlar ona dedim ki, ''Bu kimse genç yaşında uykuya ve istirahate daha çok muhtaçtır.'' O uyumuyor da sen nasıl uyumak istiyorsun? Halbuki sen dünyadan yüz çevirdiğini ve ahirete yöneldiğini iddia ediyorsun. Bu iddianla hareketlerin birbirini tutmuyor dedi. Hocam tebessüm ederek buyurdu ki, senin onda gördüğünü o sende gördü. Benim yanımda sizin aranızda fark yoktur.

Muhammed Emin Erbili Hazretleri hocasının huzurunda ve sohbetinde olgunlaşıp yüksek manevi derecelere ulaştıktan sonra icazet, diploma ve hilafet alarak tasavvuf yolunda talebe yetiştirmekle vazifelendirildi. İnsanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatmak ve mübarek zatların kabirlerini ziyaret etmek üzere seyahate çıktı. Bu yolculuğu ve ziyaretleri esnasında çeşitli garip hallerle karşılaştı. Yunus Aleyhisselam'ın kabrini ziyaret ettiği sırada kabirle kendisi arasındaki perde kaldırılınca Yunus Aleyhisselam'ın oturduğunu ve peygamberlerin onu gruplar halinde ziyaret ettiklerini gördü. Onların selamlaşmalarını ve konuşmalarını işitti. Orada hazır olan peygamberler, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem gelmesini bekliyorlardı. Muhammed Emin Erbili Hazretleri orada bulunanlara dedi ki, ''Ben burada hazır bulunanların nurlarını örten büyük ve parlak bir nur görüyorum. Orada bulunanlar, o buraya teşrif edecek olan yaratılmışların seyyidinin nurudur.'' dediler. Muhammed Emin Erbili, Yunus Aleyhisselam'ın kabrini ziyareti esnasında gördüklerini hocasına ve arkadaşlarına anlatınca, arkadaşları ona, ''Peygamber Efendimizin meclisini nasıl gördün?'' diye sordular. O buyurdu ki, ''Diğer peygamberlerin onun önünde, talebelerin hocasının önünde edep ve hayaları sebebiyle diz çöktükleri gibi olduklarını gördüm.''

Muhammed Emin Erbili Hazretleri hocasından izin alarak hacı vazifesini yerine getirmek ve sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem kabri şeriflerini ziyaret etmek için Hicaz'a gitmek üzere yola çıktı. Bu yolculuğu sırasında Allah-u Teala'ya tevekkül ederek azı kalmadı. Kalbinde en ufak bir rızık endişesi ve Allah-u Teala'dan başkasına güvenme düşüncesi yoktu. Allah-u Teala onun bu tevekkülü ve niyeti sebebiyle bolca rızıklandırdı. Basra'ya vardığı zaman yolculuk için bir gemiye bindi. Geminin sahipleri ondan hiç ücret almadılar. Geminde bulunduğu sırada bir kimse yanına geldi. Muhammed Emin Erbili Hazretleri o kimseye, "Sen filan kimse değil misin?" diye sorunca o kimse, "Evet." dedi. Muhammed Emin Erbili o kimseye yanına aldığı iki emanet çantayı vererek, "Bu iki çantayı sana Muhammed Nur gönderdi." dedi. O kimse çantaları aldıktan sonra Muhammed Emin Erbili Hazretleri'ne hediye etti. Muhammed Emin Erbili Hazretleri çantaları açtığı zaman içlerinde para, bol miktarda yiyecekler ve çeşitli giyecekler olduğunu gördü. Bunlardan pek az bir kısmını aldıktan sonra gerisini fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine sadaka verdi. Efendim, önce Mekke-i Mükerreme'ye giden Muhammed Emin Erbili Hazretleri hac vazifesini yerine getirdiler. Bir sene müddetle orada kalıp alim ve velilerle görüştü. Onların ilim meclislerinde ve sohbetlerinde bulundu. Diğer zamanlarında ibadetle ve Allah-u Teala'nın ismini zikretmekle meşgul oldu. Mekke'de kaldığı müddet içinde zemzem suyundan başka bir şey yiyip içmedi. Acıkınca da, susayınca da zemzem suyu içti. Hac ibadetini yaptıktan ve bir müddet Mekke-i Mükerreme'de kaldıktan sonra 1882 senesinde Medine-i Münevvere'ye giderek senelerce kalıp Resulullah Efendimizin kabri şerifini sık sık ziyaret etti. Feyz ve bereketlerinden istifade etti.

Medine-i Münevvere'de kaldığı sırada Mahmudiye Medresesi'nde ders verdi. Pek çok kimse onun derslerine devam etti. Onun medresedeki derslerine uzaktan yakından o kadar çok kimse geldi ki medrese dışında Mescid-i Nebi'de de ders vermeye ve halka vaaz, nasihat etmeye başladı. Şöhreti her tarafta duyuldu. Burada bulunduğu sırada Türklerden bir kimsenin kızıyla evlendi. Ayrıca her sene Mekke-i Mükerreme'ye giderek hac ibadetini yaptı. Daha sonra aldığı manevi bir işaretle Mısır'a gitmişler. Camiül Eser Medresesi'ne devam etti. Orada hadis, fıkıh ve tefsir derslerini veren alimlerin ilim meclislerinde bulundu. Şeyh Muhammed el-Eşmuni'nin Buhari derslerine devam etti. Şeyh Mustafa İzzettin Şafii'den Şafii mezhebi fıkhını öğrendi. Zaten batın kalp ilimlerinde yüksek bir veli olan Muhammed Emin Erbili, zahiri ilimlerde de derin alim oldu. Embabe adı verilen köyde yerleşip ilim ve ibadetle meşgul olup Allah Teala'nın rızasına kavuşmaya çalıştı. Bu köyde bulunduğu sırada çocukları dünyaya geldi. Fakat Ahmet isminde bir oğlu haricindekiler vefat etti. Bu oğlu da babasının vefatından sonra İngilizlerle olan bir çarpışmada şehit düştü. Efendim Muhammed Emin Erbili Hazretleri ilk zamanlar kendisinin tasavvuf yolunda olduğunu ve Nakşibendiye yoluna mensup bulunduğunu kimseye bildirmedi. Sadece ilim ve ibadetlerle meşguliyetine devam etti. Daha sonra Bulağa gidip yerleşti. Burada bulunduğu sırada da Eser Medresesi'ne gidip gelerek ilimle meşgul oldu. Zamanın allamesi ve Eser Medresesi hocalarından Şeyhülislam Selim el-Büşra'nın derslerine devam etti. Ondan çok sayıda hadis-i şerif kitabını okudu. Mısır halkı onun zahiri ilimlerdeki üstünlüğünün yanında tasavvuf yolunda yüksek bir veli olduğunu öğrenip etrafında toplanmaya başladı. Uzaktan yakından gelerek ilim meclislerinde ve sohbetlerinde bulundular. Bulak'ta bulunduğu sırada Nakşibendiye yolunun esaslarını öğretip İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlattı. Bulak'taki Sinaniye Mescidi'nin imamı hastalanınca onun vazifesini yürüttü. İlk zamanlar fazla açılmak istemiyordu. Fakat aldığı manevi bir işaret onu geniş halk kitlelerine hakkı ve hakikati anlattı.

0: Kıymetli dinleyenler, şimdi Dünyadan Geçenler programında kısa bir ara vereceğiz. Aramızın ardından Muhammed Emin Erbili Hazretlerinin hayatlarını kaldığımız yerden anlatmaya devam ediyoruz inşallah. Radyo başından ayrılmayın.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
4: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Efendim, bu kısa aranın ardından tekrar birlikteyiz Dünyadan Geçenler programında. Radyodan yeni açan dinleyicilerimiz varsa onlara da tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Ve bugünkü programımızda Muhammed Emin Erbili Hazretleri'nin hayatlarını anlatıyorduk ve devam ediyoruz kaldığımız yerden. Efendim, Sinaniye Mescidi'nde ders vermekle meşgul iken yüzünde işlediği günahların zulmeti bulunan bir genç geldi. Ona tasavvuf yolunda talebe olmak istediğini bildirdi. Fakat Muhammed Emin Erbili bu gencin günahkar halini firasetiyle anlayıp bu yüksek yola hemen giremeyeceğini söyledi. O gence şimdiki günahlarından tövbe etmesini teklif etti. Fakat genç mutlaka tasavvuf yoluna girmekte ısrar etti. Bunun üzerine Muhammed Emin Erbili Hazretleri gence sert bir lisanla öncelikle günahlarından tövbe etmesi gerektiğini, tasavvuf yoluna girmesinin kendisi için tehlikeli olabileceğini anlattı. O gece uykuya vardığı zaman rüyasında hocası Şeyh Ömer Efendi'yi gördü. Hocası Irak'tan onun Bulak'taki evine gelmişti. Hocasını karşılamak için ayağa kalktı. Fakat hocası kendisine kızgın ve heybetli bir şekilde bakıyordu. Yanında bulunan ve tasavvuf yoluna kabul etmediği genci işaret ederek, "Bu genci yolumuza girmekten niçin alıkoyuyorsun? Sana bu yola girmek isteyen kimse gelirse onu kabul et," buyurdu. Muhammed Emin Erbili Hazretleri bu işaret üzerine daha çok kimseye tasavvuf yolunu anlatmaya ve bu yola girmek isteyenleri kabul etmeye başladı. Bundan sonra onun üstünlüğünü ve faziletini işten herkes sohbetlerine koştu. O, insanları Allah-u Teala'nın rızasına kavuşturan yola teşvik etti. Gece gündüz demeden bu vazifeye devam etti. Bu maksatla birçok memleketi dolaştı. Binlerce kimse onun sohbetleri bereketiyle Allah-u Teala'nın beğendiği yola koştu. Bu sırada birçok sıkıntılarla da karşılaştı. Onun bu hizmetine mani olmak isteyenler çıktı. Fakat Allah-u Teala'nın yardım ve ihsanlarıyla hiçbirisi onu yolundan döndüremedi. Hoş sohbetiyle, güzel ahlakı ve İslamiyet'e uygun yaşayışıyla insanların gönüllerini fethetti.

Efendim, Bulak'taki Sinaniye Mescidi'nin imamı vefat etmişti. Muhammed Emin Erbili Hazretleri bu mescide imam tayin edilmeyi arzu ediyordu. Çünkü o burada uzun müddet kalıp insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatmıştı. Fakat Bulak'la bozuk itikatlı bidat ehli alim geçinen bir kimse, Muhammed Emin Erbili Hazretleri'nin karşısına rakip çıkıp kendisinin Sinaniye Mescidi'ne imam olmak istediğini bildirdi. Bu maksadına ulaşabilmek için de başka meşhur kimselerden yardım istedi. Nihayet bidat ehli bozuk itikatlı kimse taraftarlarının da desteğiyle Sinaniye Mescidi'ne imam tayin olundu.

Efendim, perşembe günü tayin olunan bidat ehli kimse cuma günü vazifeye başlayacaktı. Perşembe günü akşamı Muhammed Emin Erbili Hazretleri, "Biz Allah-u Teala'ya tevekkül ettik. Bize yardımcı olarak Allah-u Teala yeter." buyurdu. Perşembeyi cumaya bağlayan gece her zaman Sinaniye Mescidi'nde yaptığı Hatme-i Hacegan virdini bu defa talebeleriyle birlikte evinde yaptı. Fakat bu duruma talebeleri çok üzüldüler. Muhammed Emin Erbili buyurdu ki, "Allah Teala bu gece size yardım edecektir." Gece yarısı olduğu zaman Allah-u Teala onun sözünü doğru çıkardı. Bidat sahibi kimse felç oldu. Ertesi sabah insanlar birbirine Sinaniye Mescidi'ne imam tayin edilen kimsenin felç olduğunu ve bunun Muhammed Emin Erbili Hazretlerinin kerameti olduğunu anlatıyorlardı. Bu hal üzerine ona karşı olanlar da gelip sohbetinde bulundular. Bütün tedavi ve ilaçlara rağmen o kimse saatine kavuşamadı. Bu hali uzun seneler devam etti. Nihayet felçli olarak vefat etti. Muhammed Emin Erbili Hazretleri Sinaniye Mescidi'nde 5 sene müddetle imam olarak vazife yaptı. Muhammed Emin Erbili Hazretleri Bulak'ta bulunduğu müddet içinde gündüzleri ders veriyor, insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatıyor, geceleri de talebeleriyle birlikte Allah-u Teala'nın ismini zikrediyor, Nakşibendiye yolunun esaslarını anlatıyor. Hatme-i Hacegan yaptırıyor ve talebelerinin Kur'an-ı Kerim okurken hatalarını düzeltiyordu. Dersleri ve sohbetleri sırasında her Müslümanın günlük hayatta karşılaşacağı fıkıh meseleleri izah ediyor, alim ve velilerin hallerinden ve kerametlerinden bahsediyordu. Kur'an ehline çok hürmet eden ve ikramlarda bulunan Muhammed Emin Erbili Hazretleri, Sinaniye Mescidi'nde Kur'an-ı Kerim okuyucularını topluyor, onların kıraatlerini dinliyordu. Kur'an-ı Kerim okuma ve dinleme bittikten sonra da orada bulunanlara yemekler, tatlılar ve meyveler ikram ediyordu. Mısır'ın çeşitli beldelerinden gelen insanlar Muhammed Emin Erbili Hazretlerinin sohbetlerine devam edip feyizlerinden istifade ediyorlardı. Onlara şefkatli bir baba gibi davranan Muhammed Emin Erbili Hazretleri insanların hususi meselelerine kadar eğiliyor, onların ihtiyaçlarını gideriyordu. Sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnet-i seniyyesine titizlikle sarılıyor, bidatlerden ve bidat ehlinden şiddetle kaçınıyordu. Talebelerinin ve sevenlerinin ilim ve zikir meclisinden bir an bile ayrılmamalarını istiyordu. Onlara, "Derslerinizi iyi müzakere ediniz. Kalbinizin temizlenmesi ve öğrendiğiniz ilimden istifade etmeniz için Allah-u Teala'nın ismini çok anınız." Dünyaya ve dünya ehline, insanların kendisine itibar göstermelerine değer vermeyen Muhammed Emin Erbili Hazretleri, "Biz kimseden bir şey istemeyiz. Gelen hediyeyi de reddetmeyiz. Fakat onları alıp yanımızda alıkoymayız. İhtiyaç sahiplerine dağıtırız." buyurdu. Sözleri hareketlerine uygundu. En zor ve sıkışık zamanlarında bile manevi vazifelerini, virtlerini ve Allah-u Teala'yı anmayı terk etmezdi. İnsanlara karşı tevazu ve yumuşaklıkla muamele ederdi. Allah-u Teala onun zahirini görünen güzelliklerle süslediği gibi kalbini ve hallerini de manevi güzelliklerle süslemişti. Sohbetleri pek tatlı ve tesirliydi. Bir defasında bazı kimseler tavla oyunu oynuyorlardı. Onlara yaklaşıp, "Kumar mı oynuyorsunuz?" buyurup yanlarından ayrıldı. Tavla oynayan kimseler oyunu bıraktılar ve bir daha da oynamadılar. Bir kimse gelerek Nakşibendi yolunun üstünlüğünü ve tasavvufu inkar

Muhammed bin Erbil Hazretleri ona herhangi bir karşılıkta bulunmadı. Oradan ayrılırken o kimseyi tasavvufi haller ve cezbeler kapladı. Bu hali uzun müddet devam etti. Sonra Muhammed Emin Erbili Hazretlerine gelerek özür diledi ve onun talebelerinden oldu. Gittiği yerlerden birinde haramların ve kötülüklerin açıkça işlendiği bir düğün oluyordu. Muhammed Emin Erbili Hazretleri bu hali çok üzüldü ve "Bu düğünün sahibi buralı mıdır? Ona mani olan kimse yok mudur?" diye sordu. Orada bulunanlar düğün sahibinin başka günahlarını da söylediler. Muhammed Emin Erbili Hazretleri düğün sahibinin hidayete ermesi ve ıslah olması için dua etti. Çok geçmeden düğün sahibi onun huzuruna geldi. Ağlayarak yaptıklarına pişman olduğunu bildirdi ve tövbe etti. Ona talebe olmak istediğini bildirdi. Muhammed Emin Erbili Hazretleri onu talebeliğe kabul etti. O kimse Muhammed Emin Erbili Hazretlerinin talebelerinin önde gelenlerinden oldu.

Efendim Muhammed Emin Erbili Hazretleri'nin pek çok kerametleri görülmüştü. O bu hallerin ve kerametlerin kendisinden olmadığını, büyüklerin bereketiyle ve talebelerinin himmetiyle olduğunu söyledi. Bir defasında sohbetten ve Allah-u Teala'nın ismini zikrettikten sonra talebeleriyle birlikte oturdu. Bir miktar ekmek getirtti ve bir kenara koydu. Talebelerinden birine ekmekten arkadaşlarına vermesini söyleyince orada bulunan herkese ikram etti. Ekmek az olmasına rağmen bütün talebelere yetti ve herkes doydu. Hatta dergahına gelenlere ikram edildiği halde yine bitmedi. Sonra bazı kimselerin hıyaneti sebebiyle ekmek kayboldu. Muhammed Emin Erbili Hazretleri'nin sevenlerinden salih bir kimse vardı. Bu kimsenin doğan çocukları 7 gün yaşadıktan sonra ölürdü. Son olarak bir çocuğu dünyaya geldi. Fakat çocuk yine hastalandı. O kimse Muhammed Emin Erbili'ye ağlayarak gelip çocuğunun yaşaması için dua etmesini istedi. Muhammed Emin Erbili Hazretleri o kimseye, "Korkma, Allah-u Teala'nın izniyle senin çocuğun yaşayacak," buyurdu. Kendisinin küçük bir kızı vardı. Allah-u Teala'dan kendi kızını almasını ve o kimsenin çocuğunu yaşatmasını niyaz etti. Allah-u Teala onun duasını kabul buyurdu. Evine gittiği zaman kendi kızının öldüğünü gördü. O kimsenin çocuğuysa onun duası bereketiyle uzun müddet yaşadı. Efendim Muhammed Emin Erbili Hazretleri'nin duası bereketiyle pek çok hasta şifaya kavuşurdu. Bir gün imamlık yaptığı mescide bir kimse gelerek kendisinin felç olduğunu, bütün doktorlara gittiği halde şifa bulamadığını bildirerek deva için duasını istedi. Bu hususta ısrar etti. Muhammed Emin Erbili Hazretleri Allah-u Teala'ya bu kimsenin şifa bulması için 3 gün üst üste dua etti. 3. gün o kimse sanki hiç hasta olmamış gibi sıhhatli bir şekilde evine döndü. Efendim Muhammed Emin Erbili Hazretleri talebelerinin ve sevenlerinin sıkışık anlarında yardımlarına yetişirdi. Talebelerinden birisi mahkemede şahitlik yapmak üzere kadının huzuruna çağrıldı. Fakat kadının bulunduğu beldeye giden vasıtayı kaçırdığı için mahkemeye geç kaldı. Kadı Muhammed Emin Erbili Hazretleri'nin talebesine kızdı. O ise geç kalış sebebini açık bir şekilde izah edememişti. Bu yüzden onun 6 ay hapsedilmesine karar verdi. Vazifeli asker onu alarak hapishaneye götürdü. Olan hadiseler sebebiyle çok üzülen talebe, hocasını vesile ederek bu halden kurtulması için Allah-u Teala'ya yalvardı. O sırada Muhammed Emin Efendi'nin 2 veya 3 defa "Ya Kerim" sesi işitildi. O anda kadının vazifelendirdiği kimse gelip o kimseyi kadının huzuruna götürdü. Kadı ona hitaben "Seni affettim," dedi ve serbest bıraktı.

sabretmelerini emrederdi. Tasavvufu ve Nakşibendi yolunun üstünlüğünü inkar eden bir kimse vardı. Muhammed Emin Erbili Hazretleri'nin talebelerinden birine gelerek hocasının Tenvirül Kulüb adlı kitabından bir adet istedi. Talebe o kimsenin böyle bir istekte bulunmasına sevindi. O kimsenin eski yaptıklarından vazgeçip ıslah olduğunu zannetti. Talebe merak edip o kimseye kitabın için istediğini sordu. O kimse o kitabın yapraklarıyla istinca edeceğini yani taharetleneceğini söyledi. Talebe üzülerek ve kızarak, "Bu kitabı yazan kimseye hürmet etmiyorsan, içindeki Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerinden bildirenlere de mi hürmet etmiyorsun?" dedi. O kimse alaylı bir tavırla güldü. Bu hareket karşısında Muhammed Emin Erbili Hazretleri'nin talebesi iyice kızdı. Fakat hocasının emrine uyduğu için sabrederek herhangi bir karşılıkta bulunmadı. Olanları gelip hocasına anlattı. Muhammed Emin Erbili Hazretleri buyurdu ki, "Sabret, Allah-u Teala gayret sahibidir. Sen bu sabrının karşılığını inşallah bulacaksın." Aradan fazla zaman geçmeden talebeye hakaret dolu sözler sarf eden kimsenin şiddetli bir hastalığa tutulduğu haberi duyuldu. Bütün tedavilere rağmen o kimsenin halinde bir iyileşme olmadı. O kimsenin günlerdir uyku uyuyamadığı ve feryat figan etmesi sebebiyle kimsenin yanına yaklaşamadığı haberi yayıldı. Sonunda yakınları kendisine hakaret edilen talebeye gelip hallerini bildirdiler. O talebe, "Ariflerin yani Allah adamlarının okları zehirlidir. O oklardan birisi kime isabet ederse o kimse helak olur. Lakin ben o kimsenin bu rahatsızlığının hafiflemesini istiyorum. İnşallah bu akşam durumu hocama bildireceğim." dedi. O talebe ve yanında bulunan arkadaşları hocalarının evine gittiler. O sırada hastanın yakınları da hastayı oraya getirdiler. Muhammed Emin Erbili Hazretlerinin önüne bıraktılar hastayı. O kimse kurumuş, sanki etsiz bir heykel gibi olmuştu. Halbuki hasta olmadan önce kuvvetli ve boyu posu yerindeydi. O kimse Muhammed Emin Erbili Hazretlerini görünce acı acı ağladı. Hastanın yanında bulunanlar onun halini Muhammed Emin Erbili'ye anlattılar. Muhammed Emin Erbili Hazretleri o kimseye nasihat etti ve yaptıklarını tövbe etmesini istedi. İstiğfar okuduktan sonra, "Allah Teala'ya tövbe ettim ve söylediklerime pişman oldum" de buyurdu. Hasta denilenleri yaptı. Muhammed Emin Erbili Hazretleri Fatiha ve Nas surelerini okuyup Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Sesili-i Aliye'nin ruhlarına hediye edip onları vesile etti ve bu hastanın hidayete kavuşması ve son nefeste imanla gitmesi için dua etti. Hastayı sahipleri alarak evine döndüler. Hasta ve yanındakiler dışarı çıkınca Muhammed Emin Erbil Hazretleri elhamdülillah. O kimse Allah-u Teala'ya sadık bir şekilde tövbe etti. Onun son nefeste imanla gideceğini ümit ediyorum buyurdu. O kimse evine gittikten sonra günlerce rahat bir şekilde uyudu. Halbuki aylardır hastalığı sebebiyle uyuyamıyordu. Nihayet bu halde iman ile ruhunu teslim etti.

Sevgili dinleyenler, Muhammed Emin Erbili Hazretleri bir gece talebeleriyle birlikte Allah-u Teala'nın ismini zikrediyor ve zikrin edeplerini anlatıyordu. Bu mecliste alimlerden de pek çok kimse vardı. Orada bulunanlardan bir kısmı kalben hazır olmadığı halde zahiren orada bulunuyordu. Bunu gören Muhammed Emin Erbili Hazretleri, "Dikkat ediniz, Allah-u Teala kalplerinizi biliyor. Siz onu görmüyorsanız da o sizi görüyor." Orada bulunanları ihlasla ve kalp huzuruyla Allah-u Teala'yı zikretmeye davet etti. Bir defasında talebelerinden birisi kusurlarını ve yaptığı ibadetlerin Allah-u Teala'nın rızasına kavuşmaya vesile olamayacağını düşünerek üzülüyordu. Neredeyse bu hususta ümitsizliğe düşecek.

Onun bu halini gören Muhammed Emin Erbili Hazretleri, "Senin bu halin nedir? Allahü Teala Hazreti Hamza'yı şehit eden kimseyi affetti. Seni de affeder." buyurarak onu rahatlattı. Efendim Muhammed Emin Erbili Hazretlerinin alimlerden ve halktan pek çok talebesi ve seveni vardı. İnsanlara sohbetlerinde ve ilim meclislerinde İslamiyet'in

Efendim Muhammed Emin Erbili Hazretleri senelerce Sinaniye Mescidinde imamlık yapıp talebe yetiştirmekle meşgul olduktan sonra Mescid-i İmrani'de vazife yaptı. Ömrünün sonlarında talebeleri ve ailesi için bir dergah inşa ettirdi. Muhammed Emin Erbili Hazretleri bu dergahın inşasında bizzat çalıştı. Bir an evvel bitirmek için gayret etti. Binanın yapımı bittikten sonra talebelerinden birini çağırdı ve "Gel, sana yeni kardeşlerimizin yerini göstereyim." buyurdu. Talebesiyle birlikte oda oda gezdiler. Tavana çıktıkları zaman insanlar kendim için bir köşk yaptığımı söylüyorlar. Vallahi kalbimde en ufak bir meşguliyeti yoktur. Dünyaya karşı sevgim yoktur. Lakin buranın süratle yapılması için beni bir kuvvet zorladı. Bunda da bir hikmet vardır buyurdu. Çok geçmeden vefat etti. Sevgili dostlar, son günlerinde Muhammed Emin Erbili Hazretleri'nin yüzünde her zamankinden daha çok nur parlıyordu. 1914 senesi Rebiülevvel ayının ikinci perşembe günü humma hastalığına tutuldu. Akşam ve yatsı namazlarını evinde kıldı, mescide gidemedi. Ders vermek ve hatmi hacegen yapmak üzere talebelerinden birini vazifelendirdi. Bu gecede Allah-u Teala'ya olan aşkı ve Peygamber Efendimiz'den itibaren Nakşibendiye yolu büyüklerine karşı muhabbeti iyice fazlalaştı. Onların ruhaniyetlerine konuşmaya başladı. Onlara olan sevgi ve kavuşma arzusunu bildirdi. Bu hali bir gece boyunca devam etti. Yanına ziyaret için gelenlere, "Hocanızın haline bakıp ibret alınız. Onun öldüğü gibi siz de öleceksiniz. Allah-u Teala'nın ismini çok anın." buyurdu. Şeyh Muhammed Yusuf Es-Sekai yerine ders vermekte vazifelendirdi. Son saatlerinde bile kendisini ziyarete gelen talebelerinin yanına gelmesine mani olunmamasını istedi. Her birisi tek tek girip elini öptüler, helalleştiler ve duasını aldılar. Cumartesi günü hastalığı iyice şiddetlendi ve "Bugün benim son günümdür." buyurdu. İkindi vaktinden sonra tam bir sakinlik ve sessizlik hali oldu. Pazar gecesi ilaçlarını vermek üzere yanına gelen bir talebesine gülümseyerek buyurdu ki, "Rahat olunuz." Talebesi dedi ki, "Biz Peygamber Efendimizin sünnetiyle tedavi olmakla emrolunduk." diyerek ilacını verdi. O gece sabaha karşı sekerat-ı mevt hali başladı. Yüzünden şimşek gibi nurlar yayıldı. Sonra kelime-i şehadet getirerek vefat etti. Pazar günü vefatını duyan talebeleri ve sevenleri uzaktan yakından geldiler. Teçhiz ve kefenlenmesi öğleden sonra yapılabildi. Eser Camii'nde kılınan cenaze namazına pek çok kimse katıldı. Karefe kabristanında Celaleddin Mahalli ve Tacüddin Es-Sübki Hazretlerinin kabirleri yakınında defnedildi. Kabrinin üzerinde bir türbe yapıldı. Kabri sevenleri tarafından ziyaret edilmektedir.

Efendim, Nakşibendiye yoluna mensup olan Muhammed Emin Erbili Hazretlerinin Mevlana Halid Bağdadi Hazretlerine kadar olan silsilesi şöyledir. Muhammed Emin Erbili Hazretlerinin hocası Şeyh Ömer Efendi, onun hocası Şeyh Osman Efendi, onun hocası ise Mevlana Halid Bağdadi Hazretleridir. Muhammed Emin Erbili Hazretlerinin pek çok halifesi vardı. Vefatından sonra insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlattılar. Efendim, programımızı kapatmadan önce Muhammed Emin Erbili Hazretlerinin bazı eserlerinin ismini de zikredelim. Birkaç eserinin ismi şöyle: Hidayet Talibin Li Ahkamid Din, İrşadül Muhtaç İlâ Hukuki Ezvaç, Tenvirül Kulüb Fî Muameleti Allâmil Guyub, Divan-ı Hutab, Saadetül Mübtedîn Fî İlmid Din. De böyle liste uzayarak gidiyor efendim. Sevgili dostlar, bugünkü programımızda Muhammed Emin Erbili Hazretlerinin hayatlarını anlatmaya gayret ettik. Her ne kadar sürçülisan eylediysek tarafınızdan affola diyoruz efendim. En derin sevgi, saygı ve hürmetlerimizi arz ediyoruz. Kabul buyurunuz inşallah.

Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına ben Deniz program sunucunuz Abdülbaki Tosun. Allah'a emanet olun efendim. Muhabbetle kalın.

Dünyadan Geçenler. Abdülbaki Tosun.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Aklıma gelmişken. Nur Yılmaz, Süreyya Akbaş, Büşra Kurt, Ferda Yaman. Aklıma gelmişken.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Aklıma Gelmişken programına hoş geldiniz. Bu hafta Süreyya ve Büşra kardeşlerimle arkadaşlık hayatımız için ne ifade eder sorusunun cevabı üzerine düşüneceğiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim.
2: Hoş bulduk.
0: Evet, bugünkü konumuz arkadaşlık. Önce biraz kavramsal başlayalım istiyorum. Şöyle düşündüğümde arkadaşlık kavramını karşılayan hayatımızda birkaç tane kelime var gibi. Arkadaşlık, dostluk, daha ötesinde kardeşlik dediğimiz bazı kelimeler var. Birazcık üzerine düşündüğüm zaman sanki şöyle bir ayrım yapabiliriz gibi geliyor. Arkadaşlık sanki birkaç katmanı olan bir kavram. İlk katmanda genellikle bir mekan ya da faaliyet ortaklığı oluşabiliyor. Yani bir iş yeri arkadaşınız, bir okul arkadaşınız olabiliyor. Bu biraz daha o ilişki biçimi bittikten sonra bitebilecek bir arkadaşlık türü. Diğer taraftan aynı zamanda arkadaşımız olup da bu ilişkiyi devam ettirebildiğimiz ama çok büyük bir yakınlık kurmadığımız insanlar da var. Bir ileri aşamasında sanki dostluk kavramı daha da yakın bir tarafa gelmiş oluyor. Ve bir taraftan hayatımıza şahitlik eden birisi haline gelmiş oluyor. Yani üzüntülerimize ortak olan, başarılarımıza ortak olan, hayatımızın gidişatını gören birisi haline gelmiş oluyor. Ve çok daha ötesinde bazen kardeşim dediğimiz kişiler de olabiliyor. Sizin de böyle kişiler var mı hayatınızda?
2: Çok şükür ki var o kişiler. O kişiler hayatı aslında daha yaşanılabilir kılıyor.
0: Evet, bizim için pek çok faydası var gibi duruyor.
1: Ben demin bahsettiğin tanımın üzerine şunu da eklemek isterim aslında. Arkadaşlık aslında bir ortaklık halidir. Bir hobiyi, bir yolu veya bir mesai.

0: sevmeyi beraber paylaşmak da diyebiliriz. Ama bu paylaşım bizi birbirimize yaklaştırırken henüz derin bir dostluk eşiğine getirmez. Dostluk bambaşka bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlıktan ayırabileceğimiz bir kavram. Arkadaşlık aslında sadece hayatta bir yolu beraber yürütmek belli bir kısmında, belli bir zamanda. Ama dostluk sanki daha farklı bir şey gibi değil mi ya?
1: Evet. Hatta bu konuda önümüze bir hadisi şerif çıkıyor. Kişi dostluğunun dini üzeredir diye. Din yalnızca ibadetler değil, ahlak, karakter, değerler bütünü olarak baktığımızda dost kişinin hem dünya hem ahiret hayatını şekillendiren derin bir bağ olmuş oluyor. Bu derin bağ denilen şey de aslında aynı yöne bakan niyetlerin bir olduğu bir gönül birliği olsa gerek.
2: Peki diğer taraftan demek ki aslında bu kelimelerin, yani arkadaşlığın, dostluğun biraz daha derin bir içeriği de var. Yani burada sadece iki insan arasındaki sosyal bir alışverişten ya da birbiriyle iyi geçinme halinden bahsetmiyoruz. Daha çok bizim dışarıyla kurduğumuz bir bağ gibi, dışarıyla kurduğumuz temas gibi de görülebiliyor. Mesela burada dostluk ahlakı dediğimiz bir kavram var. Yani demek ki aslında o kurduğumuz bağın da bir ahlakı var. Mesela ilk adımı bunun selamdır deniyor. Yani senin bir ötekine senin farkındayım ve benden sana zarar gelmez diyor olmak aslında bir dostluk kurmaktır. Böyle bakıldığında aslında kainattaki her şeyle de bir dostluk kuruyormuşuz gibi bir karşılığı var sanki. Diğer taraftan şöyle bir derin kavramı daha var. İnsan sadece insana dost olmaz. Yani dostluk kurduğumuz tek iletişim biçimi de insanla olan değildir gibi. Mesela bir işte şehre, bir doğaya, bir ağaca dostluk kuran kişi aynı zamanda insana dostluk kurabilen kişidir. Yani eğer yaratılan her şeye karşı bir nezaket ve emanet bilinci taşımıyorsa insana karşı da böyle bir bilinç taşımaz gibi bir tarafı da var. Üçüncü taraftan bence daha derin kısmı, dost olmayan hiçbir şey olamaz gibi görülen bir tarafı da var bunun. Çünkü burada insanın aslında o iletişimle beraber insanı kamil olma, yani daha iyi bir ahlaka sahip olan insan olma yolunda adım adım ilerlediği, o ilişki biçimi içerisinde kendinin eksik taraflarını gördüğü, kendini tamamladığı bir kavram olarak da karşımıza çıkıyor. Sanki tüm bunları düşününce çok daha derin, çok daha içimizdeki o ince noktaları temas eden bir tarafı da var gibi.
0: Aslında böyle siz böyle söyleyince aklıma şey geldi. Bu yolculukta o marifette olan sevgiyi ilk sanki dostlukta hissedip tatmaya başlıyoruz gibi. İlk o dostlukla deneyimliyoruz gibi. Ve burada demin cümlenin ilk başlarında bahsettiğin ahlak vurgusu da çok önemli bence ve kesinlikle katılıyorum. Burada dostluk saatlerce yan yana oturup bazen de susabilmektir. Sadece eğlenmek değil, karşıdakinin varlığında kendi varlığını daha net hissetmektir. Bu bir zaman geçirme eylemi değil aslında. Hayatın karşısında beraber durma biçimi olarak da yorumlayabiliriz.
2: Peki sizce insan buna neden ihtiyaç duyar? Yani insan neden dostluk kurar?
1: Bu konuda şöyle düşünüyorum. Bizim bu dünyadaki yolculuğumuz bir bilme ve bulma yolculuğu aslında. Bu yolculukta da böyle sağlam adımlarla yürümek için içsel bir denge gerekiyor. Yani bazı kaygılardan sıyrılmamız gerekiyor. Arkadaş sanki bu kaygılardan sıyrılmamız için güçlü bir varlık, yani dost, arkadaşlık. Mesela bu kaygılar neler olabilir? Anlaşılma kaygısı olabilir. Dost seni onay ya da tasdik etmesine gerek duymadan seni olduğun gibi duygularınla, düşüncelerinle gören kişidir aslında ve bu duyguyu karşılar. Ya da bir yere ait olma hissi duyarız mesela, böyle bir kaygımız vardır. Dost bizden bu kaygıyı da alır. Onun yanında varlığını hissedersin, orada bir yerin olduğunu hissedersin. Bu da çok güçlü bir bağdır. Çünkü kendinden vermen de gerekmez. O karakterini de sağlamlaştırır aslında, yani. O kişiliği oturtman için güçlü bir dayanaktır. Mesela başka, yalnızlık korkun azalır. Görüldüğünü hissedersin. Aslında tüm bu duyguların varlığıyla güçlendiren bir şey arkadaşlık bence.
0: Aslında bu anlattıklarına bakınca insan sanki biraz da kendisini hayatında onu gören bir şahit istiyor gibi bir

0: şey geldi aklıma. Burada çok zarif bir nokta var. İnsan kendi varlığının ve hakikatinin onaylanmasını istiyor. Aslında biz kendimize bir şahit arıyoruz. Ben bu dünyadan geçerken hatamla, sevabımla, günahımla beni gören, evet sen buradaydın ve böyleydin diyebilecek bir göze de sanki ihtiyaç duyuyormuşuz gibi hissediyorum. Bir yandan da dost seni senden gizlemeyen de kişidir. En zoru da budur belki. Gerçek bir dost senin kendi kendine söylediğin yalanları da yıkan kişidir. Bazen kendini kandırırsın ama dostu karşında görür, o gerçek yüzüne çarpıtılır. Senin senden saklamaz, senin kaçtığın yönlerini önüne bir ayna gibi koyar. Ama bunu yaparken seni de kırmaz, tam tersine bir yandan da seni inşa eder gibi.
1: Evet, burada birkaç şeyden sanki aynı anda bahsediyoruz. Yani benzer olduğumuz ve onaylanma ihtiyacı duyduğumuz bazı arkadaşlıklar var. Acaba başka dinamikleri de olabilir mi arkadaşlık kurmanın, dostluk kurmanın diye düşündüğüm zaman benim de aklıma birkaç şey geliyor. Mesela öncelikle benzer olan kişileri kendimize çekiyor olabiliriz. Neden bunu yapıyoruz? Yani bunun altında nasıl bir mekanizma yatıyor? Muhtemelen doğrulanma ihtiyacı hissediyoruz. Yani birinin bize ayna olması, aynı hobilere, aynı dünya görüşüne sahip birisiyle birlikte olduğumuzda kendi varlığımız ve tercihlerimizin onaylandığını hissediyor olmak. Bu aslında sanırım insana kendini güvende ve bir noktada haklı da hissettiren bir tarafı var. Diğer taraftan bu daha az enerji tüketmemize de sebep olan bir şey. Çünkü kendimizi açıklamaya, tartışmaya, sürekli uyumlanmaya gerek duymadığımız, yanında rahat hissettiğimiz bir arkadaşlık biçimi. Ama bunun şöyle bir tarafı da var. Bazı görseller vardır, bilirsiniz. Aslında ortada net bir şekil yoktur. Belli çizgiler vardır ama sanki ortada bir şekil varmış gibi zihnimiz bunu algılar. Buna tamamlama etkisi diyoruz. Yani beynimiz de biraz böyle çalışıyor. Daha çok kendimizin eksik olduğumuz, baskıladığımız, henüz geliştirmediğimiz ama bir taraftan meyilimiz olan, geliştirmek istediğimiz taraflara sahip insanları da kendimize çekiyoruz gibi bir bakış açısı da var. Mesela çok kontrollü ya da rasyonel birisinin hayatı son derece spontan ya da duygusal yaşayan birine karşı bir çekim hissetmesi gibi. Aslında sanki o kişiye değil de o kişideki o özgürlüğe ya da kendisinde eksik olan o parçaya çekim hissetmek gibi bir tarafı da var dostun, arkadaşın. Bunu şöyle bir benzetmeyle açıklayabiliriz. Hayatımızı sanki bir sahneye benzettiğimizde o sahnenin belli kısımları henüz aydınlanmış durumda ama hala görmediğimiz, bilmediğimiz kendimize ait bazı taraflar da var. Diğer insanlarla kurduğumuz ilişkilerde de bu sahneye belli ışıklar yakıyoruz gibi bir tarafı da var bu işin. Böyle düşündüğümüzde çok daha canlı, çok daha biraz bilinçli, biraz da bilinçli olmayan tarafları da var gibi duruyor. Peki sizce dostluk sadece bir ihtiyaç mı yoksa kendimizi tanıdığımız bir alan mı aynı zamanda?
0: Bence bunu birbirinden ayırmamak gerekiyor. Benim adıma hem ihtiyaç hem de kendimi tamamladığım bir nokta. Çünkü ikisi de insani bir duygu ve insani bir ihtiyaç. O yüzden benim için ayırt edilemez sanırım. İkisi de geçerli.
2: Benim açımdan da öyle. Süreyya'ya katılıyorum. Dostun ihtiyaç oluşu aslında şurada karşımıza çıkıyor. İyi gün ve kötü gün dediğimiz günlerde. Dost ve arkadaşı birbirinden gönül bağının derinliği olarak ayırdığımızda, ben bunu, bu ikisini ayırıyorum bugünlerde. O günlerde arkadaşları gözün belki aramaz. Yani o iyi gününde, kötü günde onlar yaptığında sevinirsin, orada olduklarında sevinirsin. O bağı derinleştirir arkadaşın orada olması. Yeni bir bağ kurulur, derinleşir. Ama dost öyle değil. Dost orada gözünün aradığı kişidir. Yani orada olma dişiyle sitem edersin, kırılırsın, üzülürsün. Gözün onu arar, onun sesini arar. Hatta hiçbir şey söylemese bile yanında olmasını ararsın. O yüzden dost arkadaşın böyle bir ayrımını yapıyorum ben. O iyi gününde bir sürü tebrikle karşılaşabilirsin, bir sürü güzel sözle. Ama hiçbir o dostun yanında olup şöyle sırtını sıvazlamasının yerini tutmaz, yine onu ararsın. Kötü gününde de o yanında oluşunu istersin. Bu birazcık ayna oluşundan da karşılık. Belki onu da karşılar yani. Onda kendine o anlaşılmayı görürsün. Seni çok iyi tanıyan bir insanın verdiği o geri dönütü görürsün. Kendini görürsün. Ya bu birazcık söyleyince bencilce de gelinebilir. Bu kadar beklenti içinde olmak, bu kadar bir derin bir bağ kurmak. Ama dost da zaten biricik. Yani çok az kişiden bunu bekliyorsun. Hatta geçen gün

0: Bahrül Metin kitabının 6. cildinde Şuara suresi 101. ayetleri tefsirinde şöyle bir detay var. Kafirlerin kıyamet zamanındaki halinden bahsederken diyorlar ki işte artık bize şefaat edecek kimse yok. Candan bir dostumuz da yok diye buyuruyorlar. Müellif bunu açıklarken şöyle bir detay düşüyor. Şefaat edecek kimse yoktaki şefaat edecek kısmı çoğul kullanılmış. Yani Allah'ın salih dostlarının çokluğunda işaret buyurularak. Ama candan bir dost kısmı tekil. Yani orada da tek zaten biricik, o kadar kıymetli ve dünyada da ahirette de aranan bir şey candan bir dost. O yüzden çok kıymetli buluyorum.
1: Aslında Büşra biraz önce de biraz sorumluluktan bahsetti. Dosta karşı sorumluluklardan bahsetti. Ben bunu birazcık daha somutlaştırmak istiyorum. Dostluk karşısındakinin omzundan o yükü hissetmek, o sormadan eline altına koymaktır. Bazen ben buradayım demeye gerek kalmadan o yükü hafifletmektir. Sadece eşlik değil yani, bir sorumluluk da getiriyor. Bazen sadece yanında yürümek yetmez. Yol arkadaşının ayağı takıldığında onu kaldırmak, yorulunca sırtında taşımak gerekiyor. Onun derdiyle dertlenmek, onunla hemhal olmak gerekiyor. Bu duygusal bir angarya değil aslında, gönüllü bir mesuliyettir. Ve insan bu gönüllü mesuliyetin altına girdikten sonra o sorumluluğu da yerine getirmesi gerekiyor. Çünkü kimse kimseye zorla dostluk teklif etmez. Yani bu aslında her iki tarafın da gönülden isteğiyle oluşan bir şey. Nasıl ki her isteğimizin bize getirdiği bazı sorumluluklar var, dostluk da tıpkı bunun gibidir. Eğer o dostluğa baş koyuyorsak onun yanındaki acı da gelecek, tatlı da gelecek, sorumlulukları yerine getirmemiz gerekiyor aslında.
2: Peki burada aslında dostluğun bir sınırı da yani ya da arkadaşlığın bir sınırı da var. Dostumuzun veya arkadaşımızın hayatımızdaki sınırları da sanırım çok önemli. Çünkü şu anda yaşadığımız başka bir problem de o sınırların çok ihlal ediliyor olması ya da çok bulanıklaşmış olması da diyelim. Hayatımıza bir arkadaşımızın, dostumuzun dahil olma düzeyi bir ince çizgi gibi mi acaba? Yani bir taraftan evet beraber yol yürüyoruz, belli şeyleri paylaşıyoruz. Bazı başarılarımızı paylaşıyoruz, bazı zorluklarımızı paylaşıyoruz. Ama diğer taraftan bu sınırlar çok bulanıklaştığı zaman da çok daha büyük sıkıntılara da sebep olabiliyor bizim için. Yani bir süre sonra insan insanın aynasıdır kısmından çıkıp tamamen o birbirimiz için kör noktaları oluşturduğumuz, birbirimizin içerisine girdiğimiz tarafa da geçebiliyor. Sınır ihlali dediğimiz noktada şu geliyor aklıma. Bazen daha önce siz böyle bir ilişki biçimi kurdunuz mu bilmiyorum ama hayatımızdaki arkadaşlarımıza karşı bir kurtarıcı rolüne de girebiliyoruz. Sanki onun hayatındaki sorumlulukları biz almamız gerekiyormuş. Ona destek olursak onun hayatını yoluna sokarmışız gibi bir iletişim biçimi içerisine de girebiliyoruz. Böyle olduğunda da kendimizi çok fazla yıprattığımız bir tarafa doğru da gidiyor. Yani aslında şöyle bir kavram da var dostun içerisinde. Herkes kendi hayat sürecinden sorumlu. Eğer biz ya da biz arkadaşımızın yerine ya da o bizim yerimize bir sorunu çözmeye çalışıyorsa burada bazı sıkıntılar da işin içerisine girmeye başlıyor gibi. Yani dost aslında biz düştüğümüz zaman elimizden tutan kişidir. Evet, ama o yolu bizim yerimize yürüyecek kişi değildir. Burada da hem kendi hayatımızın sorumluluğu hem diğerleriyle kurduğumuz ilişki biçimini aynı anda düşünmemiz gerekiyor gibi. Yani güvenli bir mesafe kurmak buradaki önemli nokta sanki. Yani hem bir bağ kurmak, candan bir bağ, çıkar olmayan bir bağ, ama aynı zamanda sınırların da çok bulanıklaşmadığı bir bağ. Biraz önce konuşmanın içerisinde insan insanın aynasıdır şeklinde bir kısım da geçti. Ben bunu da biraz detaylandırmak isterim. Çünkü buradaki ayna metaforu bence çok önemli. Hakikati gösteren birisi olarak da karşımıza çıkıyor karşımızdaki insan. Yani görmek istediğimiz gibi bizi yansıtan, bize her zaman iltifat eden ya da hatalarımızı görmezden gelen değil. Aslında üzerinde böyle bize gerçekten kendimizi gösteren pürüzsüz, tozsuz bir ayna şeklinde olabilir. Yani sadece başarılarımızı değil, aynı zamanda onun nezdinde, o sahanın içerisinde kibrimizi de gördüğümüz, korkularımızı da gördüğümüz, bazen kendimizden bile sakladığımız demeyelim, yani ortaya çıkmamış, henüz ortaya çıkmamış olan o gölgede kalmış tarafları da gördüğümüz birisi gibi. Yani kendimizi tanıma aracı olarak bir öteki kavramını

0: bahsedebiliriz gibi burada. Çünkü ancak onunla, yani kendi başımızayken evet her şey çok iyi olabilir, ama bir başkasıyla kurduğumuz ilişki üzerinden bu eksikliklerin tamamı o sahada görülebilir ve bu eksiklikleri gördüğümüz anda da kendimizi tamamlamaya başlarız. Ama bu tabii, bu ayna ne bir dev aynası olmalı ne de bir kendimizi cüce gibi gördüğümüz bir ayna. Yani kendimizi çok yetersiz hissetmediğimiz yanında, ama aynı zamanda hatalarımızı da göremediğimiz bir ayna değil. Sanki böyle tam olarak bizi yansıtabilen bir ayna olması gibi. Bu açıdan bu metafor benim çok hoşuma gitmişti. İnsan insanın aynasıdır.
1: Burada o ayna görevinin, o yakınlığın bir sınavı veriliyor aslında. O da açık iletişim. Bunu nasıl söyleyeceğin. Çünkü insanın burada bir sürü kaygısı olabiliyor. Söylese kırıp incitmekten korkuyor. Söylemese onun o haline rıza göstermiş gibi hissediyor. Burada o yakınlığın sınavı veriliyor aslında. O aynalık görevinin bir sınavı var. O da açık iletişim. O gördüğün kusuru, hatayı nasıl söyleyeceğin. Çünkü burada söylesen kaybedip kırmaktan korkuyorsun. Söylemesen onun o haline rıza göstermiş oluyorsun. Ki bu da dostluğun görevlerine aykırı bir şey. Yani o senden o beklenmiyor. Benim burada Ariflerden gelen çok ince bir nüans var sevdiğim. Şöyle diyorlar: dost dostu incitmez, dosttaki eğriliği incitir.
2: Aslında Büşra'nın bahsettiği o ayna olma hali çok hassas bir denge. Gerçek bazen insanın canını sıkar. Dostun görevi o ki hakikati söylerken onu şefkatle giydirmektir. Hakikati bir tokat gibi değil de bir merhem gibi sunabilmek bir noktada da. Bu hakikatle merhameti eğer bir eleştiri sadece hakikat içeriyorsa ama merhamet barındırmıyorsa, o artık bir dostluk değil yargıçlık görevine geçmiş oluyor. Yani aslında dostun dilinde hakikat ve merhamet daima yan yana yürümelidir.
0: Peki aslında arkadaşlığın çok daha yüzeysel ve derin yerlerine temas etmiş olduk. Kısa bir aradan sonra arkadaşlığın hayatımızdaki anlamı ile ilgili konuşmaya devam edeceğiz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Cavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
4: Kıymetli dinleyicilerimiz, aklıma gelmişken programının ikinci bölümünde Süreyya ve Büşra kardeşlerimle arkadaşlığın hayatımızdaki anlamı üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Evet, arkadaşlıkla alakalı pek çok şey söyledik. Fakat acaba arkadaşlık aynı zamanda değişen bir şey mi? Hayatımızdaki bir olgu mu diyelim? Hayatın farklı dönemlerinde çünkü farklı ihtiyaçlara sahip olabiliriz. Mesela çocukluktan itibaren düşünürsek daha çok mekansal ve maruz kalmaya yönelik bazı arkadaşlıklar kuruyoruz gibi. Yani aynı mahallede olduğumuz insanlarla, aynı sınıfta olduğumuz, aynı sırada olduğumuz insanlarla arkadaşlık kuruyoruz. Aslında oradaki bağ genelde ortak bir paylaşımdan ziyade, yani ya da bir benzerlikten ziyade mekanın ortaklığıyla süren bir iletişim var. Fakat daha sonra ihtiyaçların da değişmesiyle beraber, yani psikolojik olarak zihinsel bir gelişim gösterdiğimiz zaman artık 20'li yaşlarda

0: Bir keşif ve eğlence odaklı arkadaşlık ihtiyacı belki 30'larda kendini daha farklı bir aşamaya getirip anlaşılmak ve derinleşme üzerine kurduğumuz arkadaşlıklara dönüştürebiliyor. Yani aslında biz değiştikçe o aynalık yapan kişiler de değişiyor gibi. Aslında burada baktığımız zaman, burada düşündüğümüzde o tamamlanma ihtiyacımızı karşılayan kişiler bir önceki evrede arkadaşlık kurduğumuz kişi bir sonraki evrede belki bizi biraz daha bize dar gelmeye başlayan birisi haline gelebiliyor. Yani aslında bu tek taraflı da değil sanki. İki tarafın da birbirini büyüttüğünün ve büyüdüklerinin de bir göstergesi olabiliyor. Ama burada değişen ihtiyaçlarla beraber arkadaşlık acaba nasıl bir evreye dönüşür? Yani ya da bu değişim nasıl görülebilir?
1: Aslında bu dediklerinizin hepsine katılıyorum. Bir de şöyle bakmak gerekiyor. Zaman hepimizi değiştiriyor. Bazen birimiz hızla büyürken diğerimiz yerinde sayabiliyor veya farklı bir yöne evrilebiliyor. Birimiz evlilik yoluna girebiliyor, çoluk çocuk sahibi olup dertleri farklı bir yöne evriliyor. Kimisi iş hayatına giriyor, iş hayatında daha farklı bir noktaya evriliyor. Kiminin hayatta olmak istediği yer, hedeflediği noktalar çok farklılaşabiliyor. Bu farklılıklar da dostlukta bence çok büyük bir imtihan getiriyor. İşte bence aslında dostluğun temel şeyi, imtihanı burada başlıyor. Değişimlere rağmen o ortak dili koruyabiliyor muyuz? O işte maddi uçuruma rağmen, belki manevi bir uçuruma rağmen, bazen işte eğitimsel uçuruma rağmen hala o dostlukları sürdürebiliyor muyuz? Bu çok önemli bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Bununla beraber aslında dostluk biraz da beraber yürümek. Dostluk yani durağan bir şey değil baktığımızda. Müteharriktir. Aynı tempoda olmasak bile aynı istikamete bakabiliyorsak yolculuk devam ediyor. Önemli olan aradaki mesafenin kalpleri birbirinden koparmaması. Bazen bir dost başka şehirde oluyor ya da bazen bir dostu aylarca göremediğimiz oluyor. Ama bence burada sanki önemli olan nokta manevi niyette özellikle aynı yöne bakıyor olmak gibi. Hani o yön aynı kaldıkça o dostluk da devam eder gibi geliyor bana.
2: Gönül birliği devam ettiği sürece bence de o bağ devam eder. Ama bazen de herkes aynı yolda kalmaz. Yol çatallanır. Kişilerin varmak istedikleri menzil, amaç değişir. Burada da şöyle yorumlamak gerekiyor sanırım. Bazen insanlar hayatımıza bir durak olarak girerler. Hayatımıza dahil olurlar. Bize bir şey öğretirler. Bizden bir şey alırlar ve giderler.
0: Yani değişen arkadaşlıklarla beraber ya da bizim ihtiyaçlarımızla beraber sanki birkaç farklı şey sizin söylediklerinizden aklımda canlandı gibi. Çünkü bir taraftan aynı tarafa baktığımız kişilerle aynı hakikate bakma ihtiyacı duyuyoruz. Ve bu sebeple aynı yöne bakmadığımız insanlarla bu bağlar kendiliğinden bir ayrılmaya sebep olabiliyor. Diğer taraftan sanki ayrı yollar olsa da ortak değerlerle de bazı şeyleri devam ettirebiliyoruz. Yani yaşam biçimimiz çok farklı olsa da, çok farklı görüşlere sahip olsak da o iki insanın ahlak biçiminin aynı olması. Mesela iki tarafında dürüst olması, vefalı olması, merhamet sahibi olması da bir dostluğu devam ettirme gerekçesi olarak da karşımıza çıkabiliyor. Ve ayrı yollarda gitsek de dostluğumuz devam edebiliyor. Ve aslında bu kişilerle hissettiğimiz şey bizim için çok tatlı bir şey oluyor. Ya aynı yöne bakmak, aynı hakikate bakmaktan da başka bir tarafa gelmiş oluyor. Çok insani bir tarafı oluyor. Ama eğer bitmesi gerekiyorsa da sanki bunun da bir ahlakı var gibi. Yani veda etmenin de bir ahlakı söz konusu gibi oluyor burada. Bir dostun bitiyor olması ona olan hürmetin bitmesi anlamına gelmiyor. Yani yollar ayrılsa da daha önce geçirdiğimiz o paylaşılan vakitlerin hatırına o kişiyi kalbimizde iyi bir anı olarak muhafaza edebilmek de sanki dostluğun ahlaklarından bir tanesi gibi. Peki siz hiç bitmesi gerektiğini düşündüğünüz bir arkadaşla sürdürdünüz mü?
1: Ben buna cevap verecek olursam hayır, sürdürmedim. Ben bu konuda birazcık daha keskin duruşu olan bir insanım. Çünkü o bitmesi gereken şeyi bitirmediğimizde hem kendi nefsimize hem de karşıdaki arkadaşımıza ya da dostumuza zulmettiğimizi düşünüyorum. Her iki tarafı da zorlamaya gerek yok. O devam ettikçe çünkü güzel şeyler de yok olmaya başlıyor. Onu en güzel yerinde bazen bırakmak da iyi geliyor gibi düşünüyorum.
0: Sen ne dersin Büşra?
2: Ben maalesef

0: bazen sürdürdüm onu ve Süreyya'nın bahsettiği o güzel anılara saygı duyma kısmını yitirdiğimi düşünüyorum ben de. Bu aslında bir hata. Yine Arifler'den bir söz burada benim de karşıma çıktı. Kervan yürür, bazıları yorulur, geri kalır, bazıları başka bir kervana katılır. Yani bu çok doğal bir süreç. Biz de bu dünyada kervandayız, yol yürüyoruz. Ve bu yolda nasıl tanışıklıklar varsa, güzel anılar varsa ayrılıklar da var. Bu bir ihanet değil. Aslında ona duyduğun saygının, o güzel anlara duyduğun saygının, bahsettiğin o hürmetin bir sonucu. Onu güzel hatırlamak için aslında güzel bir ayrılık gerekiyor. Bir de bir kişinin hali değiştiğinde aslında o arkadaşlığı tanımladığımız hemhal durumu değişiyor. Yani o birinin hali değiştiğinde artık aynı yolda yürümek zorlaşıyor. Hatta belki bir zahmete dönüşüyor. Bu kopuşu bir kavgadan ziyade de aslında bir vade dolumu olarak görmek daha sağlıklı olabilir. Yani bu yol ayrımında da tabii yine çokça sınav var. Bu sınavlardan da biri de bu kopuşu birbirimizin hukukunu çiğnemeden nezaketle serbest bırakmak üzerine oluyor çoğu zaman.
1: Evet Büşra, aslında yapmadığın halde çok güzel yerlere değindin. İnsan bunları da kendi hayatına bir düstur ya da bir cetvel olarak koymalı bence, özellikle dostluk hukukunda. Demin de bahsettiğin gibi Büşra, her dostluk ömürlük olmayabilir. Bazen vedalaşmak da dostluğa dahildir. Bazı insanlar hayatımıza sadece bir dersi, belki çok küçük bir nasihati, belli bir zorlukla yanımızda durmak için girerler. Görevler bittiğinde onları da güzellikle uğurlamak lazım, o yaşanan güzel şeylerin hatırına. Bazıları da yolun bir kısmıdır. Her ilişkiyi ömür boyu sürdürmeye çalışmak bazen o ilişkinin, senin de dediğin gibi, hatırasına zarar veriyor. Yolun bir kısmında çok güzel yürümüş olmanız tüm yolu beraber bitireceğiniz anlamına gelmez. O güzel kilometrelerin hatırına bazen de o dosta bir teşekkürü borç bilip yol vermek gerekiyor.
2: Evet, yani başlatmak ve bitirmek arasındaki dengeleri pek çok açıdan konuştuk ama bir taraftan arkadaşlarımızla kurduğumuz ilişkin içerisinde de bir mesafe ve sağlıklı bir mesafe kurmanın çok önemli olduğunu da tecrübe ediyoruz. Bence hepimizin de tecrübe ettiği bir şey. Burada sanki bir denge söz konusu. Yani sağlıklı mesafe dediğimiz şey, ne birbirimizi rahatsız ettiğimiz, birbirimizi çok hırpaladığımız bir noktada ya da diğer uçta da birbirimizi duyamayacak kadar uzakta olduğumuz bir noktada da değil. İkisinin bir dengesinde olduğumuz bir arkadaşlık kurmak. Yani çok sık kullanılan tabirler vardır ya, biz olmak ve ben olmak. O biz olmak ve ben olmanın dengede olması, biz olurken beni kaybetmemek gibi. Bence dostlukta en sık yaptığımız hatalardan bir tanesi de bu. İki kişinin tek bir kişiye dönüşme çabasına da şahitlik ediyoruz. Böyle olduğu zaman o temas artık bize iyi gelen, sağlıklı olarak bir iletişim kurduğumuz taraftan birbirimizi rahatsız ettiğimiz, hırpaladığımız bir tarafa doğru da geçmiş oluyor. Yani o mesafe bir nefes alanı, yani nefes alacak kadar bir mesafe koymak ama aynı zamanda bu mesafenin bizi yalnız hissettirecek kadar da uzak olmaması. Sanki burada zor bir dengeden de bahsediyoruz gibi. Şöyle bir soru aklıma geliyor tekrar. Yani her şeyi paylaşmak zorunda mıyız arkadaşlarımızla? Arkadaşlık böyle bir şey midir? Çünkü şu sebepten biten arkadaşlıklar da var. Bana hiçbir şeyini anlatmıyorsun ya da bunu bana neden anlatmadın, kendimi kötü hissettim gibi. Aslında hepimizin içinde muhakkak bir yerlerde kendimize bile söylemekte zorlandığımız şeyler var. Böyle düşündüğümüzde arkadaşımıza da dostumuza da bir şey söyleyememek çok da basit bir şey değil gibi. Çünkü bize kalan bazı şeyler var. Hatta arkadaşlarımız arasında değişen şeyler de var. Yani bazı arkadaşlarımız ailevi konularda desteğine daha çok ihtiyaç duyarız ve ona daha çok güveniriz. Bazılarıyla iş yerindeki işlerimizi daha rahat konuşuruz. Bizi o açıdan daha iyi anlar. Bazıları duygularımızı daha iyi anlıyor olabilir. Yani sanki burada o arkadaşlık, dostluk bağının da her an her şeye deva olamaması gibi bir durumda söz konusu.
0: Bahsettiklerinden aslında şöyle bir çıkarımda bulundum. Mesafe bir duvar değil, bir edep aslında kişilerin arasında. Yani onun hukukuna, o kişisel alanına duyduğun bir saygı. Hem onun hem kendinin mahremiyetine ve biricikliğine bir hürmet gösteriyorsun aslında o mesafeyle.
1: Bazen bu edebe riayet etmediğimizde biz de çok yıpranabiliyoruz. Karşımızdaki arkadaşımız da çok yıpranabiliyor. Bu mesafe gerçekten dostluğun uzun sürebilmesi için gerekli bir

0: şey, yani o yeteri kadar mesafe ya da karşı tarafa o özgürlük alanını tanımak önemli oluyor bu noktada. Bir de şu nokta var, bütün anlamı bir arkadaşımıza veya bir dostumuza yüklediğimizde ondan çok fazla beklentimiz oluyor ve o beklentiler karşılanmadığında da bir yıpranma söz konusu oluyor. Bu bazen bizim tarafımızdan oluyor, bazen arkadaşımızın bize yüklediği o çok anlamdan dolayı beklentilerin karşılanmaması oluyor. Şimdi sorumluluklarımız var deyip tabii insanı da çok fazla yük altında da bırakmamak gerekiyor. Bu bağlamda bence Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlık hukukunu kendimize örnek almamız gerekiyor. Çok güzel bir arkadaşlık hukuku var. Mesela en yakın dostu Hazreti Ebubekir ama her şeyini tamamıyla Hazreti Ebubekir'le yapmazdı. Her arkadaşına meşrebince bir yaklaşım sağlardı. Örneğin sırlarını Ebu Hüreyre'ye anlatırdı. İstişaresini Hazreti Ömer'le yapardı. Derdini Hazreti Ebubekir'le konuşurdu. Yani baktığımızda hepsini tek bir kişiyle yapmıyor. Her bir arkadaşına onun meşrebince yaklaşıp onunla o tarzda bir bağ kuruyor ve aslında böyle olunca bunu şu bağlamda incelediğimizde, yani kendi üzerimizde incelediğimizde, bir dostun bize yaptığı bir yanlış ya da beklentimizi karşılamadığında bir dostumuz, eğer biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi yaparsak, aslında o kadar da yıpranmayız. Niye? Çünkü birçok yere bölmüş oluyoruz o arkadaşla. Hepsinden aynı şekilde olumsuz bir şey karşılaşırsak belki bu kadar yıpranırız, ama bu kadar dağıttığımız bir ilişkide bu kadar yıpranma söz konusu olmaz. Bu dengeyi de gözetmek gerekiyor. O yüzden ben hayatımda her zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hukukunu kendime düstur edinip arkadaşlarımla bu şekilde ilişki kurmaya önem gösterdim. Bence insan bunu yapmalı, kendisi için de arkadaşları için de.
1: Evet, çok güzel noktalara temas ettiniz. Çünkü bu aslında bizi çok rahat ettirecek de bir zemin. Üstümüzdeki o yükleri, o baskıyı da alacak bir zemin. Çünkü bu ilişkiyi kurmakta bence zorlanıyoruz da kendi hayatımızın içerisinde. Ve şu an başka bir zamanda da yaşıyoruz. Evet, dostluğun ve arkadaşlığın çok zamanlar ötesi bir karşılığı var. Ama aynı zamanda içinde bulunduğumuz dönemin bazı temel özelliklerini de ön planda tuttuğumuzda şöyle bir şey de karşımıza çıkıyor. Ben biraz bildirimler çağı gibi görüyorum. Yani her yerden sürekli bir bildirime, sürekli bir iletişim haline maruz kaldığımız bir dönemde arkadaşlıklarımız da bundan payını alıyor gibi. Mesela çevrimiçi olmak birinin hayatına dahil olmak mıdır? Onunla çevrimiçi kurduğumuz bağ. Evet, belki sürekli birbirimizden haber alabildiğimiz, belki birbirimizi daha az özlediğimiz bir dönemdeyiz. Ama bu biraz yüzeyselliği de beraberinde getiriyor. Belki şunu yaşamışsınızdır. Bir masada oturuyorsunuzdur. Uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınızla, 5-6 arkadaşınızla bir anda bir sessizlik oluşur. Ve o sessizliğin içinde bir bakarsınız herkes kendi telefonunun içerisinde o bildirimlere gömülmüş bir iş hallediyor. Yani geçtiğimiz yılın o temel terimlerinden olan kalabalık yalnızlık kelimesi de tam olarak böyle bir şey galiba. Bu kadar çok arkadaşlığın ve iletişimin içerisinde insanın yine de kendisini çok yalnız hissediyor olması gibi bir tarafı da var. Yani sosyal mecralar bizim aramızda kurduğumuz o bağı, hatta çok temel olarak ihtiyaç duyduğumuz o bağı elimizden alan bir tarafta da yer alabiliyor. Yani dostluğumuz hızla bir imtihan içerisinde gibi aynı zamanda. Çünkü sanki biraz dostluk daha yavaş ve emek isteyen bir şeyken artık hayatımız buna çok müsait değil gibi.
0: Aslında bu söylediklerinden şunu çıkarıyorum. Çok kişi az derinlik gibi. Bence biraz da modern dünyanın paradoksu tam olarak bu. Telefon listelerimizde yüzlerce arkadaşla dolu. Hatta benim belki binlerce insan kayıtlıdır. Belki bunlardan 500-600 tanesi arkadaş olarak kaydettiğim numaralardır. Ama bir derdimiz olduğunda arayacak dost sayısı bir elin parmağını geçmez. Bu da bağlantıda kalıyoruz ama bağ kurmuyoruz. Nicelik niteliği ne yazık ki yutuyor. Burada onu görmüş oluyoruz. Bu modern çağın şeyine kapılmamak gerekiyor. Gerçekten dostluğun bir noktada getirdiği sorumluluk da bu emeği, burada bir emek yani. O hıza şeye rağmen o dostluk için çaba gösterip ona vakit ayırmayı başarabilmek, oradan başımızı kaldırabilmek önemli şeyler.
2: Evet, aslında bu bir çabayı gerektiriyor. Yani kırıldığında onarmayı gerektiriyor, zaman ayırmayı gerektiriyor. Bazen

0: de kendi nefsin yerine onu tercih etmeni gerektiriyor aslında. Bugün bunu biz pek yapmıyoruz. Yani biz sorun çıkarmayan, bizi hep iyi hissettiren, bizden bir şey talep etmeyen arkadaşlar, dostlar arıyoruz. Bu da hep kendi nefsimizi tercih etmek aslında. Böyle olunca da dost en kolay harcanan şeye dönüşüyor yani. Kendi nefsimiz karşısında hepsini eliyoruz. Bu hem dostu kaybediyoruz hem de aslında o ihtiyacımız olan, en temel ihtiyacımız olan o derin bağdan kendimizi de mahrum bırakmış oluyoruz.
1: Biraz daha dostluklar da artık menfaatler üzerine kurulmuş ilişki biçimlerine dönüşüyor ve böyle olduğunda da insanın en çok kendine bir yalnızlık biçtiğini de söyleyebiliriz galiba. Böyle olduğunda da aslında pek çok şey çok da yanlış gitmeye başlıyor. Demek ki o dostluğu, arkadaşlığı yeniden hatırlamak ve onun için emek vermek gerekiyor gibi. Son olarak size tüm konuştuklarımız çerçevesinde sizin için dostluk ne ifade etti ya da bugünkü konuşmalarımızdan aklınızda kalan ne oldu?
2: Ben genel olarak aklımda kalanları toparlayacak bir cümleyle ifade etmek istiyorum. Bence dostluk modern hayatın hızına ve yüzeyselliğine inat, birbirimizin hakikatine merhametle şahitlik ettiğimiz, zamanın ve değişimin yıpratmadığı köklü bir ahlak ve duruş makamıdır diye yorumlamak istiyorum.
0: Ayna metaforu benim için çok vazgeçilmez bir metafor dostluk için. Ben dostu vazgeçilmez, hayatımızda yeri doldurulamaz bir ayna olarak görüyorum. Bizi hakikatimize yaklaştıran.
1: Evet, çok güzel tanımladınız. Teşekkür ederim. Kıymetli dinleyicilerimiz, aklıma gelmişken programının bu bölümünde arkadaşlık hayatımız için ne ifade eder sorusunun cevabı üzerine konuştuk. Siz de aklınıza gelen konuları bizimle Semerkant Radyo sosyal medya hesapları üzerinden paylaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

aklıma gelmişken. Nur Yılmaz, Süreyya Akbaş, Büşra Kurt, Ferda Yaman. Aklıma gelmişken.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Allah kabul etsin amcacığım.
0: Amin. Cümlemizinkine inşallah. Gençliğinizin kıymetini bilin evladım. Bak insan ihtiyarlayınca namazı bile zor kılıyor. Ah.
1: Maşallah amcacığım. Sizin yaşınızdaki birçok kişi namazını oturarak ya da yattığı yerde kılabiliyor ancak. Siz gayet sağlıklı ve dinç görünüyorsunuz. Bunun için Allah'a şükretmelisiniz, öyle değil mi?
0: Vallahi ne yalan söyleyeyim evladım. Bazen çok ağrım sancım oluyor da şükretmeyi bile unutuyorum.
1: Hiç olur mu amcacığım? Şükrün hakikati ihsanda bulunanı, ihsanını zikrederek methetmektir. Bu aynı zamanda Allah'ın nimetlerine karşı memnuniyet göstergesidir. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde şükredenlerden övgüyle bahsedilmiştir. Şüphesiz biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Eğer şükrederseniz nimetimi ziyadeleştiririm buyurmuştur. Şeytanın hilelerinin gayesinin insanları şükürden uzaklaştırmak olduğu ve şeytanın bundan çok zevk aldığı yine Kur'an'da anlatılmaktadır.
0: Doğru söyledin evladım. Şeytan insana şükrü bile unutturuyor. Madem ki Allah övmüş şükredenleri, daha sık şükretmeli. Zaten ne kaldı ömrümüzden? Cahillik işte bizimki, bilmezlik.
1: Şükür bir ibadettir aynı zamanda. Şükür gerek dil, gerek beden.

0: İyilikten ve gerekse kalple olsun, nimete karşılık olan iyilikten ibarettir. Kalple şükürse, insanın kendisinde bulunan bütün nimetlerin, kabiliyetlerin ve hallerin Allah'tan geldiğine inanmasıdır. Başına gelen her hale, sağlığa, hastalığa, gençliğe, ihtiyarlığa, hayra ve şerre şükür göstermek insanı Rabbine yaklaştırır.
1: Hay Allah senden razı olsun be evladım. Şükrün bol olsun. Madem ki bu cahil adama birkaç dakikada bir ömür öğrenemediğini öğrettin, şükürler olsun. Hadi kal sağlıcakla.
2: Zamanıdır.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Kabusname'den öğütler. Kabusname 1082 yılında Kühistan Sultanı İskender bin Kavuş tarafından Farsça olarak kaleme alınmıştır. Muhatap oğlu Gilan Şah'tır. Fakat aradan 9 asırdan fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen öğütler halen canlılığını devam ettirmektedir. Tarih boyu pek çok padişah, sultan ve devlet başkanı tarafından birçok dünya diline çevrilir. Birçok edebi, tarihi ve ahlaki eserlere kaynak teşkil eder. Eser Osmanlılar zamanında ilk defa Fatih Sultan Mehmet'in babası Sultan II. Murat'ın dikkatini çeker. Milletin değer yargılarını altüst eden fetret ve kargaşa döneminden yeni çıkılmıştır. Edep, ahlak, emniyet ve nizamda yeniden yapılanmaya ihtiyaç vardır. Babası

Çelebi Mehmed'in devlet otoritesini temininden sonra kendisi de manevi sahada bir teşkilatlanmayı üstlenmiştir. Kabusname, ahlaki sahadaki eğitim ve yapılanmayı temin eden eserlerden biridir. Eserin mütercimi Mercimek Ahmet, bir gün padişahın elinde kitabı görür ve neden bahsettiğini sorunca padişah meseleyi şöyle ifade eder. Hoş kitaptır. İçinde çok faydalı şeyler ve öğütler vardır. Ama Farsçadır. Bir kişi Türkçe'ye tercüme etmiş ama anlaşılır değil. Açık söylememiş. Bundan dolayı hikayesinden tat bulamayız. Ama bir kimse olsa bu kitabı açık ve anlaşılır bir şekilde çevirse ta ki anlamından gönüller haz ala. Bunun üzerine Mercimek Ahmet, emir buyurursanız ben tercüme edeyim diye tercümeye talip olunca hemen tercüme eyle buyruğunu alır. Mercimek Ahmet bin İlyas şair, edip ve alim bir kişidir. Tercümeye telif kadar emek verir ve 1432 tarihinde tamamlayarak üzerine düşen görevi bitirir. Kabusname üzerinde Cumhuriyet döneminde bir hayli incelemeler yapılır ve eser yeniden tercüme edilerek Tercüman 1001 Temel Eser serisinde yayınlanır. Bu öğütlere gönül kulağını açık tutmanız dileğiyle.

Ey oğul, bilmiş ol ki artık ben kocadım. Zayıf ve azıksız olarak yol ağzına kadar geldim. Ölüm mektubunu elime sundular. O mektup sakalın ağarmasıdır. Adamın sakalı ağardığında Allah tarafından bir ses gelir. Ey kulum, hazırlan. Bu dünyayı bırakıp öbür dünyaya geçeceksin. Şimdi ey ciğer köşem, ölmeden önce seni iyilik yoluna ve iyi kimselerin izine yönlendirmek istiyorum. Tecrübelerle elde ettiğim birkaç öğüdü sana yadigar olarak bırakıyorum. Bu öğütlere uyarak hareket edersen her muradına erersin ve iyi isim kazanırsın. Zamanın elinden sille yemezsin. Çünkü baba şefkati oğlunun zamanın elinden azar yemesini istemez. Öyleyse sen de gönül kulağını bu öğütler için açık tut. Sonra pişman olmayasın. Gerçi zamanımızda her oğul babasının sözünü tutmuyor ama inşallah sen kabul edersin. Ey oğul, gençler kendi bilgilerini yaşlıların bilgisinden üstün görürler. Bu kanaatin yanlış olduğunu bildiğim halde sana yol göstermek için susarsam doğru olmaz. Bütün tecrübelerimi yazdım ama az ve öz yazdım. Çünkü her şeyin azı ve özü faydalıdır. İnsanların bir adeti vardır. Değerli bir malları olursa onu değerli birine vermek için saklarlar. İşte benim bu dünyadan elde ettiklerimin en değerlisi bu öğütlerdir ve en değerli kimsem de sensin. İşte son günlerimde bu öğütleri sana veriyorum. İnşallah sana faydası dokunur. Öğüt, aklın süsüdür. Ey oğul, akıllı ol ve kendi soyunun itibarını iyi gözet. Ta ki şerefini kaybedenlerden olmayasın. Gerçi yüzüne ne zaman baksam akıl ve hüner görürüm. Ama öğüt, aklın süsüdür. Benim yapacağım onu sana hediye etmektir. Muhafaza etmezsen yine sen kaybedersin. Sonra bilmiş ol ki benim ölümüm yakındır. Benim ardımca senin de gelmen yakındır. Öyle çalış ki bu dünyada bir azık hazırlayasın.

Ola da yardımcın olsun. Çünkü bu dünya öteki dünyanın ekinliğidir. Kendini öyle ver ki senin yerine başka biri ekmesin. Çünkü başkasının ektiğinden senin yararın olmayacak. Ölümlü dünyayı ölümsüz dünyayla değiştir. Ey oğul, bu ölümlü dünyayı ölümsüz dünyayla değiştirmeye gayret et. Bu dünyada iyi kişiler aslan gibidir. Kötü kişiler ise köpeğe benzer. Çünkü köpek ne avlarsa avını avladığı yerde yer. Aslan ise avını kendi inine götürür, sonra yer. Bunun anlamı şudur. Köpek nefsinin esiridir. Ne avlarsa burada yer. Aslan akıl sahibidir. Burada ne avlarsa o aleme tutar, götürür. Gayret et ki avın iyilik olsun. Öbür alemde lazım olur. İyilikten murat ibadettir. Kul için ibadetten daha iyi av yoktur. Çünkü ibadet yoluna girenler ateşe benzer. Ateşi ne kadar alçak yerde yaksalar, alevi o derece yükselir. İbadet yoluna varmayanlar da suya benzer. Suyu ne kadar yukarı akıtırlarsa akıtsınlar, aşağı düşer. İbadeti boynunun borcu bil. Ta ki alevin daima yükselsin. Allah 5 türlü ibadet buyurdu. Ey oğul! Allah'ın emri gereğince şükredersen, az olan şükrün çok yerine geçer. Nitekim Allah din içinde 5 türlü ibadet buyurdu. Eğer gece gündüz çalışsan, acizlikten başka bir şey elde edemezdin. Ama o ölçüyle 5 türlü ibadet buyurdu. Onun ikisini zenginlere, kalanını da bütün halka verdi. Bunlardan biri Allah'ın birliğini ve Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini dil ile söylemektir ve gönülle inanmaktır. Diğeri 5 vakitte namazdır, öbürü de yılda 1 ay oruç tutmaktır. Şehadet sözü batıl şeylerden Allah'a sığınmaktır. Namaz o kabullenişin hakikatini kulluğunda kaim olmaktır. Oruç tutmakta o kabullenişin ve kulluğun hakikatini Allah'a bildirmektir. Madem ki Allah'a kulunum dedin, öyleyse o kullukta sağlam durman gerek. Namaz ve oruç Allah'ın has nimetidir. Onları has kullarına nasip kılmıştır. İkisini de yerine getirmekte kusur etme. Eğer bu ikisinde kusur edersen avamdan olursun. Seçkinlerden olmazsın. Ey oğul! Sakın bu söylediklerim hakkında gönlünden kötü düşünceler geçmesin. Yani namaz kılmakta eksiklik olabilir deme. Din açısından gözetmezsen bari akıl yoluyla bak. Ne kadar faydalı olduğunu gör. Evvela namaz kılanın bedeni ve elbisesi devamlı temizdir. Namaz kılan kişide büyüklenme olmaz. Çünkü namazın aslı tevazudur. Sen kendini tevazuya alıştırırsan bedenin de sana uyar, tevazu kazanır. Sen bu şekilde tevazuyu gözetince Allah makamını yüceltir.

Ey oğul, oruç tutmak yılda bir ay olan bir ibadettir. Yılda bir ay olan kulluğu dahi eksiklikle geçirme. Akıllı olan namert olmayı kendine reva görmez. Orucun gayesi kulun ağzını Allah'ın mühürlemesidir. Bu mührü bütün bedenine vurmalısın. Yalnız ağzına mühür vurunca diline, gözüne, ayağına, eteğine de vurmalısın ki oruç senden razı olsun. Oruç tutmanın faydası odur ki sabahleyin yiyeceğini bir yoksula veresin. Ta ki açlık zahmetini çekmenin sana faydası dokunsun. Ey oğul! Şahsiyetini ananın, babanın verdiği adla değil de kendi gayretinle kazanmaya çalış. Çünkü anan ve baban sana bir ad verdi. Ya Ahmet, ya Mahmut, ya falan ya da filan. Oysa senin kazandığın ad ya bilgin, ya bilge, ya üstad, ya öğretici, ya da becerikli olacaktır. Böyle olunca öteki adın babanın ve ananın yanında makbul olduğunun alametidir. Bu sonraki adlar da halk arasında makbul olduğunun nişanıdır. Ey oğul, tatlı dille konuşmayı alışkanlık haline getir. Nitekim demişler, her kimin dili tatlı olursa dostları çok olur. Ne kadar tatlı söylersen söyle, sözün yerini bilmedikçe söyleme. Çünkü yerinde söylenmeyen söz, tatlı ve güzel de olsa acı ve çirkin görünür. Seni sıkıntıya sokacak sözü söyleme. Bu durumda susmak daha iyidir. Halka güzel sözler söyle ki güzel cevaplar işitesin. Ey oğul, kimsenin üzüntüsüne sevinme. Böylece kimse de senin üzüntüne sevinmez. Senden aşağı olanlara zulmetme. Adalet göster. Böylece sen de senden büyük olanlardan zulüm görmezsin. Adalet bulursun. Ey oğul, çorak yere tohum ekme ve ağaç dikme. Çünkü ürün vermez. Yani nankör kişiye iyilik etme. Çorak yerde tohum nasıl boşa giderse, nankör kişiye yapılan iyilik de öyle boşa gider. Fakat iyiliği layık olandan esirgeme. Elinden iyilik etmek gelmezse, bari halkı iyiliğe yönelt. Demişlerdir ki, bir kişi bir kişiyi hayra yönlendirirse, o hayrı işlemiş gibi olur. Ey oğul! Yaptığın iyilikten dolayı pişman olma ve kötülükten çok sakın. Çünkü iyiliğin ve kötülüğün karşılığı ölmeden sana erişir. İyilik ettiğin kişinin gönlü ne kadar rahat olursa senin de gönlüne o kadar rahat erer. Bir kişiye kötülük edersen o kişinin gönlüne ne kadar sıkıntı ererse senin de gönlüne o kadar sıkıntı erer. Belki tasa

artı ve ağırlığı sende daha da çok olur. Ey oğul, yüzünü değiştirmeyesin. Yani buğday gösterip arpa satma. Yani halka kendini iyi gösterip gizlice yaramaz işler işleme. Bu iki yüzlülük nişanıdır. İki yüzlülük nişanını vurulmamak için bütün gayretini göster. Ey oğul, insanın iki hali vardır. Hiçbir zaman bu iki halden birinden uzak değildir. Biri sevinçlilik, öteki üzüntülük. Sakin ol. İster üzüntülü, ister sevinçli ol. Üzüntünü ve sevincini öyle birisine söyle ki, üzüldüğün zaman o da seninle birlikte üzülsün. Sevindiğin zaman o da seninle birlikte sevinsin. Ey oğul, iyiliğe ve kötülüğe çabuk sevinme ve üzülme. Bu çocukların işidir. Olmayacak şeyle kendinden geçme. Yani olur olmaz şey için kendi durumunu değiştirme. Çünkü akıllı kişiler olur olmaz şey için kendilerinden geçmezler ve değme yel ile deprenmezler. Söz gelimi sana bir üzüntü geldi. Sen sevinçliydin, hemen üzüldün. Akıllı kişiler bu hali hoş görmezler. Sana gelen sevinç hali için hemen sevinme. Çünkü elbette onun üzüntüsü vardır. Her üzüntü içinde hemen üzülme. Çünkü sonunda sevinci vardır. Ummadığın bir yerden ne gelebilir diye umudunu kesme. Ve bir şey umduğun yerden de sakın umutlu olma. Çünkü kişiye gelirse çoğunlukla ummadığı yerden gelir, umduğundan değil. Ey oğul, hayatın müddetince hakkı münkir olma. Yani bir kişi bir şey hakkında iyi dese, o dediği şey gerçekten de iyi olsa, sen ona kötüdür deme. Kötüdür derlerse, sen de kötü olduğunu biliyorsan, ona iyidir deme. Münkirlik böyle olur. Ama iyiye iyi, kötüye kötü dersen hak tanır olursun. O halde hak tanır olmak, hakkı münkir olmaktan iyidir. Ey oğul, öfkelenenlerden olma. Eğer bir kimse sana öfkelenip söylerse, sen ona yavaşlıkla cevap ver. Ama ahmaklara susmaktan başka cevap verme. Nitekim derler, cevabul ahmakıl es sükut, yani ahmak kişiye verilecek cevap susmaktır. Ey oğul, üzerinde emeği olan bir kişinin emeğini elden çıkarma. Eğer o emeğin karşılığını ödemiyorsan bari nankör olma. Hele senin için emek çeken hasmın olursa, ne kadar elinden gelirse o kadar hasımlarına iyilik eyle. Ey ciğer köşem, birkaç iyi iş vardır. Kişi onları adet edinip sürdürürse hem insanların katında hem de Allah katında itibar görür. İlim, edep, tevazu, zahitlik, doğruluk, sözde ve fiilde dini temiz tutma, namusluluk, halkı incitmemek, halkın güçlüğünü götürmek. Bunların hepsinin sermayesi hayadır. Nitekim Peygamberimiz buyurur, ne zaman haya varsa iman da var. Ne zaman iman var, o iyi işlerin hepsi de olur. Ey oğul, bilgisiz kişiyi, marifetsiz insanı insan yerine sayma. Bilgisiz ve marifetsiz kişiyle arkadaş olup birlikte oturma. Hele kendini alim sayan bilgisiz cahil ile. Bilgisizle ve cahille sohbet etme. İyi kişilerle sohbet et. Çünkü iyilerin sohbeti yüzünden senin de adın iyi olur. Görmez misin ki şırlağan bir yağdır. Aslı susamdır. Ne zaman gülle hem sohbet olur, artık ona susam yağı da şırlağan demezler, gül yağı derler. Eğer menekşeyle hem sohbet olursa menekşe yağıdır derler. O iyi adlıların sohbetlerinin bereketi yüzünden 40 gün onlarla düşüp kalkınca susam ve şırlağan adı unutuldu, gül ve menekşe adı anıldı. Onun için Peygamberimiz buyurur,

Her kim bir kavimle 40 gün düşüp kalkarsa onlardan olur. Ey oğul, iyilerin işini inkar edici olma ve onların iyiliğini unutma. Senden bir şey umana sitem edip benden bir şeyler umuyorsun diyerek başına kalkma. Çünkü senden umudu olana sitem etmek ben de umucuyum demek olur. Böylesi himmetsizlik olur. Ondan sonra iyi huyu ve iyi kişiliği meslek edin. Yaramaz huylardan ırak ol. Kimseye zararın ve azarın değmesin. Zarar verici olmak iyi değildir. Çünkü zarardan eksiklik doğar ve eksiklikten şerefsizlik. Öyleyse halk içinde şerefsiz olmak iyi değildir.

Ey oğul, seni akıllı kişiler övsün, cahil kişiler övmesin. Çünkü akıllılar ileri gelenlerdir, cahiller ayak takımıdır. Bu iki grup birbirinin zıttıdır. Akıllının bilgilice işini cahil beğenmese gerek. Cahilin bilgisizce işini akıllı zaten hiç beğenmez. Çünkü akıllı olan kendi mizacına uygun olarak bilgilice iş görür, seni onun için beğenir. Cahil de kendi mizacına uygun olarak iş görür, seni onun için över. Cahilin övdüğü işten sakınmak gerek. Ta ki akıllıların eğlencesi olmayasın. Çünkü sıradan kişilerin katında övülen insan, ileri gelenlere maskara olur. Kimseyi incitme. Birisi seni incitse de sen onu incitme. Büyüklüğün nişanı budur. Tecrübeli, şefkatli dostların sana öğüt verirlerse öğütlere kulak ver. Öğüt veren böylesi dostların yanına yalnız olarak git ve öğütlerinden nasibini al. Çünkü faydalı öğüt yalnızken verilir. Halk arasında öğüt kulağa girmez olur. Hem de sitem gibi olur. Ey oğul! Bir konuda bilgin tam olsa da bilginle gururlanma. Ne zaman sana bir iş düşse, iyice bilsen ki sen o işi başarabilirsin. Buna güvenme. Bir akıllı kişiye danışmadıkça o işe başlama. Kendi görüşünü beğenenlerden olma. Bir bilene akıl danışmayı ayıp sanma. Görüş benim görüşümdür. Başkası bana elverişli olanı ne bilir deme. Kendi bildiğine gitme. Çünkü kendi görüşüyle iş tutan kişi sonra pişman olur. Öyleyse akıllı yaşlılarla ve şefkatli insanlarla istişare et, sonra o işe el at. Ey oğul! Bir gözle görmek, iki gözle görmek gibi olmazsa, İki kişinin görüşü de bir kişinin görüşü gibi değildir. Bir doktor hastalansa kendi kendini tedavi edebilir mi? Ne zaman hastalığının artmasını

çıktığını görürse tedavi olmak için hemen bir doktordan yardım ister. Bilgisi ve tecrübesi ne kadar fazla olsa da o sırada kendisine bir faydası olmaz. İhtiyacı olan birisi senin yanına gelecek olsa onun için çalış, çabala. Emeğini ondan esirgeme. Bu insan düşmanın veya seni çekemeyen biri olsa da farklı davranma. Ola ki o düşmanlık dostluğa dönüşe. Ey oğul, iyi konuşan ve söz anlayan kişiler sana gelecek olsalar, onlara hürmet et ve iyi davran. Çünkü onların sana gelmeleri seni ağırladıkları içindir. Sen de onları ağırlarsan bu kez sana gelmeye daha istekli olurlar. Ama şahsiyetsiz adamın yanına kimse gelmez. Ey oğul, sözün doğrusunu söyle. Sakın yalan söyleme. Yalancı olma. Sözünün doğruluğuyla tanınmış biri olarak bilinmeye çalış. Eğer mecbur olarak bir kez yalan söylesen de gerçeğe geçsin. O halde ne söylersen doğru söyle, yalan söyleme ve yalana benzeyen gerçeği de söyleme. Çünkü bir gerçek ki yalana benzer, o anda yalan olmuş olur. Ey oğul, sözü yerine uygun olarak söyle. Uygunsuz söz söyleme. Çünkü beğenilen sözün hem söyleyene yararı var, hem de işitenin canına can bağışlar. Uygunsuz söz ise söyleyene zarar verir. İşitenin de gönlüne hoş gelmez. Ey oğul, sözünün başına ve sonuna dikkat et. Birisine bir şey söyleyecek olursan yüzüne karşı söyle. Arkasından konuşma. Böylece sözü bilerek söyleyenlerden olursun. Çünkü lafını bilmeden konuşan kişi açık ve anlaşılır konuşan papağana benzer. Papağan sarf ettiği sözden habersizdir. Papağan gibi olanlara konuşur fakat konuşmasını bilir demezler. Öyleyse konuşan ve konuşmasını bilen odur ki konuştuğu zaman kim olursa olsun ondan bir şey anlasın. Böyle olmayana insan demezler. Çünkü böyleleri insan suretinde olmakla birlikte insan sayılmaz. Ey oğul, söz yüce bir şeydir. Sen de sözü yüce bil. Çünkü söz gökten gelmiştir, onun için azizdir. Bu aziz sözün yerini bulunca bildiğinden sakınma. Ve yeri değilse sözü harcama. Ta ki sözün zayıf olmasın, aklına ve bilgine zarar gelmesin. Yok yere anlamsız iddiada bulunma. Bir ilimden habersizsen o ilimle ilgili iddiada bulunma. Dilediğini o bilmediğin ilimle elde edemezsin. Ama bildiğin ilimle ne gerekse elde edersin. Ey oğul, bilmenin sana ne yararı ne zararı olmayan sırrı öğrenmeye heveslenme. Ve sırrını kimseye de söyleme. Birkaç kişi bir yere toplanıp otursa orada biriyle fısıldaşma. İyi dahi konuşsan halk kötüye yorar. Kim bilir ne boş söz ki fısıltıyla söylüyor derler. Çünkü halkın birbirine olan kuşkusu kötüdür. Öyleyse sözü açık söyle. Ama ne söylersen kendi değerince söyle. Kendinden büyük söyleme. Ey oğul, birisinden işittiğin sözü dinle, fakat o sözle çabuk hareket etme. Ne söylesen önce düşün, sonra söyle. Ta ki o sözünden sonra pişman olmayasın. Çünkü derhal söylemenin bir şekli var. Ya yarar ya zarar. Ama düşünüp söylemek iki şekildir. Birisi budur ki o sözün zararlıysa düşünmekle anlarsın. O zararlı işten sakınırsın. Birisi de budur ki yararlısını doğru bilirsin, çekinmeden o yararlı şeyi elde etmeye gayret edersin.

ne zaman susmuştur ve konuşmaz, sıradan kişiler onu akıllı ve hünerli kişilerden sayarlar. Ey oğul, ne kadar temiz gönüllü, ne kadar iyi kalpli isen de kendini övücü olma. Kişi kendine iyiyim diye şahitlik ederse şahitliği geçmez. Çünkü şahitliği kendin için yaparsan onu dinlemezler. Çalış ki seni başkaları övsün, kendi kendini övme. Ey ciğer köşem, gücün yettikçe söz dinlemekten ürkmemeye çalış. Çünkü halk söz dinlemekle söz ehli olur. Buna delil şudur: bir çocuk doğunca yer altında bir kubbede besleseler, süt emzirseler ve anasıyla dadısı yanında hiç konuşmasalar, o çocuk büyüdüğü zaman dilsiz ve sağır olur. Ama orada iki çocuk olsa ve hiçbir söz işitmeseler, ikisi birbiriyle konuşmakla bir dil oluştururlar ve o dili de ancak ikisi bilir, başkaları bilmez. Öyleyse halkın sözünü işit ve kabul et. Özellikle geçmiş beylerin ve bilgelerin sözlerini can kulağıyla dinlemek ve itimat etmek gerek.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.

hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

Hatırla, en son hangi gönül dostunu ziyaret ettin şehrinde bulunan, hayatlarını Allah yoluna vakfetmiş, maddi ve manevi neye sahipseler, Allah için harcamış evliyaya en son ne zaman bir Fatiha okudun? Büyük Veli Cüneyd-i Bağdadi Kaddesallahu sirruhu şöyle der: Sufi toprak gibidir. Üzerinde iyileri de, kötüleri de taşır. Bulut gibidir. Herkesi gölgelendirir. Yağmur gibidir. Herkese rahmet olur, fayda verir. Üzerine her türlü pislik atıldığı halde, bu pislikleri içinde eriten, temizleyen ve içinden güzel şeyler bitiren verimli toprak gibidir. Hatırla, zor günlerin umut kaynaklarını hatırına getiriyor musun?

hatırla. Unuttuklarını...

0: geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Esma-i Hüsna ile yaptığı münacat.

Ey Allah'tan izzet ve yücelik hazinesine ulaşmak isteyen kimse, onun yüce isimleriyle dua ve münacatta bulun. Abdest alıp seni Allah'a yaklaştıracak iki rekat namaz kıldıktan sonra tevazu ve kırık bir kalple de ki, Allah'ım, Esma-i Hüsna hakkı için senden hemen yardımını dilerim.

اَنَّافِعَ Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran. Ey kullarının menfaatine uygun olan şeyleri veren, faydalı ve yararlı şeyleri yaratan Nafi Allah'ım. İyilikleri yapan bir ruhla beni faydalandır. En-Nur Alemleri nurlandıran, dilediğine nur eden, nur olan. Ey eşyayı aydınlatan ve onlara ışık veren, istediği gönüllere nur yağdıran, nur Allah'ım. Kalplerimizi nurlandır. El-Hadi Hidayete kavuşturan, kulunu hayırda muvaffak kılan. Ey sapıtmış olan kullarına yol gösteren, dilediği kullarını hidayete erdirerek sırat-ı müstakime yönlendiren Hadi Allah'ım. Kalbimi hidayet nuruyla nurlandır. El-Bedi Benzersiz ve örneksiz yaratan. Ey numune ve imsali bulunmayan, hayret verici şeyler yaratan ve icat eden Bedi Allah'ım, feyiz ve keremini dileriz. El-Baki Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan. Ey varlığında devamlı olan, fani olmayan, varlığının sonu olmayan Baki Allah'ım. El-Varif Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi olan. Ey bütün varlığı devam ettiren, servetlerin ve mülkün gerçek sahibi Varif Allah'ım. Beni ilmine varis eyle. Er-Reşid Bütün alemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran, ey kullarını irşad edip, kurtuluş ve hidayet yollarını onlara gösteren, Reşid Allah'ım, beni irşad edip kendi yoluna ilet. Es-Settar, günahları ve ayıpları örten, ey günahları örten, hataları gizleyen Settar Allah'ım, günahlarımı affet, hatalarımı gizle. Es-Sabur, çok sabırlı olan,

isyankârlardan acele intikam almayan, ey çok sabırlı olan, günah işleyen kullarına ceza vermekte acele etmeyen, sonucu bekleyen sabur Allah'ım. Azim ve irademi sabır üzere muhkem kıl.

Allah'ım, senin en güzel isimlerinle münacatta bulundum. Allah'ım, büyük ayetlerini vesile ederek yalvardım. Allah'ım, bu güzel isimlerinin faziletini senden dilerim. Allah'ım, bu isimlerin hakkı için senden kemalat dilerim. Allah'ım, isteğime rızanla karşılık ver. Yaşadığım zaman dilimi içinde beni koru.

0: Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin?

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: 25. cüz. Şura suresi 1. ayetten 53. ayete kadar.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtre

0: de yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 13.
2: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler. Haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında savaşı durduran ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören mutabakat, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda uzaktan imzalanırken, müzakere sürecinin kısa süre içinde başlaması bekleniyor. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İran-ABD arasındaki mutabakat zaptının iki ülke tarafından imzalanmasının ardından yürürlüğe girdiğini belirtti. Mutabakat zaptının imzalanma yönteminin İsviçre'deki yüz yüze görüşmeden dijital imzaya çevrilmesine ilişkin Bekai, son 24 saat içinde yapılan istişarelerin ardından mutabakat zaptının iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından fiziksel olarak bulunmalarına gerek kalmadan imzalanmasının daha iyi olduğu sonucuna vardık dedi. Bekai bu kararın nedenlerinden birinin anlaşmanın iki ülkenin liderleri tarafından doğrudan imzalanması durumunda ihlal edilmesinin siyasi maliyetinin daha yüksek olacağının düşünülmesi olduğunu ifade etti. Bu süreçten sonra müzakere sürecine girileceğini aktaran Bekai, müzakerelerin ne zaman ve nerede başlayacağının arabulucularla istişarelerden sonra açıklanacağını kaydetti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın bundan böyle savaş öncesi statüsüne dönmeyeceğini, uluslararası kurallar çerçevesinde sunulacak hizmetler karşılığında gemilerden ücret alınacağını söyledi. Kalibaf, savaşın ortasına bir paylaşım yapmış ve Hürmüz Boğazı artık asla eski şartlarına dönmeyecek demiştim, bugün de aynı görüşteyim dedi. Hürmüz Boğazı'nda uluslararası hukuk ve denizcilik kurallarına aykırı bir tutum sergilemeyeceklerini dile getiren Kalibaf, biz uluslararası hukuk çerçevesinde hareket edeceğiz. Uluslararası hukuka göre boğazlara kıyısı bulunan ülkelerin hem hakları hem de yükümlülükleri vardır. Bu haklardan biri de sundukları hizmetler karşılığında diğer ülkelerin ücret ödemesidir dedi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halk İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi'nin 53. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kahramankazan yerleşkesinde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Aktürk, TUSAŞ'ın geliştirdiği özgün platformlar ve ileri teknoloji ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat kabiliyetinin artırılmasına, Türkiye'nin savunma gücünün geliştirilmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. TUSAŞ'ın sahip olduğu mühendislik yetkinliği, üretim kapasitesi ve yenilikçi yaklaşımıyla Türkiye'nin küresel savunma sanayindeki konumunu daha da güçlendirdiğini belirten Aktürk şunları kaydetti. Ülkemizin en büyük havacılık ve uzay sanayi yerleşkelerinden biri olan TUSAŞ'ta 5. nesil milli muharip uçağımız Kaan, ilk milli jet eğitim uçağımız Hürjet, ilk yeni nesil temel eğitim uçağımız Hürkuş, Anka, Aksungur, Süper Şimşek insansız hava araçları, Gökbey ve Atak helikopterlerimizle uydu ve uzay sistemleri başta olmak üzere birçok stratejik proje geliştirilmekte ve üretilmektedir. Temel eğitim uçağımız Hürkuş'la ilk milli genel maksat helikopterimiz Gökbey'in bu yıl içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alınması planlanmaktadır dedi. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ikili ilişkiler ve NATO başta olmak üzere uluslararası görevler kapsamında bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürdüğünü söyledi. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalıştığını belirtti. Bu kapsamda yapılan çalışmalara değinen Aktürk, kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri kapsamında hafta içinde 6 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınakla mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edilmiştir dedi. Sınır güvenliği çalışmalarının aralıksız devam ettiğini aktaran Aktürk, hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında hafta boyunca sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçiyor.

geçmeye çalışan 376 şahıs yakalanmış, 2112 şahısa hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4534, engellenen kişi sayısı da 38305 olmuştur. Hafta içerisinde ayrıca Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde toplam 778 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir dedi. Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesine ilişkin sorular üzerine bakanlık tarafından NATO Ankara zirvesine yönelik hazırlıklarımız Cumhurbaşkanlığımızın koordinasyonunda devam etmektedir. Bakanlığımızın sorumluluğunda yürütülen faaliyetler kapsamında tüm güvenlik tedbirleri alınmış olup ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Ayyıldız Karargahımızda konuk savunma bakanlarıyla beraberindeki heyetler onuruna karargahın Yıldız bölümünde bir resepsiyon düzenlenecektir cevabı verildi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekiplerince Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda yapılan operasyonda 4 ton 321 kilogram uyuşturucuya el konuldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala gümrük sahasına gelen bir tırın giriş işlemlerinin ardından Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince detaylı arama için hangara alındığı belirtildi. Ekiplerce yapılan arama neticesinde 4 ton 321 kilogram uyuşturucu maddeye el konulduğu bildirilen açıklamada operasyonla ilgili soruşturmanın Edirne İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği ifade edildi. Açıklamada piregabalin cinsi uyuşturucu maddenin imha edildiği aktarıldı. Jandarma Genel Komutanlığı uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 45 ilde düzenlenen narko pars operasyonlarında 352 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Jandarmadan yapılan açıklamaya göre Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda 45 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin yurt dışından kargo yoluyla temin ettikleri skunk tohumlarının ülke genelinde satışını yaptıkları tespit edildi. Ekipler 45 ilde saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetlerini büyük bir titizlikle gerçekleştirirken şüphelileri teknik ve fiziki takiple izleyerek suç faaliyetlerini delillendirdi. Düzenlenen operasyonlarda ise 132 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi. İstanbul'da düzenlenen operasyonda 187 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda teknik ve fiziki takip yapan ekipler Eyüp Sultan ve Şişli'de uyuşturucu imal edildiğini ve ticaretinin yapıldığını tespit etti. Ekipler belirledikleri iki evle bir araca düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda 187 kilo 250 gram uyuşturucu, 9 kilogram kimyasal madde, 3 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'yı ziyaretinde Türk basınına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Ruslarla çok özel bir ilişki geliştirdik, çok ciddi sıkıntılı alanlarımız olduğunda bile işbirliği yapmasını, güven oluşturmasını bildik. Her iki liderin de vizyonu ortada. Belli ilkeler çerçevesinde ülkelerinin iyiliğini savunuyorlar. Yapıcı bir tutum takınmaya hazırlar ifadesini kullandı. Hakan Fidan, Rusya'da gerçekleştirdiğim temaslarda Rus yetkililerin Ukrayna konusundaki görüşlerinin değişmediğini müşahede ettim. Donetsk konusu hallolmadan olma şansı yok diyorlar ifadelerini aktardı. Fidan, ABD-İran mutabakatı hakkında gelinen noktada nükleer dosyada iki önemli husus olduğunu prensipte anlaşıldığını ancak detayların ele alınması gerektiğini belirtti ve şunları kaydetti. Birincisi zenginleştirilmiş uranyuma ne olacak? İkincisi bundan sonraki zenginleştirme moratoryumu nasıl işletilecek? Örneğin 400 kiloluk zenginleştirilmiş uranyumun İran'da seyreltilmesi konusunda bir prensip anlayışı var. Ama bunun seyreltilmesini kim yapacak, kim kontrol edecek, nasıl doğrulanacak bunların görüşülmesi gerekiyor dedi.
İran'la ABD ve İsrail arasında yaşanan savaşın Gazze konusunun geri planda kalmasına neden olduğuna işaret eden Hakan Fidan, bu mesele çözüldüğünde bölge ülkelerinin Gazze konusunda

0: tutkusuna daha fazla odaklanmasının mümkün olacağını vurguladı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenmesi planlanan NATO zirvesine ilişkin konuşan Fidan, hazırlıkların yoğun şekilde devam ettiğini belirtti. İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ile istihbarat şube müdürlüğü ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmaların ardından terör örgütü DAEŞ'la bağlantılı olan ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yapan şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.018'e ulaştı. Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 8 yaralının getirildiği belirtildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1007 kişinin hayatını kaybettiği, 3165 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 784 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının 73.018'e, yaralı sayısının da 173.273'e yükseldiği kaydedildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bir önceki konumuzda sofra adabından, yemek yeme adabından bahsettik. Bugün de inşallah su içme adabından bahsedeceğiz. Yani birinci konumuz su içme hakkında olacak. Su nasıl içilmeli? Ayakta mı, oturarak mı? Kaç nefeste içilmeli? Gibi konuları işleyeceğiz. Bu konu hakkındaki ilk hadis Enes radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yetenefesu fi'ş-şerâbi thalâthan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem suyu 3 nefeste içerdi. Yani yeteneffesu fi şerabiden kastı yeteneffes haricel inai. Yani bardağın dışında nefes alırdı. Suyu içerdi, bardağı çeker nefesini alırdı, sonra bir daha suyu içerdi. Bardağın içine nefesini bırakmazdı. Ve bunu 3 yudumda yapardı. Bu hadisin bize ifade etmiş olduğu şey, efadel hadis istihbabe ahzil mai ala thalathi cura'atin. Ala thalathati cura'atin. Yani bu hadisten anlaşılıyor ki 3 yudumda suyu içmek mustahaptır. Ve en yeteneffese ba'de kulli cur'atin. Her yudumdan sonra nefes alması. Ve en yec'ale teneffusehu ba'iden an ina'il ma'i. Ve bu nefesi alırken ne yapmalı? Bardağın dışına alması gerektiği. Ve la yekfe ma fi zalike minel fevaidis sıhhiyye. Ve diyor ki bu konuda

böyle yapılması hususunda sağlık açısından faydalı olması kapalı bir mesele değildir. O nefesi o bardağın içine almaması, kişideki o mikropların o suya bulaşmaması gibi faydeleri vardır. Bir sonraki hadis İbn Abbas radıyallahu anhuma tarafından rivayet ediliyor. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la teşrabu vahiden keşrubil ba'iri. Yani devenin su içmesi gibi bir kerede su içmeyin. Velakin işrabu mesna ve thulâfe. İki nefeste, üç nefeste için. Ve semmu izâ entum şeribtum. İçtiğin içmeye başlamadan önce besmele çekin. Bismillahirrahmanirrahim deyin. Vahmedu izâ entum rafa'tum. Bitirdikten sonra hamd edin. Elhamdülillah deyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada da suyu nasıl içmemiz gerektiğini, yani bir deve gibi direkt ağzını daldırıp bir nefeste su içmek değil de üç nefeste veya iki nefeste su içilmesini bize öğretmektedir. Zaten efadel hadis, bu hadis bize şu ifadeyi vermekte: kerahete şurubil mâi cur'aten vahideten, bir yudumda su içmenin mekruh olduğu. Ve yüstehabbu en yekûle inde bed'i şurbi bismillah, yani su içmeye başlama esnasında bismillah denilmesi gerektiğini. Ve in ekmele errahmanerrahim fe afdal, ama bismillahirrahmanirrahim denilirse bu daha faziletlidir. Bismillah demesi de yeterlidir ama bismillahirrahmanirrahim demesi daha afdaldır. Ve en yekule indel intihai mineşşurbi elhamdülillah, bir kişi su içmeyi bitirdiği zaman elhamdülillah demeli, hamd getirmeli. Ve in etemme rabbel alemin fe ekmel, elhamdülillahi rabbil alemin derse bu daha kamildir. Ve kavlu zalike fi bed'i kulli cur'atin ve nihayetihe etemli sünneti. Yani her yudumda bismillah deyip içti, bitirdi elhamdülillah. Sonra ikincisinde bismillah deyip başladı, sonra yine bitirdi elhamdülillah. Sonra üçüncüsünde her yudumda, her yudumun başında besmele, sonunda hamd etmesi daha ekmeldir diyor. Daha sünnete uygundur diyor. Bir sonraki hadis Ebi Katade radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem nehe en yutenefese fil inâi. Bardağın içerisine, su içilen şeyin içerisinde nefes alınmasını nehyetmiştir, yasaklamıştır. Yani bu da neyi gösteriyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nehyetmesi bunun mekruh olduğunu gösteriyor. Yani bu yeteneffese fil inâiden kastı burada nedir? Yuteneffes fi nefsil inâi. Direkt içtiği bardağın içinde nefes alması. Efâdel hadis, bu hadisin vermiş olduğu fayda kerâhetet teneffusi fil inâi etnâ'eşşurbi. İçme esnasında bardağın içinde nefes alıp vermenin mekruh olduğu. Ev ba'del cur'âti ve femuhu alel inâi. Ya da yudumdan sonra, evet, yudum yudum su içiyor ama hiçbir zaman ağzını bardağın dışına çıkartmıyor. Yudum içti, hala bardak ağzındayken bardağın içine nefes almasının da mekruh olduğunu gösteriyor. Yani ev ba'del cur'ati, yudumu aldıktan sonra ve femuhu alel inâi, ve ağzı hala bardaktayken bu da mekruhtur, yani nefes alması. لِأَلَّا niçin bunu yasaklıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? لِأَلَّا يَتَأَثَّرَ الْمَا مِنْ بُسَاقٍ اَوْ رَائِحَةٍ. O kişinin tükürüğünden veya ağız kokusundan o su ne olmasın diye, etkilenmesin diye. Bir diğer hadis Sehel bin Sa'd radıyallahu anhudan rivayet ediliyor. اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اُتِيَ بِشَرَابٍ. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir içecek getirildi. Feşeribe minhu, ondan içti. Ve an yeminihi gulam, sağında da bir genç çocuk vardı. Ve an yesarihi eşyah, solunda ise yani ihtiyarlar vardı, yaşı büyük olanlar vardı. Normalde sağ taraftan başlamak sünnettir. Ama sağ tarafta genç bir çocuk, solunda ise büyükler vardı. فَقَالَ لِلْغُلَامِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönüp çocuğa şunu dedi. اَتَأْذَنُوا لِي اَنْ اُعْطِيَ هَا اُولَٰئِ. Bana izin ver.

Verir misin soldan başlayayım? Yani bu suyu soldan ikram edeyim. Bu bir örf. Yani su da olmayabilir. Bu getirilen içecek nedir? Ona dair bir bilgim yok. Süt olabilir veya içecek bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içtikten sonra örfe ne yapılır? Yanındakilere ikram edilir. Yani o tasın içindeki süt veya neyse çevrilir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içtikten sonra sağ tarafta genç biri var, sol tarafta yaşlılar var. Normalde sünnet olan sağ tarafa vermek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte genç kişiye söylüyor. Sol tarafımda ihtiyarlar var. Onlardan başlayayım mı izin verirsen? اَتَأَذَنْلِي اَنْ اُعْطِيَ هَا اُلَا İzin verir misin bunlardan başlayayım? فَقَالَ الْغُلَامُ لَا وَاللّٰهِ Hayır dedi, izin vermem. لَا اُوْتِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ اَحَدًا Senden gelecek nasibimi başkasına veremem. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk temas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Yani ilk içen kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani senden gelecek bereketi başkasına veremem. Çünkü ilk o içtiğinde direkt Resulullah'ın içmiş olduğu bardaktan içmiş olacak. İşte oradaki teberrüyü kaçırmamak için ne yapmadı? Diğer tarafa hakkını vermedi. فَتَلَّهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ سَلَّمْ فِي يَدِهِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o elindeki tası kime verdi? Çocuğun eline verdi. Ve çocuk içip öyle sağdan devam etti. Burada da bu hadisin bize vermiş olduğu faide nedir? Tabii ki buradaki gulam kimdir? İbn-i Abbas radıyallahu anhumadır. İbn-i Abbas meşhur olan sahabeler arasında İbn-i Abbas radıyallahu anh, o zamanlar daha genç bir yaşta ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teberrüğünü ne yapmıyor? Başkasına bırakmıyor. Bu hadisin bize vermiş olduğu faide, اَفَادَ الْحَد۪يثِ جَوَازَ اِسْتِذَانِ صَاحِبِ الْحَقِّ Hak sahibinden izin istemenin caiz olması. Bir kişi ilk hak sahibi odur ama ondan izin isteyip başkasına geçebilirsiniz. Cevazu istidani sahibil hakkı bi takdimi gayrihi aleyhi. Başkasını onun önüne alaraktır. İn kâne lehu idlalun aleyhi. Eğer bunda ne varsa bir delil varsa. Ve unlime ennehu la yeteezze min hâzel istidan. Ve bu izin almaktan gönlü kırılmayacaksa. Yani eğer biliniyorsa ki izin alındığı zaman ne olmayacak? Kalbe kalmayacaksa ne yapılması? İzin alınmasının caiz olduğunu bize gösteriyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? İzin aldı. Biliyordu ki kalbe kırılmaz. Çünkü İbni Abbas Hazretleri Peygamber Efendimizin neyi oluyor? Amcasının oğlu oluyor. Amcasının oğlundan böyle bir şeyi izin alıp başkasına vereceği bir şeyde İbni Abbas'ın gönlünün kalmayacağını bildiğinden dolayı izin istedi. Ama işin sonunda İbni Abbas Hazretleri izin vermemesi normal bir şeydi. Başka bir hadis daha var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağında Arabi biri vardı Allahu Alem. Öbür tarafında solunda ise Hazreti Ebubekir vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arabi'den ne yapmadı? İzin almadı. Çünkü onun gönlünün kırılacağını biliyordu. Direkt Arabi'den başladı. Yani mesela böyle bir hadis de var. Orada hiç izin almadan direkt Arabi'den başladığı yerde mevcuttur. Bir diğer hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale, neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yuşrabe min fissikai. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir kırbanın veya tulumun ağzından su içilmesini ne yapmıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Nehyetmiştir. Bir kırbayı alıp ağza dikmek. Evil kırbeti min fissikai, evil kırbeti evissikai. Yani bir tulumun, bir kırbanın ağzından su içmeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? Nehyetmiştir, yasaklamıştır. Başka bir hadis. An ummi thabit kebşe binti thabit uhti hassan bin thabit radıyallahu anha. قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bu sahabe annemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir gün yanına geldiğini anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi. Feşeribe min fi kırbetin muallakatin kaimen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asılı olan bir kırbadan ayakta su içti diyor.
فقمت الى

biha fekata'tuhu. Kalktım ve o kırbanın ağzını kestim diyor. Şimdi bu hadiste bize şu bilgiler verilmekte. Bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kırbadan direkt su içmiş. İki, ayakta içmiş. Üçüncü bir bilgi ise sahabe annemiz ne yapmış? Kırbanın ağzını kesmiş. Bu üç olay. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kırbanın ağzından su içmesi. Az önceki hadiste ne dedik? Bir kırbanın ağzından su içmeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nehyetmiş. Peki niye içti burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada cevazeti bildirmek için içmiştir. Yani asıl olan yapmamak. Ama Resulullah bunu yaparaktan bize neyi bildiriyor? Oradaki nehyin ne olmadığı? Haram olmadığı. Yani mekruh olduğu. Bunu niçin yapıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bize bunun cevazetini bildirmek için. Yani teşri amaçlı. Yani kanun koyma amaçlı. Yani bunu bize bildirmek için yapıyor. Buradaki de ayakta su içmesi, kırbanın ağzından su içmesi. Normalde asıl olan ayakta su içmek değil, oturarak su içmektir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun yapması nedir? Cevazı bildirmek için. İmam-ı Nevevi devamında şöyle bir bilgi vermiş. وَاِنَّمَا قَطَعَتْهَا. Niçin sahabe annemiz kırbanın ağzını kesti? لِتَحْفَظَ مَوْضِعَ فَمِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kırbadan su içti. Dudağı bu kurbanın ağzına değdi. Değerli bir şey. Onun için sahabe annemiz ne yaptı? O kurbayı kesip yani muhafaza etti, yanında sakladı. Ve teteberrak bihi. Ne olsun diye? Teberrük olsun diye. İşte devamında da yine devam ediyor. Az önce size anlattığımı söylüyor. Ve hazel hadisu mahmulun ala beyanil cevaz. Bu hadis neye hamledilmekte? Caiziyeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize açıklamak için. Ayakta su içmesi, kırbanın ağzından su içmesi, bunlar neyi gösteriyor? Caiz olduğunu göstermek için yapmıştır. Vel hadis es-sabık, az önce okuduğumuz hadis li beyanil afdal. Peki az önce dedik Resulullah nehyetti kırbanın ağzından içmeyi? O afdalı göstermek içindi. Ama bunu da yapmak caiz midir? Evet, caizdir. Bir diğer hadis Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Enne'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem neha anin nefhi fi'ş-şarabi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeceğin içine üfürülmesini ne yapmıştır? Nehyetmiştir. Fekale raculun el-kazatu araha fi'l-inai. Ya Resulullah, suyun içinde İşte içilmemesi gereken bir şeyi görüyorum. Onun için üflüyorum. Mesela ne gibi demiş? Min tibnin. Mesela saman var. Ağzıma gelmesin diye üflüyorum. Sonra içiyorum. Bir daha geliyor, üflüyorum. Geri gitsin, sonra içiyorum. Yani içilmemesi gereken, boğaza girmemesi gereken bir şeyi görüyorum. Ya Resulullah, onun için üflüyorum yani. Fakale ehrikha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi o zaman onu dök. Yani dök derken o samanın düşmesi için dökerek onu düşür. Üfleyerek değil yani. Kale inni la arva min nefesin vahidin. Bu adam devamında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki ben bir nefeste ne yapmıyorum? Suya kanmıyorum yani bir yudumda. Çok içmem gerekiyor. Kale fe ebinil kadaha iden an fike. O zaman bir nefesten fazla su içme ihtiyacın varsa her nefes alacağında bardağı ağzında ne yap? Ayır. Az önceki hadislerde de demiştik bardağın içinde nefes almamak gerekir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona o yöntemi öğretiyor. Madem bir nefeste doymuyorsun, birden fazla nefeste suya kanıyorsun, o zaman ne yap? Her nefes alacağın zaman bardağı ağzından uzaklaştır. Bir sonraki hadis, Ennezzal bin Sabra'dan rivayet ediliyor radıyallahu anhu. Kale ete aliyyun ala babir rahbeti. Hazreti Ali avlunun kapısına geldi. Bima'in feşeribe kaimen. Yani bir suyla geldi ve o suyu ayakta içti. Ve kale ve şu sözü söyledi. Ve inni ra'eytu Rasulallahi fe'ale kema ra'eytumuni fe'altu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin benim gibi yaptığını gördüm. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayakta su içtiğini gördüm dedi.

Aynı benim su içtiğim gibi. Yine birkaç hadis daha okuyalım, sonra bunu açıklayalım. Ve an Amr bin Şuayb an ebihi an ceddihi radıyallahu anhu kâle ra'eytu Resûlallâhi yeşrabu kâimen ve kâiden. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hem ayakta hem oturarak su içtiğini gördüm. İşte az önce okuduğumuz hadis, yani Nezzal'den gelen hadis, yani Hazreti Ali'nin ayakta su içmesi. Buradaki hadis, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hem ayakta hem oturarak su içmesi. Bu işte bu hadisler beyanu cevazi şurbi vel ekli kaimen. Bu hadisler neyi gösteriyor? Ayakta su içip yemek yemenin cevaziyetini beyan etmek içindir. Ve kaiden ve maşiyen. Yani ayakta, oturarak ve yürüyerek. Ve in kenel ekmel vel efdal halel ku'ud. Ama afdal olan, faziletli olan, ekmel olan, sünnete uygun olan ne yapmaktır? Oturarak bunu yapmaktır. Yemek yemeyi, su içmeyi oturarak yapmaktır. Şimdi peki Hazreti Ali'nin hadisine gelelim. Madem ekmel olan ne yapmaktı? Oturarak yapmak. Hazreti Ali niçin ayakta yaptı? Resulullah bize cevazeti bildirmek için yaptı. Peki Hazreti Ali niye yaptı? Burada da şöyle bir açıklama yapıyorlar. Fi hadisi Ali radıyallahu anhu istihbabu beyanil hukmi kavlen ve amelen. Yani Hazreti Ali'nin böyle yapmasının nedeni bir hükmü hem sözel olarak hem de eylemsel olarak açıklamanın mustahap olduğunu bildirmek için. Yani bir hükmü bir öğrenciye anlatıyorsun. O öğrenciye anlatırken nasıl anlatabilirsin? Sözel anlatabilirsin. Ve aynı şekilde o eylemi gerçekleştirerek de anlatabilirsin. Mesela benim ayağa kalkıp işte su içip size göstermem gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle de su içmişti. Bu da nasıl anlatım? Eylemsel bir anlatımdır. Hazreti Ali'nin yaptığı da budur yani. Bu konu hakkında bir diğer hadis Hazreti Enes radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu neha en yeşrabe er raculu kaimen. Bakın bu hadis de işte ekmeli göstermek için. Hazreti Enes ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakta su içmeyi ne yapmıştı? Yasaklamıştı. Kale Katade, Hazreti Katade diyor ki fekulna li Enes fel eklu. Peki yemek? Yemek hangisi? Ayakta yemeği nehyetmiş mi? Kale zalike eşerru ev ahbethu. Bu ise daha şerlidir. Yani ayakta yemek yemek, ayakta su içmekten daha nedir? Burada eşer tabirini kullanıyor. Daha şerlidir. Çünkü kişinin verasını, yani kişinin muruetini düşürür. Yani fıkıh kitaplarında muruet diye geçmektedir. Yani kişiliği zedeleyen şeylerdendir. Onun için kişinin ayakta yemek yemesi, ayakta su içmesi nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de gösterdiği üzere daha uygun olanı nedir? Oturarak yapılmasıdır. Bu konu hakkında şimdi su içme hakkında konuşuyoruz. Bir bab daha var bu konu hakkında. O da nedir? Babu cevazi şurbi min cemi'il awani't tahireti. Yani temiz olan bütün kaplardan su içmek caizdir. Taş olabilir, tahta olabilir, bakır olabilir. Yeter ki temiz olsun. Sadece iki şey hariç, o da nedir? Altın ve gümüş olanlardır. Yine bu konu hakkında Hazreti Hüseyfe radıyallahu anhu şöyle bildiriyor. Kale, innen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem nehâne anil hariri ve dîbâci. Yani Peygamber Efendimiz bizi İpek giysilerden ne yaptı? Nehyetti. Yani bize ipek giysileri yasakladı. Ve şurbi fi aniyeti zehbi vel fiddati. Aynı şekilde altın ve gümüş kaplardan su içmeyi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Ve kâle hiye lehum fid dunya ve hiye lekum fil âhira. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu sözü söylemiştir. Hiye lehum, o kafirleredir. Fid dünya, dünyada, yani bu altın ve gümüş ve dibaç, yani ipek. Ve hiye lekum fil ahire. Ama ahirette de sizin içindir.

Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu giysilerin, yani hadisin verdiği faide kısmında efadel hadis tahrim lubsil harir alal rijal. İpek giymenin erkeklere ne oldu? Haram oldu. Ve tahrim eşşurbi fi aniyeti zehebi vel fiddati. Aynı şekilde gümüş ve altın kaplardan su içmenin haram olduğu. Ve mitlur ricali fi hâzâ ennise. Bu altın ve gümüşte erkek kadın nedir? Eşittir. Altın ve gümüş gibi şeyleri kullanımında, su içmekte. Ve mitlur şurbi sâiru vücûhil isti'mal. Aynı şekilde diğer istimallerde. Yani nasıl su içilmiyorsa altın ve gümüş kaplardan, yemek de yenmesinin ne olduğunu bildirmekte, caiz olmadığını bildirmektedir. El kuffar mahrumuna min naimil ahira. Ve aynı şekilde şu bilgiyi de vermektedir. Kafirler ahiret nimetlerinden nedir? Mahrumdurlar. Ve keza men asallah taala fima haruma. Yani haram olan şeylerde Allahu Teala'ya isyan eden kişiler de aynı şekilde. Yani bu altın, gümüş, ipek dünyada kafirlerindir ama öbür dünyada, ahirette, cennette inşallah hep beraber altındır, gümüştür, ipektir. Bunları biz kullanacağız Müslümanlar olaraktan. Burada dersimizin sonuna geldik. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.

Riyazü Salihin, Eyüp Demirtaş, Riyazü Salihin.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
4: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
5: Salacak Kahvehanesi. Hat, Ebru, Tesip, Şiir, Musiki, Mimari. Kısaca kültürümüzün temel taşları Salacak Kahvehanesi'nde konuşuluyor. Uğur Dumlupınar'ın sunumuyla Salacak Kahvehanesi, Perşembe günleri saat 18'de Semerkant Radyo'da.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.

0: İbrahim Hakkı Hazretleri, büyük Osmanlı bilim adamı ve mütefekkiri, ansiklopedist ve çok yönlü bir ilim adamıdır. O, ne sadece aklın doğrultusunda giden yarı aydın, ne de din ilimleri çekirdeğini filizlendirmemiş mutaassıp bir din bilginidir. İbrahim Hakkı Hazretleri aklını fenle aydınlatmış, vicdanını da dinle nurlandırmış, ikisini birleştirmek suretiyle hakikate ulaşmış, gerçeği bulabilmiş, büyük bir fen bilgini, astronom, sosyolog, şair ve mutasavvıftır.
1: İbrahim Hakkı Hazretleri 18 Mayıs 1703 tarihinde Erzurum'un Hasankale ilçesinde dünyaya geldi. Babası Derviş Osman, annesi de Hazreti Peygamber Efendimizin soyundan gelen Mahmut kızı Şerife Hanife Hatun'dur. 9 yaşındayken Tillo'da Şeyh İsmail Fakirullah'tan dersler alan İbrahim Hakkı Hazretleri, babasının vefatı üzerine Erzurum'a gelmiş, orada Arapça ve Farsça öğrenmiştir. Bir müddet sonra tekrar Tillo'ya dönüp şeyhinin büyük kızıyla evlenmiş, 15 yıl orada kalmıştır. Daha sonra Hicaz'a, İstanbul'a gitmiş, Arabistan'ı ve Mısır'ı gezme imkanı bulmuş, 1. Mahmud Han'ın davetiyle saraya girmiştir.
0: İbrahim Hakkı Hazretleri'nin en belirgin özelliği eserden sahibine, sanattan sanatkâra, sistemden sistemi Kur'an'a baktırmasıdır. Hiçbir şeyi tabiata ve tesadüfe bırakmaz. Her şey planlı, programlı, düzenli ve ölçülü bir biçimde yaratılmıştır ve Yaradan'ı okur. Böylece işlediği her konuda Yaradan'ı hatırlatan İbrahim Hakkı Hazretleri, son derece önem verdiği ve mutlaka ilgilenin diye salık verdiği müsbet ilimlere manevi bir vecih kazandırmıştır.
1: Çünkü bu ilimler insana hem kendini hem tabiatı tanıtır ve insan kendini çevresini tanıdığı nispette Rabbini tanır sözünü hatırlatan İbrahim Hakkı Hazretleri, insan bu ilim ve bilim ahenginde yaratılan her şeyin Allah'ın eşsiz bir sanat eseri olduğunu müşahede eder. Yani marifetullah'ta Allah'ı tanımada mesafe kat etmiş olur der.
0: İbrahim Hakkı Hazretleri'nin müsbet ilimlerden bahsettiği bütün sözleri dine dayanmış, ayet ve hadislerle desteklenmiştir. Bir meseleyi ele alırken konuyu insana bakan yönüyle ele alması izahlarına başka bir renk katarken, hikmetlerini de ihmal etmemesi, yani nasıl ve niçin sorularına birlikte cevap bulması konunun hacmini genişletmiş, konuya zahiri ve batini anlamda netlik kazandırmıştır.
1: İlmin, insan şuuruyla eşya arasında kurulan doğrudan bir münasebet olduğunun idrakinde olan İbrahim Hakkı Hazretleri, kainatın merkezi dünyadır, dünya düzdür ve güneş onun etrafında dönmektedir şeklinde kendini ifade eden Orta Çağ Kilisesi düşüncesinden bütünüyle uzaktı. İbrahim Hakkı Hazretlerine göre atomdan galaksilere kadar kainatta hakim olan şekil küredir. O, alemin her neresine bakılırsa şekli küre görünür. Yerde ve gökte bulunan bütün şekiller yuvarlaktır. Bütün alem birbirini kuşatmış, birbirine dokunan küreler halindedir ki bir iğne atacak kadar boş yer yoktur der. Dünyayı ve içindeki maddelerden birini dahi düz zannedenlerin hikmet ilminden mahrum oldukları gibi aslında fizik ilminden de bihaber olduklarını söyler.
0: O, eserlerinde aşikar olduğu üzere hür düşünceli, gerçekleri bulma peşinde, fen ilimleriyle müsbet ilimleri kaynaştıran

0: birçok ilim dalında kalem oynatmış, ileri görüşlü bir bilgindi. İlimleri bir yönüyle kainat ve beden ilimleri, diğer yönüyle de beden ve kalp ilimleri diye iki kısma ayrılan İbrahim Hakkı Hazretleri'nin savunduğu görüşleriyle adeta her şeyi kucaklamakta, kainat ilmi beden ilmine yardımcı olduğu gibi beden ilmi de kalp ilmine yardımcı ve yol göstericidir, der. Bu sözleriyle işaret ettiği gibi ilimleri bütünleştirmede, insanı, cemiyeti, hayatı ve kainatı bir bütün olarak düşünmektedir.
1: Beden ilmi insanın maddi, kalp ilmi de manevi yapısına hitap eder. Ruh-beden ikilisinden ibaret olan insanı sadece ruh ya da sadece bedenmiş gibi düşünemeyeceğimiz için ilimleri de tek taraflı düşünemeyiz. İbrahim Hakkı Hazretleri'nde kainat ilimleri diye ifadesini bulan ilimler tabii yani pozitif ilimlerdir. Bu ilimler bir kuşun iki kanadı gibidir. Tek kanatlı kuşun uçamayacağı gibi insanda ancak her iki ilmin kanatlarıyla gerçekler burcuna uçabilir. İkisini birbirinden ayırmaksa felakettir. Einstein da dinsiz ilim kör, ilimsiz din topaldır şeklinde ifade edilen bu hakikat İbrahim Hakkı Hazretleri'nde etle tırnak gibi bütünleşmiştir.
0: İbrahim Hakkı Hazretleri doğuda ve batıda önemli keşiflerde, buluşlarda adı geçen İlim ve bilim adamlarının eserlerini okumuş, bir kısmını yaptığı deneylerle doğrulamış, şairliğini de ortaya çıkaran beyitler halinde kendi keşiflerini kitaplarında toplamıştır. Bilinen en meşhur eseri İslam esaslarının temelinde, astronomiden harita bilimine, kimyadan fiziğe, tıptan anatomiye, coğrafyadan tarihe, biyolojiden matematiğe, jeolojiden mineralojiye, botanikten zoolojiye kadar bildiğimiz bütün ilim ve bilim dallarına dair bilgilerle donatılan marifetnamedir.
1: Rüya ilmi ve mimari dahi onun ilgi alanına girer. Bunun dışında kurduğu rasathane ve kullandığı teknik malzemeye dair müstakil olarak ilgilendiği müsbet ilimleri anlatan özel tanıtım ve bilgilere yer verilen kitapları vardır. İbrahim Hakkı Hazretleri marifetnamesinde Alemi Ekber'den Alemi Asgar, küçük alem dediği insana geçmekte, marifetullah'a kapılar açmaktadır. Ve marifetnamesine, marifetname-i hakkıdır bu. Marifetname'de bul Rabbini hu diye başlayan İbrahim Hakkı Hazretleri, üç oluşum ismiyle nitelendirilen maden, bitki, hayvanla ilgili ilgi çekici izahatın yanı sıra, ateş, hava, su, toprak dönüşümünü ele alır. İnsanın bu malzemeden beslendiğini ve bu malzemenin deveranının insanın hayat kaynağını teşkil ettiğini bildirir.

0: İbrahim Hakkı Hazretleri ayrıca dönen akıp giden zamanın en son ve en mükemmel varlığı, kainat atomlarının özeti insandır. Yedi feleğin, yedi gezegenin, dört ana unsurun ve üç bileşik cismin özetlerinin sonucu insan vücududur. Belki her iki cihanın varoluşunun gayesi efendi olan insandır. Bu felekler, yer ve gökler, unsurlar ve üç bileşik cisim hep onun kabuğu, içi ve kabıdır. O, hepsinin beyni, dimağı ve dudağıdır. Bütün eşya ve varlıklar insana hizmet eder. Onun emrindedir. İnsan bütün varlıkların, bütün yaratılmışların en güzeli ve en bilenidir der.
1: İbrahim Hakkı Hazretleri araştırmalarında dünyanın küre biçiminde oluşundan dönüş hızına, ay ve güneş tutulmasından şehirler ve ülkeler arasındaki saat farkına, gök cisimlerinin hareketlerinden yer hareketlerine, mantık ilminden matematik formüllerine, insan azalarından uyku ve beslenme biçimlerine, hastalıklardan tedavilerine, psikolojiden metafiziğe, gece ile gündüz eşitlenmesinden ekinokstan takvime kadar hemen her konuda araştırma yapmış ve günümüz bilgilerine uyan keşiflerini asırlar öncesinden insanlığa hediye etmiştir.
0: İbrahim Hakkı Hazretleri

0: İslam'ın pozitif ilimleri değil reddetmek, onlara bir evlat gibi koruduğunu, tamamlayıcı olarak kabul ettiğini dünyaya anlatmış, ispat etmiş önemli bir şahsiyet, büyük bir ilim adamıdır. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin çalışma, araştırma ve sağlamaları neticesinde dünyaya sunduğu hazır bilgi, bütün fenlerin ve ilimlerin efendisi, reisi, rehberi, pederi İslam'dır. İfadesi, din kavramından öte, her ilim ve bilim için İslam'ın öz ve esas olduğu gerçeğini öne çıkarır.
1: İlmin durgunlaştığı 18. yüzyılın Osmanlı dünyasında doğuda yetişen ve adeta kısırlaşan gelişme ve keşiflere tek başına karşılık veren İbrahim Hakkı Hazretleri, çalışmalarından halen istifade edilen, çağının bütün ilimlerine vakıf büyük bir ilim adamı ve mütefekkirdir. Tarih boyunca bütün ilim ve bilim adamlarının, özellikle İslam dini mensuplarının iftiharla yad edip eserleriyle aydınlandıkları alim, hekim, mutasavvıf İsmail Hakkı Hazretleri, 1780 yılında Tillo'da vefat etmiş, vasiyeti üzerine mürşidi olan Şeyh İsmail Fakirullah'ın ayak ucuna defnedilmiştir.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.

Efendim bizden bir iz taşıyan hikayelerde sizler için seçmiş olduğumuz hikayemiz Ortalığı Aydınlatın Gözlerim Görmüyor. Hikayemiz ise şöyle. Ebu Müslim Havlani, maneviyat büyüklerinin ileri gelenlerindendi. Kendisi ibadette, ahlakta, zühd ve takvada örnek bir tasavvuf büyüğüdür. Tabiin zamanında İslam'a girmiş, ciddi bir araştırma tahkikten sonra girdiği İslam'da öylesine ilerlemiştir ki, kendinden önce girenler ondan sonraya kalmış, ondan feyiz alıp nasihat dinler olmuşlardı. Ebu Müslim'in kendisini ilerleyip de hanımı geride kalmış değildi. Hanımı da hemen kendisine yakın şekilde manen ilerlemiş, beynin takvasına yaklaşan bir iktisat ve kanaat ehli haline gelmişti. Bu yüzden birlikte oruç tutarlar, birlikte gece namazı kılarlar, yine birlikte vakit namazlarına hazırlanırlardı. Hatta Hilletül Evliya'da anlatıldığına göre Ebu Müslim camiye giderken tekbir alarak evinden çıkar, namaza yönelirdi. Hanımı da onu tekbirle uğurlar, yine tekbirle karşılardı. Ancak bir gün bu durum değişti. Ebu Müslim cami dönüşü evinin avlusuna girdiği halde tekbir sesi işitmemiş, bunun bir sebebi olacağını düşünmeye başlamıştı. Halbuki hanımı evden dışarıya da pek çıkmaz, habersiz bir yere gitmezdi. Hayırdır inşallah diyerek kapıdan giren Ebu Müslim, az sonra elinden yemeklerle hanımının geldiğini gördü. Sofrayı hazırlayan hanım şöyle bir köşeye of diyerek yığılıverdi. Ebu Müslim şüphelenmeye başladı. Hanım, sende bir değişiklik var. Nedir bu oflamalar? Cevap verdi. Ne olacak? Yorgunluk, bitkinlik. Bütün gün ev işleriyle meşgul oluyor, yorulup bitkin düşüyorum. Halbuki sen halifenin huzuruna gidince bir hizmetçi istesen seni kırmayıp hemen verirmiş. Hanım, halifenin bana hemen bir hizmetçi vereceğini nereden biliyorsun? Benim böyle itibarım var mı ki? Varmış. Nereden biliyorsun? Nereden olacak? İşte komşu kadını. O, senin böyle yüce bir itibara sahip olduğunu söyledi. Hem halifeden sadece hizmetçi değil, başka daha neler istesen alır mısın? Onun için nüfuzunu kullanmanı, hizmetçiyle kalmayıp biraz da maddi yardım talebinde bulunmanı istiyorum. Kendisini tekbirle namaza uğurlayıp yine tekbirle karşılayan hanımının birden fikrinin bozulup itikadının bozulduğunu gören Ebu Müslim buna çok üzülür, ne yapacağını şaşırır. Halife, Hazreti Muaviye'den böyle bir talepte bulunmayı asla istemez ama kadın bunda ısrar eder. Bu defa gazaba gelen büyük veli elini açar ve bedduasını yapar. Allah'ım, beni tekbirle namaza gönderip yine tekbirle karşılayan bu saliha kadının kim fikrini çeldi? Aklını bozduysa onun gözünü kör eyle. O anda evin öteki köşesinden bir feryat kopar. Ortalığı aydınlatın, gözlerim görmüyor. Meğer geçim bozup yuva yıkmakla meşhur olan komşu kadını henüz evdeymiş. Birdenbire dünyasının karanlığa gömülmesini, ışığın sönmesine hükmetmiş. Ancak bunun ansızın gelen körlükten başka bir şey olmadığını anlayınca başlamış büyük veliye yalvarmaya. Ben ettim, sen etme. Bundan dolayı derler ki, dindar hanımlar, dindar olmayan kadınların verdikleri yanlış fikirleri dinlememeli, yanlış fikir verenler de günün birinde mutlaka bir belaya uğrayacaklarını hatırdan çıkarmamalıdır. Eden budur.

Efendim Canı Dilden programı devam ediyor. Bizden bir iz taşıyan hikayelerde Ortalığı Aydınlatın Gözlerim Görmüyor hikayesini sizlerle paylaşmış olduk. Şimdi de alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatlere geçeceğiz. Bugün sizler için seçmiş olduğumuz konumuz dua ve tesbihatlar. Alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatlerle Canı Dilden programı devam ediyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Her kim şu beş şeyle rızıklandırılırsa, beş şeyden de mahrum olmaz. Her kim şükür nimeti verilmişse, kendisine verilen nimetler daha da arttırılır. Nitekim İbrahim suresinin 7. ayeti kerimesinde şöyle buyurulmuştur. Şükrederseniz elbette size nimetimi arttıracağım. Her kim sabır nimetiyle rızıklandırılırsa, sevaptan mahrum kalmaz. Nitekim Zümer suresinin 10. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyurulmuştur. Yalnız sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir. Her kim tövbe etmeyle rızıklandırılırsa tövbesinin kabul edilmesinden mahrum bırakılmaz. Nitekim Şura suresinin 25. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyurulmuştur. O kullarının tövbesini kabul edendir. Her kim istiğfar etmeyle rızıklandırılmışsa, günahlarının affolmasından mahrum bırakılmaz. Nuh suresinin 10. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyurulmuştur. Rabbinizden mağfiret dileyin, çünkü O çok bağışlayandır. Her kim duayla rızıklandırılmışsa, duaya icabet etmeden mahrum bırakılmaz. Mü'min suresinin 60. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyurulmuştur. Bana dua edin, kabul edeyim. Rivayet edildiğine göre bir 6. madde daha vardır. Her kim malından infakta bulunmakla rızıklandırılmışsa, onun malının yeri mutlaka doldurulur. Sebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde şöyle buyurulmuştur. De ki, Rabbim kullarından dilediğine bol rızık verir ve dilediğinden de kısar. Siz hayra ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Yine rivayet edildiğine göre 7. bir madde daha vardır. Her kim çalışıp çabalamayla rızıklandırılmışsa, tevfikten yani gayretinin nihayetine ulaşmaktan mahrum edilmez. Nitekim Ankebut suresinin 69. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyurulmuştur. Ama bizim uğrumuzda cihad edenleri, çalışıp çabalayanları elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi davrananlarla beraberdir. Fakih Ebu Leys Semerkandi rahmetullahi aleyh der ki, senetleriyle Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan bize kadar ulaşan bir rivayette Risalet Benah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslüman dua ederse, duasında günah olan bir şeyi istemiş ve akrabalık bağlarını koparmamışsa, ya bu dünyada hemen yerine getirilmek ya da karşılığı ahirete saklanmak üzere veyahut duası kadar günahı silinmek suretiyle onun duası kabul edilir. Yine Yezid Rekkaşi rahmetullahi aleyh demiştir ki, kıyamet günü olduğunda Allah Teala kulunun dünyadayken yaptığı, ancak karşılığı dünyadayken verilmeyen bütün duaların onun önüne serer ve şöyle der. Ey kulum, sen bana şu gün dua etmiştin. Bense senin duanı beklettim. İşte bu sevaplar ettiğin duaların karşılığıdır, der. Kula o kadar çok sevap verilir ki

da yapmış olduğu hiçbir duanın kabul olunmamış olmasını temenni eder. Numan bin Beşir radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dua ibadetin ta kendisidir ve ardından Gafir suresinin 60. ayet-i kerimesini okumuştur. Mealen Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh ise şöyle demiştir. Yemeğin tuzla tamam olması gibi dua da iyiliklerle birlikte tamam olur. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh'ten rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde kul acele etmediği müddetçe hayır içindedir dedi. Bunun üzerine sahabiler, ey Allah'ın Resulü, kişi nasıl acele eder diye sordular. Resulullah şöyle cevap verdi. Kul, ben Allah'a dua ediyorum ancak dualarım kabul olmuyor der. İşte bu acele etmektir. Bir gün Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh hasta yatağında yatmakta olan Ebu Osman Nehdi rahmetullahi aleyh'in ziyaretine gitmişti. Ona Ebu Osman, Allah'a dua et. Sen de biliyorsun ki hasta olan kimsenin duasının kabul edileceğine dair pek çok rivayet vardır. Bunun üzerine Ebu Osman rahmetullahi aleyh Allah'a hamdü sena etti, Kur'an'dan ayetler okudu, Resulullah aleyhissalatu vesselama salavat getirdi. Sonra ellerini kaldırıp dua etmeye başladı. Biz de onunla beraber ellerimizi kaldırıp dua ettik. Dua bitip ellerimizi indirdikten sonra şöyle dedi. Sevinin, size müjdeler olsun. Vallahi dualarınız kabul edildi, dedi. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, sen Allah'a yemin ederek mi bunu söylüyorsun, dedi. Ebu Osman, evet ey Hasan, şayet sen bana bir şeyler söyleseydin, ben senin söylediklerini tasdik ederdim. Peki ben Allah'ın sözünü nasıl tasdik etmeyeyim ki? Allah Teala bana dua edin, duanızı kabul edeyim diye buyurmuyor mu? Dedi. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh diğer ziyaretçilerle birlikte Ebu Osman rahmetullahi aleyh'in odasından çıktıktan sonra o benden daha fakihmiş dedi. Rivayet edildiğine göre Musa aleyhisselam bir münacatında Rabbimize sordu. Ey Rabbim! Ben sana hangi vakitte dua edeyim ki duam o saatte kabul edilsin dedi. Allah Celle Celaluhu, sen benim kulum, ben de senin Rabbinim. Sen bana ne zaman dua edersen ben de o zaman icabet ederim buyurdu. Anlatıldığına göre Rabia-i Adeviye rahmetullahi aleyh bir gün mezarlığa gitmek üzere yola çıkmıştı. Yolda bir adamla karşılaştı. Adam ona, benim için Allah'a dua et dedi. Rabia-i Adeviye ona, Allah sana merhamet etsin. Allah'a itaat et ve duada bulun. Çünkü Allah, darda kalmışların duasını kabul eder, dedi. Ameş rahmetullahi aleyhin, Malik bin Haris radiyallahu anh'tan rivayet ettiği bir hadis-i kutsi'de şöyle buyurmuştur. Benim zikrimle meşgul olmak, her kimi benden bir şeyler, mal mülk istemekten alıkoyarsa, ben ona benden isteyenlere verdiğimden daha çoğunu veririm. Cafer bin Burkan yani Ebu Abdullah Rakki'nin Salih bin Mismar'dan rahmetullahi aleyhimadan rivayet ettiğine göre Allah Celle Celaluhu indirdiği kitaplardan birinde şöyle buyurmuştur. Kalpleriniz benden çevrili olduğu halde bana dua ediyorsunuz. Sizin gittiğiniz yol ne kadar batıl bir yoldur. Dualarımız neden kabul edilmez? Hikmet ehli bir zata, bizler de dua ediyoruz ancak kabul olunmuyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'de, Mü'min suresinin 60. ayeti kerimesinde, mealen bana dua edin, duanızı kabul edeyim deniliyor. Bunun hikmeti nedir diye soruldu. Hikmet ehli zat, çünkü sizlerde bulunan 7 kötü hasletten dolayı dualarınız semaya ulaşmıyor dedi. Soranlar bunlar nelerdir dediler, o zat şöyle anlattı. Sizler Rabbinizi öfkelendiriyorsunuz. Onun rızasını talep etmiyor, yani sizler Allah Teala'yı gazaplandıracak ameller işliyorsunuz ve bu yaptıklarınızdan da geri dönmüyor, pişman olmuyorsunuz. Bizler Allah'ın kullarıyız, köleleriyiz diyorsunuz, ancak bir kölenin çalışması gibi çalışmıyorsunuz. Halbuki bir köle, efendisi neyi emrederse onu yapar, onun emrinden asla çıkmaz.
Sizler Kur'an okuyorsunuz ancak onda yazılanlara riayet etmiyorsunuz.

okursunuz. Yani Kur'an-ı Kerim'i tefekkür ve tazim içinde okuyup onda yazılı olan Allah'ın emirleriyle amel etmiyorsunuz. Bizler Muhammed'in ümmetiyiz diyorsunuz, ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesiyle amel etmiyorsunuz. Yani sizler kendi adet ve alışkanlıklarınıza göre hareket ediyorsunuz. Sünnet-i seniyye ile amel etmiyorsunuz. Dünya malı bir emanettir diyorsunuz, ancak hala onunla mutmain olmaya çalışıyorsunuz. Haram ve şüpheli şeyler yiyorsunuz. Onları yemekten vazgeçmiyorsunuz. Ahiret dünyadan hayırlıdır diyorsunuz, ancak ahireti elde etmek için hiçbir çaba göstermiyor ve dünyayı ahirete tercih ediyorsunuz. Fakih Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, Allah Teala'ya dua eden kişinin midesini haram yiyeceklerden uzak tutması gerekir. Çünkü haram lokmalar kişinin duasının kabul olunmasına engel olur.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Salacak Kahvehanesi. Hat, ebru, tesip, şiir, musiki, mimari. Kısaca kültürümüzün temel taşları Salacak Kahvehanesi'nde konuşuluyor. Uğur Dumlupınar'ın sunumuyla Salacak Kahvehanesi, Perşembe günleri saat 18'de Semerkant Radyo'da.

hayat yolculuğunda gönlümüzü doyuran sözler. Dini ve kültürel, kısacası hayata dair işaretler. Günün Ötesi, Duran Şahin'in sunumuyla hafta içi her gün saat 15.10'da Semerkant Radyo'da.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Canı dilden. Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, o bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, "Ey Allah'ın Resulü, ben Allah'a dua ediyorum fakat Allah benim duama icabet etmiyor," dedi. Resulullah ona şöyle dedi: "Ey Sa'd, haramlardan sakın. Çünkü bir mideye haram lokma indiğinde sahibinin 40 gün boyunca yaptığı dua kabul olunmaz. O halde dua eden kimsenin duasının kabul edilmesi için acele etmemesi gerekir. Çünkü bir kul Allah Tebareke ve Teala'ya dua ettiğinde ona mutlaka icabet edecektir. Allah Teala'nın kulunun duasına icabet etmesi belki hemen o anda olur, belki başka bir zamanda. Belki de onun duası bu dünyada gerçekleşmeyip ahirete karşılık bulur. Bir haberde geçtiğine göre Musa aleyhisselam, Firavun ve kavminin helak olması için Allah'a dua etmiş ve kardeşi Harun aleyhisselam da onun duasına amin demişti. Allah Tebareke ve Teala onlara vahyetti: "İkinizin de duası kabul olunmuştur. O halde siz doğruluğa devam ediniz." Yunus suresi 89. ayet-i kerime. İbni Abbas radıyallahu anh'ın dediğine göre Musa aleyhisselam dua ettiği vakitle kabul edildiği vakit arasında tam 40 yıllık bir zaman dilimi bulunuyordu. Hikmet ehli bir zat demiştir ki, 4 kişi vardır ve onlar için saadet yoktur. Birincisi, Resulullah'a salatü selam getirmede cimrilik eden. İkincisi, ezan okunduğu zaman müezzinin sözlerine icabet etmeyen, ezan kelimelerini tekrarlamayan. Üçüncüsü, bir hayrı işleme hususunda kendisinden yardım isteyene yardım etmeyen. Dördüncüsü, namazlardan sonra hem kendisi için hem de müminler için dua etmekten aciz olan. Abdullah Antaki radıyallahu anh demiştir ki, kalbin ilacı şu 5 şeydedir: Allah dostları olan salihlerin meclislerinde bulunmak, Kur'an-ı Kerim okumak, mideyi haramlardan korumak, ibadet etmek üzere gece kalkmak, seher vakitlerinde dua edip Allah'a yalvarıp yakarmak. Dua nasıl edilir? İbni Abbas radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'tan bir şey istediğiniz zaman ellerinizin içiyle, avcunuzu semaya yönelterek isteyin, dışıyla istemeyin. Dua bittikten sonra da ellerinizi yüzünüze sürün. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan bize kadar ulaşan bir rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İki kelime vardır. Bunlar dilde hafif, amel terazisinde ağır ve Rahman olan Allah'ta pek sevimlidir. Bu iki kelime Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahul azim ve bihamdihi. Ebu Leys Semerkandi rahmetullahi aleyh der ki, senetleriyle bize kadar ulaştığına göre Halid bin İmran radıyallahu anh şöyle anlatmıştır: Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ashabının karşısına çıkarak "Kalkanlarınızı alınız," buyurdu. Sahabiler "Yoksa düşman mı geliyor?" dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "Hayır, ateşten, cehennemden korunmak için," buyurdu. Sahabiler "Bizim ateşe karşı kalkanlarımız nedir?" diye sorunca Resul-i Ekrem "Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim." Allah Celle Celaluhu bütün noksan sıfatlardan uzak ve yücedir. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Yüce ve azamet sahibi Allah'tan başka hiçbir güç, kuvvet ve kudret sahibi yoktur. İşte bunlar yarın kıyamet günü kulu cennete yaklaştırıcı, cehennemden uzaklaştırıcı, koruyucu kelimelerdir. Onlar ahirete kadar baki kalacak salih amellerdir, buyurdu. İbni Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah Teala arşı yarattığı zaman onu taşımakla görevlendirdiği meleklere hamele-i arş, arşı taşımalarını emreder.

Fakat arş onlara ağır gelir, taşıyamazlar. Allah Teala onlara Subhanallah deyin buyurur. Melekler Subhanallah deyince arşı taşımak onlara hafif gelir. Melekler bu sözü söylemeye Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'ı yaratıncaya kadar devam ettiler. Adem Aleyhisselam bir ara hapşırınca Allah Teala ona Elhamdülillah demesini ilham etti ve Adem Aleyhisselam da Elhamdülillah dedi. Allah Teala ona Yerhamüke Rabbüke, Rabbin sana rahmet ediyor dedi ve ben seni bunun için yarattım buyurdu. Melekler Adem Aleyhisselam'ın bu sözünü işittiklerinde bu bizim işittiğimiz şerefli ve azametli ikinci büyük kelimedir. Bundan gafil kalmamalıyız dediler ve bu kelimeyi de eklediler. Bundan böyle Subhanallahi velhamdülillahi demeye başladılar. Bu durum Allah Teala'nın Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı peygamber olarak göndermesine kadar devam etti. Putlara ilk tapan kavim Nuh Aleyhisselam'ın kavmiydi. Allah Teala Nuh Aleyhisselam'a kavmini imana davet etmesini ve La ilahe illallah demelerini emretti. Böylelikle onlardan razı olacağını bildirdi. Melekler, bu bizim işittiğimiz şerefli ve azametli üçüncü büyük kelimedir. Bundan gafil kalmamalıyız dediler ve ilk iki zikre bunu da eklediler. Melekler, İbrahim Aleyhisselam'ın peygamber olarak gönderilişine kadar arşı taşırken Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu demeye devam ettiler. Allah Teala Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a oğlunu kurban etmesini emretti. Ancak daha sonra oğlunun yerine ona bir koç gönderdi. İbrahim Aleyhisselam bu koçu gördüğünde sevincinden Allahu Ekber dedi. Melekler bu bizim işittiğimiz şerefli ve azametli dördüncü büyük kelimedir. Bundan gafil kalmamalıyız dediler. Bunu da diğerlerine eklediler. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber demeye başladılar. Cebrail aleyhisselam bu hadiseyi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme anlattığında Efendimiz şaşkınlığından la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim dedi. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam bu söylediğini diğer kelimelere ilave et buyurdu. İbni Mesud radıyallahu anh demiştir ki Allah Teala aranızda rızıklarınızı taksim ettiği gibi ahlaklarınızı da taksim etmiştir. Allah Celle Celaluhu malı mülkü sevdiklerine de verir, sevmediklerine de. Ancak imanı sadece sevdiklerine nasip eder. Allah Teala bir kulunu sevdiği zaman ona imanı verir. Kim malından infak etmeye kıyamıyor, düşmanla karşılaşıp cihat etmekten korkuyor ve geceleri uykusuz kalıp ibadet edemiyorsa, La ilahe illallah vallahu ekber, Subhanallah ve elhamdülillah tesbihlerini çokça söylesin. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah vallahu ekber demem, güneşin üzerine doğduğu her şeyden bana daha sevimlidir. Semüre bin Cündep radıyallahu anh'tan rivayet olunduğuna göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sözlerin en faziletleri dörttür. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu Ekber. Bunlardan hangisiyle istersen başlayabilirsin. Rivayet edildiğine göre İbni Mesud radıyallahu anh, Bakara suresinin 245. ayeti kerimesinde mealen kim Allah için güzel bir borç verecek diyerek dolaşan birini gördüğü zaman Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu Ekber der ve işte bu gerçekten güzel bir borçtur denmiş. Bir adamın mali durumu yoksa ve dolayısıyla sadaka olarak verecek bir şey bulamıyorsa yukarıdaki tesbihleri söylesin. Böylelikle sadaka vermiş sevabına ulaşır. Efendimiz aleyhissalatu vesselam sahabilerine sadaka vermeyi teşvik etmişti. Bunun üzerine herkes sadaka vermeye başlamıştı. Ancak Ebu Ümame Bahili radiyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önünde oturmuş ve dudaklarını kıpırdatarak bir şeyler mırıldanıyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem senin dudaklarının kıpırdadığını gördüm. O esnada neler diyordun dedi. Ebu Ümame ey Allah'ın Resulü görüyorum ki insanlar sadaka veriyorlar. Benimse sadaka olarak verecek bir şeyim yok. Bu sebeple ben de içimden Subhanallah

elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber zikirlerini söylüyorum dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, ey Ebu Umame, bu sözleri söylemen senin için fakirlere bir müt yani 18 litrelik ölçek altın dağıtmaktan daha hayırlıdır dedi.

Efendim Canı Dil'den programı devam ediyor. Bizden bir iz taşıyan hikayelerde ortalığı aydınlatın gözlerim görmüyor hikayesini okumuştuk. Sonrasında da alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan dua ve tesbihatlar konusundaki nasihatleri sizlerle paylaştık. Şimdi de programımıza sufi kavramlarla, kıssadan hisselerle, El-Minhac-ü Seni paylaşımlarıyla devam ediyoruz. Bugün sizler için seçtiğimiz sufi kavramımız hikmet. Arapçada hikmet, felsefe, adalet, ilim, peygamberlik, Kur'an-ı Kerim, İncil, veciz, söz anlamlarında kullanılan bir kelimedir. İnsanın gücü oranında dış alemdeki nesnelerin hakikatini olduğu gibi bilip ona göre hareket etmesinden bahseden ilme hikmet denir. Bu ilim tabi, riyazi ve ilahi olmak üzere üçe ayrılır. Amel ve bilgi bütünleşmesinden meydana gelen ilimdir. Söz ve davranıştaki isabet, olanı olduğu gibi bilmek de hikmet olarak değerlendirilir. Hikmet, Allah'ın bir ordusu olup, onunla veli kullarının kalplerini güçlendirir. Yusuf bin Hüseyin Er-Razi rahmetullahi aleyh, hikmetin amelle kazanıldığını söyler. Hikmet sahibi olmanın alameti, sürekli olarak sükut etmek ve ihtiyaçtan fazla konuşmamaktır. Hikmeti elde etmek için dünyevi kaygılardan uzak kalmak gerekir. Nitekim Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Kime hikmet verildiyse ona çok hayır bahşedilmiştir. Bakara Suresi 269. Daha iyi görmek için. Kıssa. Adamın biri karın ağrısından dolayı doktora gitmiş. Doktor, ne yedin de bu hale geldin? Demiş. Bozuk bir yemek yedim, demiş adam. Bu cevap üzerine doktor, hastanın gözlerine sürme çekmek için sürme kutusu getirmiş. Hasta bu duruma şaşırmış. Ben karnımdaki ağrıdan şikayet ederim, sen gözlerime sürme çekersin, demiş. Doktor, evet biliyorum. Ben de bozuk bir yemeği görebilmen ve onu yememen için gözlerine sürme çekiyorum zaten, demiş. Hisse. Kimi zaman bazı yanlışlar gözümüze doğru olarak görülebilir. Bunun çaresi ise ilim ve bilim.

bilgidir. İnsan doğruyla yanlışı bilirse ancak o zaman onları ayırt edebilir. Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretleri El-Minhacü's Seniye adlı eserinde iyilerle bir arada bulunmanın önemi hakkında şöyle buyuruyor. Salihlerle beraber olmak şüphesiz kalplerin ikseridir. Fakat bunun tesirinin hemen görülmesi şart değildir. Uzun zaman sonra bile olsa onlara muhabbet duymakla mutlaka ortaya çıkar.

0: Canı Dilden. Batuhan Şengül. Canı Dilden.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 15.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler. Haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında savaşı durduran ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören mutabakat, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda uzaktan imzalanırken, müzakere sürecinin kısa süre içinde başlaması bekleniyor. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İran-ABD arasındaki mutabakat zaptının iki ülke tarafından imzalanmasının ardından yürürlüğe girdiğini belirtti. Mutabakat

Haftanın imzalanma yönteminin İsviçre'deki yüz yüze görüşmeden dijital imzaya çevrilmesine ilişkin bekayı, son 24 saat içinde yapılan istişarelerin ardından mutabakat saptının iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından fiziksel olarak bulunmalarına gerek kalmadan imzalanmasının daha iyi olduğu sonucuna vardık dedi. Bekayi bu kararın nedenlerinden birinin anlaşmanın iki ülkenin liderleri tarafından doğrudan imzalanması durumunda ihlal edilmesinin siyasi maliyetinin daha yüksek olacağının düşünülmesi olduğunu ifade etti. Bu süreçten sonra müzakere sürecine girileceğini aktaran Bekayi, müzakerelerin ne zaman ve nerede başlayacağının arabulucularla istişarelerden sonra açıklanacağını kaydetti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın bundan böyle savaş öncesi statüsüne dönmeyeceğini, uluslararası kurallar çerçevesinde sunulacak hizmetler karşılığında gemilerden ücret alınacağını söyledi. Kalibaf, savaşın ortasına bir paylaşım yapmış ve Hürmüz Boğazı artık asla eski şartlarına dönmeyecek demiştim, bugün de aynı görüşteyim dedi. Hürmüz Boğazı'nda uluslararası hukuk ve denizcilik kurallarına aykırı bir tutum sergilemeyeceklerini dile getiren Kalibaf, biz uluslararası hukuk çerçevesinde hareket edeceğiz. Uluslararası hukuka göre boğazlara kıyısı bulunan ülkelerin hem hakları hem de yükümlülükleri vardır. Bu haklardan biri de sundukları hizmetler karşılığında diğer ülkelerin ücret ödemesidir dedi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halk İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi'nin 53. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kahramankazan yerleşkesinde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Aktürk, TUSAŞ'ın geliştirdiği özgün platformlar ve ileri teknoloji ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat kabiliyetinin arttırılmasına, Türkiye'nin savunma gücünün geliştirilmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. TUSAŞ'ın sahip olduğu mühendislik yetkinliği, üretim kapasitesi ve yenilikçi yaklaşımıyla Türkiye'nin küresel savunma sanayindeki konumunu daha da güçlendirdiğini belirten Aktürk şunları kaydetti. Ülkemizin en büyük havacılık ve uzay sanayi yerleşkelerinden biri olan TUSAŞ'ta 5. nesil milli muharip uçağımız Kaan, ilk milli jet eğitim uçağımız Hürjet, ilk yeni nesil temel eğitim uçağımız Hürkuş, Anka, Aksungur, Süper Şimşek insansız hava araçları, Gökbey ve Atak helikopterlerimizle uydu ve uzay sistemleri başta olmak üzere birçok stratejik proje geliştirilmekte ve üretilmektedir. Temel eğitim uçağımız Hürkuş'la ilk milli genel maksat helikopterimiz Gökbey'in bu yıl içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alınması planlanmaktadır dedi. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ikili ilişkiler ve NATO başta olmak üzere uluslararası görevler kapsamında bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürdüğünü söyledi. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalıştığını belirtti. Bu kapsamda yapılan çalışmalara değinen Aktürk, kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri kapsamında hafta içinde 6 PKK'lı teröriste teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınakla mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edilmiştir dedi. Sınır güvenliği çalışmalarının aralıksız devam ettiğini aktaran Aktürk, hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında hafta boyunca sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 376 şahıs yakalanmış, 2112 şahısa hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4534, engellenen kişi sayısı da 38305 olmuştur. Hafta içerisinde ayrıca Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde toplam 778 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir dedi. Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin sorular üzerine bakanlık tarafından NATO Ankara Zirvesi'ne yönelik hazırlıklarımız Cumhurbaşkanlığımızın koordinasyonunda devam etmektedir. Bakanlığımızın sorumluluğunda yürütülen faaliyetler kapsamında tüm güvenlik tedbirleri alınmış olup ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Ayyıldız Karargahımızda konuk savunma bakanlarıyla beraberindeki heyetler onuruna karargahın Yıldız bölümünde bir resepsiyon düzenlenecektir cevabı verildi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekiplerince Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda yapılan operasyonda 4 ton 321 kilogram uyuşturucuya el konuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala gümrük sahasına gelen bir tırın giriş işlemlerinin ardından gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlüğü ekiplerince detaylı arama için hangara alındığı belirtildi. Ekiplerce yapılan arama neticesinde 4 ton 321 kilogram uyuşturucu maddeye el konulduğu bildirilen açıklamada operasyonla ilgili soruşturmanın Edirne İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği ifade edildi. Açıklamada piregabalin cinsi uyuşturucu maddenin imha edildiği aktarıldı. Jandarma Genel Komutanlığı uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 45 ilde düzenlenen narko pars operasyonlarında 352 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Jandarmadan yapılan açıklamaya göre Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda 45 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin yurt dışından kargo yoluyla temin ettikleri skunk tohumlarının ülke genelinde satışını yaptıkları tespit edildi. Ekipler 45 ilde saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetlerini büyük bir titizlikle gerçekleştirirken şüphelileri teknik ve fiziki takiple izleyerek suç faaliyetlerini delillendirdi. Düzenlenen operasyonlarda ise 132 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi. İstanbul'da düzenlenen operasyonda 187 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda teknik ve fiziki takip yapan ekipler Eyüp Sultan ve Şişli'de uyuşturucu imal edildiğini ve ticaretinin yapıldığını tespit etti. Ekipler belirledikleri iki evle bir araca düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda 187 kilo 250 gram uyuşturucu, 9 kilogram kimyasal madde, 3 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'yı ziyaretinde Türk basınına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Ruslarla çok özel bir ilişki geliştirdik, çok ciddi sıkıntılı alanlarımız olduğunda bile işbirliği yapmasını, güven oluşturmasını bildik. Her iki liderin de vizyonu ortada. Belli ilkeler çerçevesinde ülkelerinin iyiliğini savunuyorlar. Yapıcı bir tutum takınmaya hazırlar ifadesini kullandı. Hakan Fidan, Rusya'da gerçekleştirdiğim temaslarda Rus yetkililerin Ukrayna konusundaki görüşlerinin değişmediğini müşahede ettim. Donetsk konusu hallolmadan olma şansı yok diyorlar ifadelerini aktardı. Fidan, ABD-İran mutabakatı hakkında gelinen noktada nükleer dosyada iki önemli husus olduğunu prensipte anlaşıldığını ancak detayların ele alınması gerektiğini belirtti ve şunları kaydetti. Birincisi, zenginleştirilmiş uranyuma ne olacak? İkincisi, bundan sonraki zenginleştirme moratoryumu nasıl işletilecek? Örneğin 400 kiloluk zenginleştirilmiş uranyumun İran'da seyreltilmesi konusunda bir prensip anlayışı var. Ama bunun seyreltilmesini kim yapacak, kim kontrol edecek, nasıl doğrulanacak, bunların görüşülmesi gerekiyor dedi. İran'la ABD ve İsrail arasında yaşanan savaşın Gazze konusunun geri planda kalmasına neden olduğuna işaret eden Hakan Fidan, bu mesele çözüldüğünde bölge ülkelerinin Gazze konusuna daha fazla odaklanmasının mümkün olacağını vurguladı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenmesi planlanan NATO zirvesine ilişkin konuşan Fidan, hazırlıkların yoğun şekilde devam ettiğini belirtti. İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmaların ardından terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olan ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yapan şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.018'e ulaştı. Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 8 yaralının getirildiği belirtildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1007 kişinin hayatını kaybettiği, 3165 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 784 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı

0: yaptığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının 73.018'e, yaralı sayısının da 173.273'e yükseldiği kaydedildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Muhterem dinleyicilerimiz, İmam-ı Gazali Hazretleri insanları çok inceleyen, sonunda da düşündürücü tarifler yapan bir İslam büyüğüdür. İnsan psikolojisi üzerine yaptığı incelemeleri eserlerinde uzun uzadıya yazmış, iç dünyaları, ruh halleri itibariyle insanları sınıflandırmaya tabi tutmuştur. Kimya-i Saadetinde der ki, İnsanlar üç kısımdır. Birinci kısmı gıda gibidir. Her zaman muhtaç olunur, daima lazımdırlar. Öyle insanlardan uzak kalmamalıdır. İkinci kısmı da ilaç gibidir. Her zaman değil, bazen muhtaç olunur, daima değil. Bazen yakınlaşmakta fayda vardır. Üçüncü kısmı ise hastalık gibidir. Onlara hiçbir zaman muhtaç olunmaz. Uzak kalınmakta fayda vardır. Çünkü yaklaşıldığında maraz meydana gelir. Şurada burada bazı konuşmalara şahit oluyoruz efendim. Bu kimseler içinde bulunduğumuz cemiyet hayatının bozukluğundan, insanların gidişatının iyice saptığından bahisle kimseye itimat edemiyoruz. Kime iyilik etsek ondan zarar görüyoruz diye dert yanıyorlar. Bu gibi şikayetlerin sözlerine iştirak etmemek mümkün değildir. Elbette günümüzde maneviyatı bakımından haydi zayiata uğramış muhitlerde dostluğu hastalık haline gelmiş kimseler ekseriyettedir. Bunlar da iş yapıp dostluk kurmak bir nevi hastalıkla ahbaplık edip yakınlık tesis etmek kadar tehlikeli bir durum arz etmektedir. Ancak bütün muhit ve hayat böylelerinden ibaret değildir. Dostlukları gıda kadar lüzumlu, ilaç kadar faydalı insanlar da vardır değil mi? İnsan kendi muhitindeki hastalık kadar zararı kimseleri görünce bütün muhit ve hayatın böyle kimselerle dolu olduğunu sanmamalı, dostluk edilecek muhterem zevatın da bulunduğunu fakat kendisinin bunların dışında kaldığını kabul etmeli, böylelerini bulmaya çalışmalıdır. İslam büyüklerinden Hasan Basri Hazretleri bize dostumuzun nasıl olması gerektiği, ne tip

ve karakterde kimselerle ahbaplık etmemizi icap ettiği hususunda şu ölçüyü vermektedir. Bize yakınlık edenler dindar olmalıdırlar. Dinine sadık dostlarımız bizlere, aile ve çocuklarımızdan daha kıymetlidirler. Çünkü ehil ve iyalimiz bizlere dünyayı, maneviyatlı dostlarımızsa ahireti hatırlatırlar. Yani dost odur ki ya sen ondan dini bir istifade edersin yahut o senden aynı şekilde İslami bir şey öğrenip faydalanır. Ahlak, fazilet, fedakarlık, dürüstlük gibi cemiyet hayatında muhtaç olduğumuz iyi vasıflarda birbirine örnek olurlar.

Sevgili dinleyicilerimiz, Büyük Alim Hasan Basri'nin dost hakkındaki bu sözlerinin ne kadar gerçek olduğunu bugünkü kozmopolit muhitlerde yaşayanlar da çok daha iyi müşahede etmekteyiz. Çünkü bir zaman dindar insanlarla konuşup görüşmek imkanını bulan bir kısım dostlar, bir de bakıyorsunuz ki yeni gittikleri kozmopolit muhitte görüşüp tanıştıkları materyalist kimselerin tesirinde kalıyorlar. Bundan sonra da içi boş bir küp, bir plastik gibi hissiz ve robotlaşmış bir halde gelerek akıbetlerini düşünemez oluyorlar. Şüphesiz ki daha evvel sağlam fikirli, doğru görüşlü insanlarken daha sonra bu kutsi duygularını yitirip maneviyattan mahrum kalışları, hastalık kadar zararlı dinini, diyanetini unutmuş dostlarla olan teşrik-i mesainin verdiği meş'um neticelerdir. Bunları hatırlayınca büyük alim Hasan Basri'nin meşhur sözünü tekrarlayabiliriz. Dost odur ki ya sen ondan dini bir istifade edersin ya o senden İslami bir şey öğrenip faydalanır. Ne dersiniz? Dostlarımızı bu ölçüyle bir incelemeye tabi tutabiliyor muyuz? Ya onlar bizden ya da biz onlardan dini bir istifade sağlayabiliyor muyuz?

Ayağında eski bir ayakkabı, sırtında solgun ve yıpranmış bir ceketle cami avlusundaki şadırvanda abdest alan adamın sızlanmalarını dinledim. Maddi sıkıntı içinde olduğunu, 5 çocukla geçim darlığı çektiğini söyleyen bu solgun benisi adama neyle meşgul olduğunu sordum. Şişli'de 8 katlı bir apartmanda kapıcılık yapıyorum dedi. Hayret ettim. Böyle zengin bir semtin 8 katlı apartmanında kapıcılık eden adamın sıkıntı çekmesi bana çok garip geldi. Bu apartmanlarda kalanların hemen her biri oldukça zengin, varlıklı kimselerdir efendim. 8 katlı apartmanın 16 dairesi vardır. Bu dairelerden her biri hem hizmetçileri hem de yakın komşuları olan kapıcılarının komşuluk haklarını yerine getirseler, 5 çocuklu bu adamın sızlanmasına asla meydan kalmaz, gül gibi geçinip giderdi. Ne çare memleketimizde öyle maksatlı bir hava estirmişlerdir ki, Müslümanlığı sadece ahiret işlerini tanzim eden bir din olarak kabul ettirip, birçok kimselerin dini alaka ve İslami bağlarını koparmışlardır. Müslümanlıktan uzaklaşmanın verdiği bu kötü netice, ahiretten evvel dünyada da kendini hissettirmiş, en varlıklı aileler lüks içinde yaşarlarken, kapıcı komşularının sefaletine adeta hissiz, taşlaşmış olarak bakmaktan üzüntü duymayacak hale gelmiş.

yapmışlardır. Diyeceksiniz ki bu apartman sakinleri dinlerine bağlı kimse olsalardı kapıcının durumu değişir miydi? Elbette, yalnız 5 çocuklu bu kapıcının durumu değil, her mahalledeki fakirlerin durumu değişir, hiçbir komşu yanındaki komşusunu geçim sıkıntısına maruz bırakmazdı. Nasıl mı diyeceksiniz? Asedeyim. Müslüman demek, İslam'ın tarif ettiği komşu haklarına riayet eden kimse demektir. İslam'ın bildirdiği bu komşu hakkını küçümsemeyiniz. Resulullah Hazretleri komşu hakkının ehemmiyetini bildirdikleri sırada ashab sordular. Ya Resulallah, filan kadın gündüzü oruçla, geceyi de namazla geçirir. Bununla beraber komşularına asla rahat vermez. Mahalledeki komşularıyla hep kavgalıdır. Onlara bir yardımda bulunmaz. Bu kadın hakkında ne buyurursunuz? Resulullah Hazretleri ne buyurdular biliyor musunuz? O kadın cehennemdedir. Gördünüz mü komşu hakkını? Orucu, namazı bile komşusunun hakkını affettirmiyor. Hakkının ehemmiyetini bu şekilde öğrendiğimiz komşunun, şimdi de yardımına koşmanın zaruretinden bahseden bir hadis meali nakledeceğim. Kıyamet günü muhakemesi yapılacak hasımların birincileri 2 komşudur. Bunlardan fakir olanı zengin komşusunun yakasına sarılacak. Ya Rabbi, bu komşum senin ihsan ettiğin nimetleri benim gözlerimin önünde israf ede ede harcadı da bana vermeye mecbur olduğu yardımı vermedi. Şimdi sen sor buna, niçin senin farz kıldığın miktarı vermedi? Kapısını bana kapattı. Şimdi düşünelim muhterem dinleyicilerimiz. Müslüman huzur-u ilahide böyle bir suale muhatap olacağına inanınca kapıcı komşusunu nasıl ihmal eder? Kendisi konfor içinde yaşarken geçim sıkıntısıyla perişan olan din kardeşini nasıl görmezlikten gelir de vicdan huzuruyla sıcak yemeğini yer, yatağında yatar. Halbuki bunlar zekatlarını, fitrelerini, adaklarını vermiş olsalardı mesele bitmişti değil mi? Sözü daha fazla uzatmadan size Müslümanlıkta komşu hakkının geçmişteki tatbikatıyla alakalı bir misalini vermekle iktifa edeceğim. Vakayı İmam-ı Gazali'den naklediyorum. Ashabtan bir zatın evinde fareler peyda olmuştu. Ne yapayım diye soruşturup dururken kendisine, kedi alırsan fareleri bir günde kaçırır dediler. Aklı verene karşı parmağını ısıran sahabe şöyle konuştu. Peki evimden kaçırdığım fareleri komşumun evine sürmüş olmakla onu rahatsız etmiş olmaz mıyım? Allah benden kıyamette komşu hakkından sual sormaz mı?

Sevmek bir sanattır diyorlar. Amenna. Resul-i Kibriya'ya gönül vermiş bahtiyarların kumru misali dem çekişlerine kulak kabartanlar bunu hemen fark ederler. Onu sevmenin ve bu sevgiyi dile getirmenin binbir çeşit yolunu görürler. Dilleri, renkleri, milliyetleri birbirinden farklı nice Resulullah aşığı vardır. Onların engin sevgi dünyasını yansıtan muhabbet şiirleri gül tomurcukları halinde boyatmıştır. Şuna inanıyorum ki bizim aşık milletimizin engin gönül dünyasını aksettiren muhabbet gülleri, öteki kardeş milletlerin sevgi tomurcukları yanında yedi veren olmuştur. Şairlerimizin Habibullah Efendimiz'e besledikleri derin sevgiyi arz edişleri, o güzeller güzelini vasfedişleri, onu görme, yanına yaklaşma, bir tebessümüne nail olma, hiçbiri olmazsa eşiğinin tozuna yüz sürebilme hususundaki niyazları, nazları, hele şefaatine erebilmek için yalvarışları, sevgi şiirlerinin şaheserlerini ortaya koymuştur efendim. Ben sana mecburum sözüne bayılıyorum. Bu söz neleri ifade etmiyor ki? Ben sana bağlanmak, seni sevmek zorundayım. Sensiz bir hayatı düşünmek bile mümkün değil anlamındaki bu slogan, bir hayat tarzını ifade ediyor değil mi? Üzerinde iyice düşünülürse, Resulullah Efendimiz için kullanılan ve bir hadis-i şeriften alınmış olan Habibullah sözünün de böyle bir hayat tarzını hatırlattığı görülür. Habibullah, Allah sevgilisi demek değil midir? O halde alemlerin

Rabbinin sevdiğini sevmek insanlar için bir mecburiyet olmaz mı? Zaten Fahri Alem Efendimiz yemin ederek, hiçbiriniz beni ana babasından, çocuklarından, hatta bütün insanlardan daha fazla sevmedikçe iman etmiş olmaz buyurmuyor mu? Öyleyse Resulullah muhabbeti bizim için bir mecburiyettir, bir farz-ı ayındır. Ruşeni Nebi-i Muhterem Efendimiz'e Maşuk-ı Rahmani, yani Allah'ın sevgilisi diye hitap ederek bu manayı ne güzel dile getirir. Eya Maşuk-ı Rahmani, ki farz-ı ayın imiş aşkın, sana aşık olan kimse hemen Allah'a aşıktır. Yüce Mevla bütün varlıkların en güzeli olarak yarattığı Habibi Ekrem'ine öylesine aşıktır ki, her şeyi onun uğrunda yarattığı gibi, her şeyi onun uğrunda yarattığı gibi, bütün dünyayı ve dünyadaki her şeyi, dünya ve mafihayı onun yolunda, rehgüsarında feda edebilir. Yenişehirli Avni Bey bunu şöyle anlatıyor. Sen ol mahbubsun ki, Hak Teâlâ rehgüsarında, eder dünya ve mafihayı kurban ya Resulallah. Bu gerçekler karşısında aklı başında olan bir kimsenin yapacağı tek şey oturup şöyle düşünmektir. Madem ki Allah sevgilisinin o eşsiz güzelliğine güzeli seven Rabbim bile aşık olmuştur, o halde benim de güzelliği ihtiyaç sahiplerinin kıblesi, kıble-i erbab-ı hacet olan Resulullah aleyhisselamın yoluna girmem, peşine düşmem icap eder. Nitekim Neccarzade Şeyh Rıza da öyle yaptığını söylüyor. Hakikatte cemalin kıble-i erbab-ı hacettir. Yöneldim kıbleye, uydum imama ya Resulallah. O güzeller güzelini sevmeye mecbur olduğumuzu söyledik ve bunun gerekçesinden kısaca söz ettik. Görüldü ki bu mecburiyet tıpkı burcu burcu kokan bir gülün yanından geçerken o canım raihasını ciğerlerimize doldurmaktan kendimize alamamak gibi bir mecburiyettir. Bir bahar günü zümrüt ağaçların altında dolaşırken muhrik nameleriyle cihanı velveliye veren bir bülbülün şakımasına kulağımızı tıkayamamak gibi bir mecburiyettir efendim bu. Aslında o kainatın efendisini bütün varlığımızla sevmek, sevmekten de öte ona kul köle olabilmek rütbelerin en âlâsıdır. Onun aşkıyla ağlamak Allah'ın bir lütfu, erişebilmek bir bahtiyarlıktır. Bahtsızlık onun uğrunda gözyaşı dökememektir. Allah sevgilisinin aşkıyla ağlamayan gözün, ağlanacak halde olduğunu, ondan ayrı kalmanın üzüntüsüyle yanıp kavrulmayan gönlün, yanıp kül olacak durumda olduğunu İffet Efendi ne güzel anlatır. Ağlasın ol dide ki aşkınla giryan olmaya, yansın ol dil ki gam-ı hicrinle susan olmaya. Peygamber aşkıyla ağlamanın, aşk derdinin yegane ilacı olduğunu asırlar boyu dile getiren aşıkların son temsilcilerinden birisi merhum hocamız Yaman Dede diye tanınan Abdülkadir Keçelioğlu'ydu. Onun ihtida edip İslamiyet'e kucaklaşması ayrı bir bahistir. Bir saat boyunca Yüksek İslam Enstitüsü'nde hocalık yapmanın kendisi için ne büyük bir bahtiyarlık olduğunu gözyaşlarıyla anlatmıştır. Yaman Dede'nin derin aşkının çok güzel mahsulleri vardır. Programımızı onun peygamber sevgisine dile getiren ve güzel yüzünle beni sevindir, yani

Gönül hun oldu şevkinden. Boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahna ket ki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanardağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben mahseylesen duymam. Cemalinle ferahna ket ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek? Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahna ket ki yandım ya Resulallah.

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç.
2: Buna Er Meydanı derler.
1: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Nedir bu halin?
1: Halimde ne var usta?
0: Daha ne olacak? Daha ne olmasını istiyorsun? Ayakta duracak halin yok be. Efendimiz fena kızdılar. Kalkıp gittiler. Kendini de beni de rezil ettin. Bir de halimde ne var diye sorarsın. Hani onu rahat yenecektin? Hı?
1: Belki yenerdim.
0: Hala konuşuyor be. Hadi görmeyeyim seni. Görmeyeyim seni bir daha karşımda. Edirne'deki güreşin nasıl geçmiş olduğunu da anlıyorum şimdi. Eğer bana doğruyu söylemiş olaydın, ben de ona göre bu pehlivan bozuntusunun karşısına kimi çıkaracağımı düşünürdüm.

0: Aliço bu sözleri söyledikten sonra padişah ile misafirlerin arkasından uzaklaştı. Koca Mustafa da bir kat daha yıkılmış olarak güreş yerinden ayrıldı. Aliço padişahın kendisini kısa bir zaman sonra yanına çağıracağını çok iyi biliyordu. Nitekim misafirler gider gitmez yaverlerden biri yanına gelerek Sultan Abdülaziz'in kendisini beklemekte olduğunu haber verdi. Aliço bu süre içinde padişaha ne söyleyeceğini kararlaştırmış bulunuyordu. Huzura girer girmez Sultan Abdülaziz söylenmeye, kendisini azarlamaya başladı. Aliço hiç ses çıkarmadan onu sonuna kadar dinledi. Padişah şimdi hışmını almıştı. Peki ne düşünüyorsun? Bu işi nasıl temizleyeceksin?
1: İzin verirseniz haftaya onun karşısına başka bir pehlivan çıkaracağım.
0: Onu da yenerse beni bir defa daha mı rezil edeceksin? He?
1: Eğer onu da yenecek olursa kendisi sultanımın baş pehlivanı olur. Yerinde kalıcı olan yalnız sultanımdır.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Sultanım izin verecek olurlarsa kendisiyle ben tutacağım.

Sen mi tutacaksın? Evet. Ben. Neden sen tutuyorsun? Senden önce onunla tutacak çok pehlivan var. Evet, var. Bunu ben de biliyorum ama sultanım, bugünkü güreşten sonra hiçbirine güvenim kalmadı. O seninle baş edecek bir pehlivan değildir. Çıkar karşısına hamlacıyı yahut şandancı başı, kara iboyu dersini versinler. Bunlara da güvenim yok sultanım. Bunlar da deli ormanlıyla baş edemeyecek olurlarsa siz yine beni azarlayacaksınız. Üzüleceksiniz. Böyle bir şey istemiyorum. Sence bu Osman pehlivanı, hamlacı, Cezayirli, Karaibo gibi pehlivanlar yenemezler mi? Hepsi de yenerler. Fakat sultanım, yenemeyebilirlerdi. Neye bakarak böyle bir hükme varıyorsun sen? Yakup pehlivan da, Hoca Mustafa da çok iyi pehlivanlardır. Böyle oldukları halde pamukçuluk karşısında perişan oldular. Yarım saat içinde nefes alamaz derecede yoruldular. Bunun sebebi ortada. Çok hızlı güreşiyor. Karşısındaki de bu hıza dayanamıyor. Çok doğru sultanım. Bugün

0: Mustafa kendisini bu hızlı güreşe kaptıracak yerde güreşi yavaşlatsaydı sonunda rahat kazanırdı. Bunu yapacak yerde kendisini onun hızına kaptırıp perişan oldu. Öbür pehlivanların da böyle bir oyuna gelmelerinden korkuyorum. Kendisiyle doğrudan doğruya tutmaya bunun için karar verdim. Böylece güreşten sonra üzülmeye, şunda bunda kabahat aramaya da lüzum kalmaz sanıyorum. Bu iş orada biter.
1: Pekala. Nasıl istersen öyle olsun.
0: Teşekkür ederim sultanım. Ben kendisiyle konuştum. Haftaya bugün burada olacaktır. İzin verirseniz kendisiyle o gün tutarız.
1: Uygun görüyorum.
0: Tabii emir ve ferman padişahımındır. Ancak ben bu güreşin hususi bir güreş olmasını, dışarıdan çok kimsenin davet edilmemesini tercih ederim. Yenilecek olursak az kişinin önünde yenileyim. O zaman mesele duyulup öğrenilinceye kadar sessiz sedasız saraydan uzaklaşmış olurum. Osman pehlivan da kolunun kuvvetiyle ve hakkıyla yerime geçmiş olur.
1: Padişah Ali Çon'un bu sözleri karşısında az çok duygulanır gibi olmuştu, fakat duygularını belli etmek istemedi. Peki, esasında anlaştık. İşin sonrasını düşünecek vaktimiz var. Ama acele etmiyor musun?
0: Neden sultanım?
1: Hemen hemen bir aydır güreş tuttuğun yok. Ciddi bir rakiple karşılaşmadın. Sonra Ramazan'da dokunmuş olabilir mi sana?
0: Zararı yok.
1: Hayır, ben münasip görmüyorum. Güreşinizi Ramazan'dan sonra bayramın 3. günü yaparsınız. Aliço padişahın kendisini kayırmak istediğini anlamış ve memnun kalmıştı.
0: Ferman padişahımın. Ama ben Osman pehlivana haftaya gelmesini söylemiştim.
1: Ben Reşat Paşa'ya bildiririm. Haydi sen üzülme, keyfine bak. Osman pehlivana karşısına kendisinin çıkacağını söylemiş miydin?
0: Hayır.
1: Öyleyse hiç mesele yok. Dediğim gibi rahat rahat keyfine bakarsın.

Aliço padişahın yanından ayrıldıktan sonra onun çok haklı olduğunu düşünüyordu. Hakikaten çoktan beri ne dışarıda ne de huzurda ciddi bir güreş yapmamıştı. Hatta Ramazan'ın girmesiyle beraber idmanlarına da ara vermişti. Bu hamukçuluğu hiç de kötü bir elvan değildi aslında. Öyle düşünüyordu. O günkü güreş boyunca kendisine çok dikkat etmiş ve bu kanaate varmıştı. Yakup da koca Mustafa da onu küçümsemek suretiyle yalan söylemişlerdi. Onu çok kuvvetli bulmuştu. Ustalığı da yerindeydi. Nefesi çok fazlaydı. O kadar hızlı güreşmiş olduğu halde bir yorgunluk alameti göstermemişti. Boynunun ve kollarının uzunluğu da lehinde bir üstünlük sayılabilirdi. Böyle bir pehlivanla hazırlıksız çıkmak hiçbir şekilde doğru olmazdı. Evet, padişah bu işi geriye, şöyle böyle 3 hafta kadar öteye bırakmakla aslında iyi etmişti.

0: Aşk olsun Osman Pehlivan. Adamı yarım saat içinde perişan ettin. Senin çok iyi bir pehlivan olduğunu zaten biliyordum. Fakat bu kadar yaman olacağını da hatırımdan asla geçirmiş değildim doğrusu. Padişah efendimiz de seni çok takdir ettiler. Sen de Yakup'tan sonra onu yenmekle herhalde rahatlamış olacaksın.
1: İltifatlarınıza teşekkür ederim paşam. Evet. Az çok rahatladım ama tamamıyla değil.
0: Neden?
1: Onu yenemedim ki. Güreşimiz yine yarıda kaldı.
0: Padişah kalkınca güreş durur. Ben padişahın yanındaydım. Senin ona çok üstün olduğunu kendileri de kabul ettiler ve bunun için güreşi bıraktılar. Onu sırt üstü yenmiş olsaydın da fark etmezdi.
1: Olsun. Ben onu sırt üstü yenmiş olmayı yine de tercih ederdim.
0: Anlıyorum. Ama inan ki herkes senin onu herhalde rahatça yenebilecek hale getirmiş bulunduğunu anladı.
1: Haftaya yine görüşecekmişim.
0: Kim söyledi?
1: Aliço.
0: Kiminle tutacakmışsın?
1: Bunu söylemedi.
0: Anlıyorum. Aliço pek kızmıştı. O da padişahın karşısında küçük düşmüş oldu. Efendimiz onu yanımızda azarladılar.
1: Acaba bu sefer de yine koca Mustafa Pehlivan'la mı tutarım?
0: Sanmıyorum. Aliço onu bir daha karşısına çıkarmaz. Herhalde başka bir pehlivanla karşılaşacaksın.
1: Kiminle?
0: Bilmem ki. Sarayda pehlivandan bol ne var? Fakat herhalde koca Mustafa pehlivandan çok daha kuvvetli bir pehlivanla tutacaksın. Bunu söylemekten çekinmem.
1: Ben de öyle tahmin ediyorum.
0: Şunu söylemek istiyorum. Aliço herhalde bir pehlivana seni yendirmeden yakanı bırakacak değildir.
1: Bunu ben de tahmin ediyorum. Güreşten sonra beni ne Yakup pehlivanın ne de koca Mustafa pehlivanın Edirne'de yenmemiş olduklarına inandığını söyledi. Ama bakışlarını doğrusu hiç beğenmedim. Bunu söylerken pek sinirli olduğu belli oluyordu. Bana bakışları hiç de iyi değildi.
0: Bu kadarını da tabii karşılamalısın. Eğer padişahın ona söylediklerini bir duymuş olsaydın, ona hak vermen gerekirdi. Neyse, dikkat ettim, hiç de yorgun değildin güreşten sonra.
1: Yorulmak için fırsat kalmadı ki.
0: O da doğru. Neyse, şimdi haftaya yapacağın güreş için hazırlanmaya başlamalısın.
1: Siz hiç merak buyurmayın paşam. Bu sefer Aliço'nun karşıma çok zorlu bir pehlivan çıkaracağından ve bu pehlivanın da beni yeneceğinden asla şüphe etmiyorum. Ama ne olursa olsun yenilsem de pehlivanca yenileceğim. Bundan hiç şüpheniz olmasın.

0: iki gün kadar sonra Reşat Paşa bir yerde padişahla karşılaşınca Sultan Abdülaziz onu yanına çağırdı. Ne yapıyor senin pehlivan?
1: Duanızla meşgul sultanım.
0: İdmanlarına devam ediyor mu?
1: Ediyor. Aliço bu cuma günü de huzurunuzda güreşeceğini söylemiş. Bu güreşe hazırlanıyor.
0: Öyle mi?
1: Ferman padişahımın. Nasıl emredersiniz?
0: Bayramın üçüncü günü güreşecek. O gün pehlivanını alır, saraya gelirsin.
1: Emreder.

0: gelmişsiniz. Yalnız bundan kimseye bahsetme. Hususi bir güreş olacak. Ancak bir iki kişi bulunabilir.
1: Baş üstüne, acaba sultanıma bir şey sorabilir miyim?
0: Sor.
1: Osman pehlivan kulunuz acaba kiminle tutacak?
0: Bunu ben de bilmiyorum. Bu işlerle Aliço meşgul oluyor.

0: Reşat Paşa, güreşin böyle geri bırakılmasına memnun bile olmuştu. Bir pehlivanın Ramazan ayında idman tutabilmesinin ne kadar zor olduğunu pek güzel takdir ediyordu. Güreş bayramın üçüncü gününe bırakıldığına göre bundan faydalanacak olan pamukçulu elbette daha rahat rahat hazırlanmasına fırsat bulabilecekti. Konağına döner dönmez bunu Osman pehlivana söyledi. Bundan o da memnun kaldı. Böylece iyice dinlenilebilecek ve kendisini bu ikinci güreşe hazırlayabilecekti. Reşat Paşa'ya sordu. Acaba bu tarih kati mi? Yoksa daha da geriye bırakılabilir mi?
1: Tabii her şey olabilir. Efendimiz bu tarihi pekala daha geriye bırakabilir ama hiç sanmam. Haliço'nun istediği tek şey var. Seni bir an önce yendirmek ve intikamını almaktır.
0: Elimden geleni yapsın. Çünkü ben yapacağım. O da elinden geleni yapsın.
2: Konuşmayı burada kestiler. Ve o günü dinlenmekle geçirmiş bulunan pamukçulu Osman pehlivan, ertesi sabahtan itibaren bayramın üçüncü günü yapacağı güreş için hazırlanmaya başladı. Aynı şeye Aliço da koyulmuştu. Haftalardan beri bırakmış bulunduğu idmanlara yeniden başlamıştı. Sarayda her Ramazan görülen gevşeklik birdenbire ortadan kalkıverdi.

Saray pehlivanları durumu pek güzel anlıyorlardı. Deli Orman'dan yeni gelen bu pehlivanın Yakup ve Koca Mustafa pehlivanları üst üste yenmiş olması saray pehlivanları için büyük bir hakaret, üstelik korkulu bir rüyaydı. Aliço elbette bunu affetmeyecek. Bu kendini bilmez pehlivana birini dayayacaktı. Güreşin ne zaman yapılacağını hiç kimse kestiremiyordu ama böyle bir güreşin yapılacağından hiç kimsenin şüphesi yoktu.

0: Evet sevgili dinleyenler. Süremiz burada neticeye vardı. Bakalım Osman Pehlivan'ın karşısına kim çıkacak? Ve sonra Ali Çoy'la ne yapacak? Sonra göreceğiz. Hoşça kalın.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç.
2: Buna Er Meydanı derler.
1: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil

0: sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Dünya ve ahiret hayatında insanı huzura kavuşturacak ilahi nizamı var eden ve bu ulvi ilahi nizamı peygamberleri aracılığıyla bizlere ulaştıran yüce Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. İnsanlığa hayrı, iyiliği ve güzelliği öğreten Hatemul Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve onun ehli beytine nihayetsiz salatu selam olsun. Efendim yeni bir bölümle huzurlarınızdayız. Hatemul Enbiya'nın yeni bölümüyle. Hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Hatemul Enbiya'nın bugünkü yeni bölümünde müşriklerin baskı ve işkencelerini, neler yaptıklarını inşallah beraberce öğreneceğiz. Kureyş müşrikleri birbirlerini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına işkence yapmaya kışkırttıkları zaman her kabile kendi aralarında bulunan Müslümanlara işkence etmeye ve onları dinlerinden döndürmek için zorlamaya başladılar. Ebu Talip Kureyş müşriklerinin bu yaptıklarını görünce Haşim ve Muttalip oğullarını toplayarak onları kendisinin yaptığı gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı korumaya davet etti. Ve bu iki kabule de Ebu Talib'in teklifini hemen kabul ettiler ve onunla birlikte oldular. Ancak Ebu Leheb, Ebu Talib'in teklifini ve davetini kabul etmemişti. Müşriklerin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a saldırmaları ve yaptıkları birçok eziyet vardı. Bunların birkaç örneğini gelin birlikte hatırlayalım. Bir gün Kureyş eşrafı Kabe'nin Hicr diye anılan kısmında toplanarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kendi aralarında konuşmaya başladılar. Dediler ki, bizim bu adamın işini de sabrettiğimiz kadar hiçbir şeye sabretmemişizdir. O baba ve atalarımıza dil uzattı, dinimizi yerdi, topluluğumuzu bölüp dağıttı, ilahlarımıza hakaret etti. Biz onun yapmış olduğu bu kadar ağır şeylere hep katlandık durduk dediler. Onlar böyle konuştukları sıradaydı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam göründü, yürüyerek geldi. Hacerül Esved'i istilam yani selamladıktan sonra Kabe'yi tavaf ederken yanlarından geçti. Yanlarından geçerken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a laf attılar. Müşriklerin bu hareketine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızdığı yüzünden çok belli oluyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'yi tavafa devam etti. İkinci kere yanlarından geçtiği sırada onlar yine aynı şekilde laf attılar. Onların bu hareketine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızdığı, gazaplandığı yüzünden belli oluyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üçüncü geçişinde onlar yine önceki gibi laf attılar. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam durdu, sonra da ''Ey Kureyş cemaati, işitiyor musunuz? Varlığım yedi kudretinde bulunan

Allah'a yemin ederim ki hakkınızda telakki ettiğim, söylediğim helak haberiyle geldim yanınıza. Buyurunca onlar tutula kaldılar. Başlarına kuş konmuş gibi başlarını önlerine eğerek kımıldamadan öylece kala kaldılar. Hatta bundan önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı onların en şiddetli davrananı yani Ebu Cehil bile bulabildiği en güzel, en yumuşak sözleri kullandı. Dedi ki ey Kasım'ın babası sen git, doğru yolda olduğun halde git. Sen cahil bir kişi değilsin dedi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların yanından ayrıldı. Ertesi gün Kureyş müşrikleri yine Kabe'nin Hicr tarafında toplandılar. Birbirlerine onun size yaptıklarını ve hakkında size anlatılanları anlıyorsunuz, bunları anlatıyorsunuz. Fakat o karşınıza dikilerek hoşlanmadığınız şeyleri size tekrar tekrar söylediği zaman kendisine hiçbir şey diyemiyorsunuz, serbest bırakıyorsunuz dediler. Onlar böyle konuştukları sırada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çıka geldi. Hemen oldukları yerden kalkarak Efendimizin çevresini sardılar. İlahları ve dinleri hakkındaki sözlerini anarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle şöyle şöyle şöyle söyleyen sen misin dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet bunları söyleyen benim buyurunca içlerinden birisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yakasına yapıştı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hemen kalkıp Efendimizin önünde durdu ve ağlayarak size yazıklar olsun. Siz bir adamı Rabbim Allah'tır diyor diye öldürecek misiniz deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından ayrıldılar. Müşrikler Hazreti Ebubekir'i de o gün başının sık ve uzun saçından ve sakalından çekerek yaralamışlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yaptıkları işkence farklı farklı yerlerde de devam ediyordu. Nitekim iki kötü komşusundan da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eziyet görmüştü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek evi, beyti iki kötü komşusu olan Ebu Leheb ve Ukbe bin Ebi Muayt'ın evleri arasındaydı. Onlar hayvan işkembesini getirerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısının önüne atarlardı. Efendimiz bu iki komşusunun yaptıklarına üzülür, ''Ey Abdümenaf oğulları, bu nasıl bir komşuluktur?'' diye sitemlenerek pisliklerini kapısının önünden uzaklaştırırdı. Ebu Leheb bir gün getirdiği pisliği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısının önüne dökmek isterken Hazreti Hamza onu gördü. Pisliği onun elinden alıp onun başına döktü. Ebu Leheb yaptığı bu kötülükle de kalmaz, kendi evinden ve komşusu Adi bin Hamra-u Sakafi'nin evinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a taş atar dururdu. Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil ki o da Ebu Sufyan'ın kız kardeşi ve Muaviye bin Ebi Sufyan'ın da halasıydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a düşmanlık etmede çok aşırı gider, küfür noktasında, inkar noktasında ve inadında da kocasına her türlü yardımcı olurdu. Ümmü Cemil her gece pıtrak diye adlandırılan diken bitkilerini, dikenli ağaç dallarını toplar, onları büyük bir demet yapar, boynuna bağlar ve geceleyin Efendimizin ayağına batsın, yaralar açsın diye Efendimizin geçeceği yollara atardı, saçardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise onlara, o dikenlere, kum yığınına veyahut da ipek üzerine basar gibi etkilemeksizin basar geçerdi. Allah Teala gerek Ebu Leheb gerek karısı Ümmü Cemil hakkında indirdiği ayet-i kerimede şöyle buyurmuştu mealen. Ebu Leheb'in elleri kurusun, kurudu da. Ona ne malı fayda verdi ne de kazandığı başka şeyler. O alev alev yanan ateşe atılacaktır. Dedikodu yapıp söz taşıyan karısı da. Boynunda da ipten bükülmüş bir halat bulunacak. Şeklinde Tebbet suresi nazil olmuştu. Onların bu ayet-i kerimelerle ahiretteki durumları izah edilmişti. Ümmü Cemil kendisi

ve kocası hakkında Tebbet suresinin indiğini işitince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ebu Bekir'le Kabe mescidinde oturduğu sırada oraya vardı. Kendisinin elinde bir taş bulunuyordu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh onu görünce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a "Ya Resulallah, bu Ümmü Cemil'dir. Eziyet eden bir kadındır. Sana doğru geliyor. Onun seni görmesinden korkuyorum. Keşke bu kadın sana bir zarar vermeden, eziyet etmeden, sen burada olmasan, bir köşeye çekilsen" dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam "O beni göremez" buyurdu. Gerçekten de Ümmü Cemil Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı göremedi. Allah Teala ona göstermedi. O sadece Hazreti Ebu Bekir'i görebildi. Ve gelip Hazreti Ebu Bekir'in başına dikildi, ona "Arkadaşın nerede?" diye sordu. Hazreti Ebu Bekir "Ne yapacaksın onu? Sen benim yanımda hiç kimse görmüyor musun?" dedi. Ümmü Cemil "Benimle alay etme. Ben senin yanında senden başkasını göremiyorum. Bana haber verildi ki arkadaşın beni hicvetmiş. Şiir yoluyla beni eleştirmiş" şeklinde söyledi. Ve devamında "O şairse ben de bir şair kadınım. Kocam da şairdir. İşte ben de onu hicvediyorum. Biz o yerilmişe isyan ediyoruz. Onun peygamberlik işinden yüz çeviriyoruz. Onun dininden hoşlanmıyoruz. Onu bulsaydım şu taşı kendisine vuracaktım, atacaktım" dedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an, "Hayır, vallahi arkadaşım şair değildir. O şiir söylemez de. Şu beytin Kabe'nin Rabbine andolsun ki o seni şiir yoluyla eleştirmiş de değildir. Ümmü Cemil, muhakkak ki sen benim katımda doğru sözlü birisin. Kureyşiler iyi bilir ki ben onların ulu kişilerinin kızıyım" diyerek dönüp gitti. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz'e dönerek "Ya Resulallah, o seni görmedi mi?" diye sordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam "Beni görmedi. Allah onun gözünü alıp beni göremez hale getirdi" buyurdu. Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan hoşlanmayan Kureyş müşrikleri Efendimizin övülmüş manasına gelen Muhammed ismini de tersine çevirmeye gayret ettiler. Buna çaba gösterdiler ve ona müzemmem yani yerilmiş şeklinde isim takmaya çalışmışlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu hadiseyi şu hadis-i şerifleriyle açıklamıştır. Allah Teala'nın Kureyş müşriklerinin sövmelerini, lanetlemelerini benden nasıl uzaklaştırdığına şaşmaz mısınız? Onlar müzemmem yani yerilmiş diye bana hakaret ettiklerini düşünürler. Bunu zannederler. Beni bu şekilde lanetlemeye çalışırlardı. Halbuki ben Muhammed'im. Yeryüzünde de gökyüzünde de övülmüşümdür buyurmuştum. Kureyş müşrikleri ve özellikle Ebu Leheb ve karısı, çocukları, aile olarak İslamiyet'i, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ve onun sahabelerini durduramadıkça daha da çok hırslanıyor. Onlara her alanda düşmanlık yapmaya, baskı kurmaya çalışıyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik gelmeden önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Hazreti Gülsüm'le Ebu Leheb'in oğlu Uteybe, Hazreti Rukiye ile de Ebu Leheb'in diğer oğlu Utbe nişanlanmıştı ve henüz evlenmemiş bulunuyorlardı. Tebbet suresi nazil olunca Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil, "Oğullarına Rukiye ve Ümmü Gülsüm dinden çıkmıştır, onları boşayın, ayrılın" dedi. Ebu Leheb de oğullarının her ikisini karşılarına alarak "Muhammed'in kızını boşamazsanız başım başınıza haram olsun" diyerek yemin etmişti. Bunun üzerine Uteybe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelerek "Ben senin dinini tanımıyorum. Kızından da ayrıldım. Artık ne sen beni sev ne de ben seni severim. Ne sen bana gel ne de ben sana gelirim" dedikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gömleğini yırtma durumuna gelecek kadar haddini aşmıştı. Uteybe o sırada ticaret maksadıyla Şam tarafına gitmek üzereydi. Ebu Leheb Uteybe'nin satması için

Şam'a elbise yüklemişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Uteybe'nin yapmış olduğu bu hadsizliğe karşı "Dilerim ki Allah köpeklerinden bir köpeği senin üzerine salar." diyerek bunu 3 kez tekrarladı. Buna binaen Ebu Leheb korkmaya başladı. Muhammed'in oğlum aleyhindeki duasından korkuyorum dedi. Uteybe Kureyşilerden bir ticaret kafilesiyle yola çıktı. Zerka diye anılan bir yerde geceliğin konaklamışlardı. O gece bir aslan gelip çevrelerinde dolaşmaya başlayınca Uteybe korkmaya başladı. Dedi ki Muhammed'in dediği gibi bu beni yiyecek. Benim katilim İbni Ebi Kepçe'dir. Kendisi Mekke'de, ben Şam'da olsam bile odur dedi. Aslan o gece çevrelerinde dolaştıktan sonra dönüp gitti. Arkadaşları Utbe'nin korkmasından dolayı onu aralarına, tam ortalarına alarak uyudular. Ve gecenin ilerleyen saatlerinde aslan geri geldi. Onların aralarından geçti, yavaş yavaş ve koklaya koklaya Uteybe'nin yanına kadar vardı ve onu parçalamak suretiyle öldürdü. Uteybe son sözlerini söylerken, ölmeden önceki son sözlerinde, "Ben size Muhammed'in insanlar içerisindeki en doğru kişi olduğunu, en doğru sözlü olduğunu söylemedim mi?" diyerek ölüp gitti. Oğlunun aslan tarafından öldürüldüğünü işitince Ebu Leheb de "Ben size Muhammed'in oğlum hakkındaki duasından korkuyorum dememiş miydim?" demişti. Ukbe bin Ebi Muayt, o da Efendimiz aleyhissalatü vesselama düşmanlıkta ve işkence yapmakta müşriklerin en aşırı gidenlerinden birisiydi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona "Ey Eba'nın babası, senden gördüğümüz şeyleri, eziyetleri artık bitirmeyecek misin?" diye sorduğunda, "Hayır, sen üzerinde durduğun, yani peygamberliğini bırakıncaya, terk edinceye kadar ben bunu bitirmeyeceğim" dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, "Vallahi sen ya bu davranışından vazgeçersin ya da başına ansızın bir bela gelip çatar" buyurdu. Ukbe bin Ebi Muayt, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın komşusuydu. Bir gün bir sepet içerisine doldurduğu insan pisliğini Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kapısının önüne dökmek isterken, Efendimizin halası Erva validemizin oğlu Tuleyb bin Umeyr bu durumu gördü. Hemen o sepetini elinden alarak Ukbe'nin başından aşağı döktü. Ukbe Tuleyb'e yapışarak onu çeke çeke annesi Erva validemizin yanına götürdü ve oğlunu şikayet etti. "Oğlunun Muhammed yüzünden bana şu yaptığını görüyor musun?" deyince Erva validemiz, "Sen ondan başka bir davranış mı beklerdin? O en doğru olanı yapmıştır. Muhammed onun dayısının oğludur. Mallarımız ve canlarımız Muhammed'in uğruna feda olsun" dedi. Kureyş müşriklerinden 7 kişi vardı ki Efendimiz aleyhissalatü vesselama yaptıkları eziyet ve işkencelerde son raddelere kadar varmıştı. Ve bundan dolayı Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kureyş müşriklerinden 7 kişi hakkında onların aleyhinde dua etmişti. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Beytullah'ın yanında durup namaz kılıyordu. Kureyşilerden bir takım kimseler, Ebu Cehil ve arkadaşları, ki onlar kimlerdi? Ebu Cehil bin Hişam, Şeybe bin Rebiya, Utbe bin Rebiya, Ukbe bin Ebi Muayt, Ümeyye bin Halef ve daha başka 2 kişiden oluşan 7 kişilik bir topluluktu. Hicr'de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın çevresinde oturuyorlardı. Bir gün önce bir dişi deve boğazlanmıştı ve o dişi devenin işkembe pisliği tersi yakın bir yerde tutuluyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam secdesini uzattı. Müşriklerden birisi, yani Ebu Cehil, dedi ki "Görmüyor musunuz şu gösteriş yapan şu kişiyi? Hanginiz varıp da filan oğullarının boğazlanan devesinin işkembe içindeki pisliği

ettiğini getirir de Muhammed'in sırtına iki omuzunun arasına koymaya güç yetirir dedi. Oradakilerin en şakî olanı, en bedbaht olanı Ukbe bin Ebi Muayt. Ben yaparım dedi. Hemen kalkıp gitti, işkembe tersini, pisliğini getirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın secdeye gitmesini bekledi. Secdeye vardığı zaman onları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iki omzunun, mübarek omuzlarının arasına koyunca, o pislikleri koyduğu zaman gülmeye başladılar. Katıla katıla sesli bir şekilde gülüyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise secdeden ayrılmıyor, başını kaldırmıyordu. Abdullah bin Mesud devamında der ki, ben ise bu durumda hiçbir şey yapamıyor, ayakta dikilip duruyor, sadece ona bakıyordum. Konuşmaya bile gücüm yetmiyordu. Beni koruyacak kavim ve bir kabilem yoktu. Ne olurdu o zaman koruyacak bir gücüm ve beni koruyacak bir kişi olsaydı da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sırtından onları hemen kaldırıp atsaydım. Nihayet bir insan gidip Efendimizin kızı Fatıma'ya haber verdi. Fatıma o zaman küçük bir kızdı. Koşarak geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinden o pislikleri alıp attı ve bunu yapanlara şiddetli bir şekilde çıkıştı, onlara ağır sözler söyledi. Onlar Fatıma'ya hiçbir karşılık vermediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her zaman olduğu gibi secdesini tamamlayıp başını kaldırdığı ve namazı bitirdiği zaman Beytullah'a, Kabe'ye, Allah'ın evine yöneldi, sesini iyice yükseltti, Kureyşilerden İçlerinde Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef, Utbe bin Rebi'a, Şeybe bin Rebi'a, Ukbe bin Ebi Muayt'ın da bulunduğu bu yedi kişi aleyhinde onlara beddua etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üç kere tekrarlayarak, ey Allah'ım Kureyş'i sana havale ediyorum. Ey Allah'ım Kureyş'i sana havale ediyorum. Allah'ım Kureyş'i sana havale ediyorum dedikten sonra Kureyş'ten şu topluluğu diyerek bu yedi kişinin isimlerini teker teker sayarak her birini Allah'ım sana havale ediyorum diyerek onların aleyhlerinde beddua ettiğini işittikleri zaman onlar o zaman gülmelerini, o gülüşmelerini birden kesiverdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onların aleyhlerinde onlara beddua etmesi çok ağırlarına gitti. Çünkü kendileri de bu beldede yapılacak bir duanın bu gerek hayırda gerekse beddua olarak da muhakkak kabul olunacağı inancındaydılar. Bunun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara beddua etmesinden çok korktular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kitabı indiren, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı hak dinle peygamber gönderen, canım yedi kudretinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adlarını saymış olduğu bu kişilerin hemen hepsinin Bedir günü öldürüldüklerini, yerlere serildiklerini, kuyuya atıldıklarını gördüm. Çok sıcak bir gündü. Güneş onları değiştirmiş, kokutmuştu. Sonra onlar çukura, Bedir kuyusuna sürüklendiler, sürüklendirdiler ve atıldılar. Bundan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Haram'dan çıktı. Ebu'l-Bahteri'ye rastları. Ebu'l-Bahteri'nin elinde bir sopa vardı ve o ona yaslanıyordu, ona dayanıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Ebu'l-Bahteri görünce onun benzi atmıştı. Renginin çok değişik olduğunu fark etti ve bu hoşuna gitmedi. Kendisini tutarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne olduğunu sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Ebu'l-Bahteri'nin söyletmedikçe kendisini bırakmayacağını anlayınca Ebu Cehil benim üzerime pislik atılmasını emretti diyerek kendisine yapılanı ona anlattı. Bunun üzerine Ebu'l-Bahteri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kendisi istemese bile kolundan tutarak zorla mescide geri götürdü ve Ebu Cehil'e yöneldi. Elindeki sopayı kaldırıp Ebu Cehil'in o anda başına vurdu. Orada bulunan bütün müşrik halkı, Ebu Cehil'in etrafında toplananlar da Ebu Cehil'in mensup olduğu mahzum oğullarıyla Ebu'l-Bahteri'nin

mensup bulunduğu Esed bin Abdülüzza oğulları yerlerinden kalkarak birbirlerinin üzerine atıldılar. Ebu'l-Bahteri'nin mensup olduğu Esed bin Abdülüzza oğulları Ebu'l-Bahteri'yi savunmaya çalıştılar Ebu Cehil'e karşı. Bunun üzerine onları durdurmak isteyen Ebu Cehil, Muhammed ancak aranıza düşmanlık sokup kendisinin ve ashabının kurtulmasını istiyor diyerek çıkıştı ve onları o şekilde durdurabildi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı durdurmaya yönelik ellerinden gelen her şeyi yapmakta olan müşrikler, ki özellikle Ukbe bin Ebi Muayt ve Ebu Cehil, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmeye bile kalkışmışlardı. Abdullah bin Amr bin As'ın bizzat görüp rivayetine göre bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin Hicr kısmında namaz kılarken Ukbe bin Ebi Muayt arkasından gelip Efendimiz'i boğmak için ridasını boynuna dolamış, şiddetle çekmeye başlamıştı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh yetişerek onu omzundan tutup Efendimiz'in üzerinden def etmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kureyş müşriklerinin ileri gelenlerinden bir takım kişilerin güneş battıktan sonra Kabe'nin arkasında toplanarak konuşmak bahanesiyle kendisini çağırıp peygamberlikten vazgeçirtmek için her türlü hakareti, yersiz teklifleri ve ölüm tehditlerinde bulunmaları üzerine meclislerinden kalkıp derin bir üzüntü içinde evine gitti. Ebu Cehil, "Ey Kureyş cemaati, görüyorsunuz ki Muhammed dininizi ayıplamaktan ve atalarınıza dil uzatmaktan başka bir şeyi kabul etmedi. Ben Allah'a söz veriyorum ki yarın kolay kolay taşıyamayacağım bir taş alıp oturacak, bekleyecek. Namazda o secdeye kapandığı zaman o taşla Muhammed'in başına vuracağım. Bunun üzerine siz beni ister koruyun, ister Abdümenaf oğullarına teslim edin. Bundan sonra Abdümenaf oğulları bana istediklerini yapsınlar, razıyım," dedi. Kureyş müşrikleri, "Vallahi biz seni hiçbir zaman onlara teslim etmeyiz. Arkandayız, git istediğini yap," dediler. Ebu Cehil sabaha çıkınca anlattığı gibi güçlükle taşıyabileceği iri bir taş aldı ve oturup Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmesini bekledi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her zaman olduğu gibi sabahleyin Kabe'ye geldi. Kendisinin Mekke'de kıblesi Şam'a doğru idi. Bunun için namaz kılacağı zaman Yemen köşesiyle Hacerül Esved arasında kılar, Kabe'yi Şam'la kendi durduğu yer arasına alırdı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam durup namaz kılmaya başladı. Kureyş müşrikleri toplantı yerlerine gelip oturmuşlar, Ebu Cehil'in ne yapacağını bekliyorlardı. Ebu Cehil taşı yüklendikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a doğru ilerledi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına yaklaşır yaklaşmaz yenilgiye uğramış, benzi sararmış, büyük bir korkuya tutulmuş, elleri taşı tutamaz olmuş, hatta taş elinden yere düşmüş olarak geri döndü. Kureyş müşriklerinin ileri gelenleri ona doğru vardılar. Ne olduğunu sordular. Ebu Cehil, "Dün size anlattığım şeyi ona yapmak üzere kalkıp ona doğru vardım. Kendisinin yanına yaklaştığım zaman önüme develerden Pur diye adlandırılan kızgın bir deve gibi bir şey çıktı. Hayır, vallahi o kızgın devenin ne tepesi, ne boyun kökü, ne de dişleri hiçbir şeye benzemiyordu. Başka hiçbir hayvanda görmediğim bir çeşitti. O beni yemek istemişti. Bundan korkarak geri döndüm," dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Kureyş müşrikleri birçok baskı, eziyet yapmaya, dininden döndürmeye çalıştılar ancak başaramadılar. Müşrikler kendi akrabaları içerisinde bulunan sahabelere de aynı işkence ve eziyetleri yapmaya çalıştılar. Kölelerine de bu işkenceyi yapmaya çalıştılar. Gelin birlikte kısa da olsa programımızın sonuna yaklaşırken son bölümünde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam

İslam'ın ashabına ne tür işkenceler yaptıklarını hatırlayalım. O ashabından birisi Zübeyir bin Avvam'dır. Zübeyir bin Avvam'ı amcası bir hasıra bağlardı. Yaktığı ateşin dumanını ona doğru tüttürür. Eski dinine dön diye zorlar. Zübeyir bin Avvam da ben hiçbir zaman küfre dönmem derdi. Hazreti Osman radıyallahu anh da işkenceye uğrayan sahabelerden biriydi. Amcası Hakem bin Ebil As bir ipe bağlayarak sen atalarının dinini bıraktın da sonradan ortaya çıkmış bir dine, Muhammed'in dinine mi girdin? Vallahi sen üzerinde bulunduğun bu dini bırakıncaya kadar seni çözmeyeceğim derdi. Hazreti Osman radıyallahu anh da vallahi ben onu hiçbir zaman bırakmam, ondan hiçbir zaman ayrılmam derdi. Hakem bin Ebil As Hazreti Osman'ın dinine son derece bağlı olduğunu görünce onu kendi haline bıraktı. İşkence gören, eziyet gören sahabelerden biri de Mus'ab bin Umeyr'di. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh annesinden ve kavminden korkarak Müslümanlığını gizli tutar. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yanına gizlice giderdi. Osman bin Talha Mus'ab bin Umeyr'in namaz kıldığını görüp onu annesine ve kavmine şikayet ettiği haber verdi. Onlar da Mus'ab'ı tutup hapsettiler. Allah yolunda Habeş ülkesine yapılan ilk hicrete katılıp Mekke'den ayrılıncaya kadar kendisini serbest bırakmadılar. Yine hanım sahabilerden Zinnire validemiz de müşrikler tarafından kendi dinlerine döndürülmek için en ağır işkencelere uğratılan kadın köleler arasındadır. Ebu Cehil'in yaptığı işkenceler sebebiyle Zinnire validemizin gözleri görmez olmuştu. Ebu Cehil bunun üzerine gördün mü? Lat ve Uzza senin gözünü de kör etti dedi. Zinnire validemiz, hayır vallahi böyle değildir. Benim gözümü böyle eden onlar değildir. Lat ve Uzza dediğiniz ne yarar ne de zarar vermeye asla güç yetiremezler. Onlar hiçbir şeyi göremezler. Onlar kendilerine tapanları da tapmayanları da bilemezler. Fakat bu benim gözüm semavi bir durumdadır. Benim Rabbim gözümü geri vermeye, beni görme duyusuna sahip olmaya güç yetiren tek sadece odur Rabbimdir dedi. Kureyş müşrikleri de onun gözlerini ancak Lat ve Uzza kör etmiştir dediler. Zinnire validemiz bunu işitince Allah'ın beytine, Kâbesine yemin olsun ki onlar yalan söylüyorlar. O Lat ve Uzza dedikleri ne yarar ne zarar verebilir. O gece geçip de sabah olunca Allah Teala Zinnire validemizin gözünü geri çevirdi, gördürdü, ona görme yetisini tekrar ihsan eyledi. Kureyş müşrikleri bunu işitince bu da Muhammed'in sihirlerindendir demek durumunda kaldılar. Sahabelerden Ebu Fukeyhe radıyallahu anh Müslümanlıktan döndürülmek için en ağır işkencelere uğratılan kölelerden biriydi. Abdüddar oğulları ona işkence yapardı. Kendisini elbisesiz olarak ayağından zincirle bağlarlar. Öğlenin en şiddetli sıcağında Remda diye bilinen Mekke'nin sıcak bölgelerine çıkarırlar. Göğsünün üzerine kocaman bir taş kaya parçası koyarlar. Aklı başından gider, ne söylediğini bilmez olur. Dili ağzından dışarı çıkardı. Ona öldü artık denilince öyle bırakırlardı. Sonra ayılır kendine gelirdi. Bir gün Ümeyye bin Halef Ebu Fükeyhe'nin ayağını iplerle bağlattı. Sürükleyip Remda'ya götürülmesini emretti. Kendisini oraya bıraktırdı. Ümeyye bin Halef o sırada yanlarından yürüyüp geçmekte olan bir böcek göstererek Ebu Fükeyhe'ye "Senin Rabbin bu mudur, bu değil mi?" diye sordu. Ebu Fükeyhe "Benim Rabbim Allah'tır. Beni de seni de yaratan O'dur. Şu gösterdiğin böceği de Allah yarattı deyince Ümeyye bin Halef kızdı, öfkelendi. Ebu Fükeyhe radıyallahu anh'ın boğazını sıktıkça sıktı. O gün öldüğünü sanıncaya kadar Ebu Fükeyhe radıyallahu anh'a bu şekilde işkence yapıp durdular. Ebu Fükeyhe radıyallahu anh Habeş ülkesine yapılan ikinci hicrete katılıp Mekke'den ayrılıncaya kadar müşrikler ona işkence yapmaktan geri durmadılar. Yine Bilal-i Habeşi ve annesi de en ağır işkencelere katılmışlardı.

en ağır işkencelere maruz kalmışlardı. Dininden döndürülmek için yapılan en ağır işkencelere bile katlanırdı Bilal-i Habeşi. İşkencelere tutulup da haydi sen de bizim gibi söyle diye zorlandıkça dilim onu söyleyemiyor. Dilim ona dönmüyor. Ehad, ehad, Allah birdir, Allah birdir demekten geri durmaz. Müşrikler söyletmek istedikleri hiçbir şeyi ona söyletemezlerdi. Kendisine Allah yolunda canını feda etmek, küfür ifadelerini söylemekten daha kolay gelirdi. Kureyş müşriklerinden Ümeyye bin Halef, Bilal-i Habeşi'nin ellerini ayaklarını sıkıca bağlattırır. Öğle vakti kızgın güneşin altında Mekke vadisinde sırt üstü yatar bir vaziyette büyük bir kaya parçasının onun göğsünün üzerine konulmasını emrederdi. Bilal-i Habeşi'ye de döner, sen ya ölünceye kadar böyle kalırsın ya da Muhammed'i inkar eder, Lat ve Uzza'ya taparsın derdi. Bilal-i Habeşi ise bu kadar zorluk sıkıntı içerisinde olsa dahi ehad, ehad, Allah birdir, Allah birdir derdi ve kendisinin vallahi onları kızdırdığım bundan daha ağır bir kelime olduğunu bilseydim muhakkak onu onlara söylerdim derdi. Yine Habbab bin Eret radıyallahu anh da müşrik kadınlarından Ümmü Enmar'ın azatlı kölesidir. Müslümanlığını açıklamaktan çekinmeyen, dininden döndürülmek için Mekke'de en ağır işkencelere uğratılan koruyucusuz Müslümanlardan biriydi. Müşrikler onun elbisesiz vücudunu dikenler içinde sürüklerlerdi. Güneşten kızgın hale gelmiş ya da ateşle kızdırılmış olan taşa elbisesiz bir şekilde sırtı bastırıldığı halde söyletmek istedikleri şeyi, küfür sözlerini ona söyletemezlerdi. Nitekim müşrikler bir gün onu yakalayıp soydular, elbiselerini çıkarttırdılar. Düz bir yere yaktıkları ateşin içine sırtının üzerine yatırdılar. İçlerinden birisi onun göğsünün üzerine ayaklarıyla bastı. Ateş sönünceye ve yer soğuyuncaya kadar kendisini öylece tuttular. Yıllar geçtiği halde bile Habbab radıyallahu anh'ın sırtındaki yanıkların yerleri, o alacaları, izleri kaybolmamıştı. Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeliği döneminde Habbab'a müşriklerden çektiği işkenceyi sormuştu. Habbab radıyallahu anh, ey müminlerin emiri sırtıma bir bak dedi. Hazreti Ömer onun sırtına bakınca doğrusu ben insan sırtının bu gördüğüm gibisini hiç görmemiştim dedi. Habbab radıyallahu anh benim için bir ateş yakmışlardı. Ben onun üzerine sürüklenerek atılmıştım. O ateşi benim sırt etimin yağı söndürmüştü dedi. Habbab radıyallahu anh demirciydi. Kılıç yapardı. Habbab'ın efendisi Ümmü Enmar isminde bir müşrik kadın. Habbab'ın başını ateşte kızdırdığı demirle dağlardı. Habbab Efendimiz aleyhissalatu vesselama vararak Ümmü Enmar'dan şikayetlendi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, ey Allah'ım Habbab'a yardım et diyerek dua edince Ümmü Enmar başından bir derde, bir hastalığa, bir sıkıntıya müptela oldu ve köpeklerle birlikte ulumaya başladı. Kendisine başını dağlat diye şifa olacağı tavsiyesi edilince bunun üzerine Habbab demiri alır, ateşte kızdırır, aynı efendisinin kendisine işkence olsun diye yapmak istediği, yaptığı şey gibi Ümmü Enmar'ın başını o demirle dağlardı. Habbab radıyallahu anh'a müşriklerden Abdiyavuz da çokça işkence yapardı. Habbab radıyallahu anh der ki, bizler müşriklerin en ağır işkencelerine uğramış bulunuyorduk. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Kabe'nin gölgesinde bürdesini, kaftanını yastık edinerek ona dayanmış olduğu bir sıradaydı ki yanına vardık. Halimizi, müşriklerden çektiğimiz bu sıkıntıları kendisine arz ettik. Ya Resulallah, bizim için Allahu Teala'ya dua et diyerek bunu 3 kez istedik. Efendimiz aleyhissalatu vesselam hemen o yüzünün rengi değişti. Yüzü al al olduğu halde doğruldu ve dedi ki, hiç şüphesiz Allah sizin için fetih ihsan edecektir.

Vallahi Yüce Allah bu işi muhakkak tamamlayacaktır. Bu iş muhakkak tamamlanacaktır. Bu işin hükmü muhakkak yerine getirilecektir, dedi. Efendim bugün Hatemül Enbiya'da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun güzin ashabına yapılan saldırı, eziyet ve işkenceleri öğrendik. Allah-u Teala onların, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve onun güzide ashabının yolundan, izinden bizleri ayırmasın. Onların hayat hikayeleriyle, siretleriyle şekillenmeyi, güzel ahlaklarını elde edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Bu hayat hikayelerinden ibret alanlardan olmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Bir başka bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Hayırla kalın, Allah-u Teala'ya emanet olun.

Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

Hatırla. Vaat edip de tutmadığın bir söz oldu mu hayatında? Şu saatte falanca yerdeyim. Yarın bu iş kesin teslim. Ne zamandır dua etmiyorum. Bundan sonra edeceğim gibi bir söz verip de tutamadığın ya da tutmadığın oldu mu? Eşine, dostuna, oğluna, kızına, iş arkadaşına ya da kendine bir söz verip de caydığın oldu mu hiç? Söz verdiklerinin beklentilerini sözünü tutmayarak erittiğin anlar yaşadın mı? Başkalarına karşı mahcup düşmenin verdiği tarifsiz hissiyatı ruhunun ta derinliklerinde fark ettin mi? En önemlisi de kendine ihanetin acısını. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Şüphe yok ki ahdin güzelliği, yani verilen söze, yapılan sözleşmeye güzelce riayet edilmesi imandandır. Peki daha doğmadan, hatta bu dünya var olmadan verdiğimiz sözü en son ne zaman hatırladın? Besmele'de hepimizin verdiği "Sen bizim Rabbimizsin" sözünü en son ne zaman tekrarladın? Sen bizim Rabbimizsin. İşittik ve itaat ettik. Semina ve ata'na. Hatırla.

0: hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.
1: Semerkant Radyo

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Esma-i Hüsna ile yaptığı münacat.

Ey Allah'tan izzet ve yücelik hazinesine ulaşmak isteyen kimse, onun yüce isimleriyle dua ve münacatta bulun. Abdest alıp seni Allah'a yaklaştıracak iki rekat namaz kıldıktan sonra devazu ve kırık bir kalple de ki, Allah'ım, Esma-i Hüsna hakkı için senden hemen yardımını dilerim.

En-Nafi'. Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran. Ey kullarının menfaatine uygun olan şeyleri veren, faydalı ve yararlı şeyleri yaratan Nafi Allah'ım. İyilikleri yapan bir ruhla beni faydalandır. En-Nur. Alemleri nurlandıran, dilediğine nur eden, nur olan. Ey eşyayı aydınlatan ve onlara ışık veren, istediği gönüllere nur yağdıran, nur Allah'ım. Kalplerimizi nurlandır. El-Hadi. Hidayete kavuşturan, kulunu hayırda muvaffak kılan. Ey sapıtmış olan kullarına yol gösteren, dilediği kullarını hidayete erdirerek sırat-ı müstakime yönlendiren Hadi Allah'ım. Kalbimi hidayet nuruyla nurlandır. El-Bedi. Benzersiz ve örneksiz yaratan. Ey numune ve emsali bulunmayan, hayret verici şeyler yaratan ve icat eden Bedi Allah'ım. Feyiz ve keremini dileriz. El-Baki. Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan. Ey varlığında devamlı olan, fani olmayan, varlığının sonu olmayan Baki Allah'ım.

gerçek sahibi, varis Allah'ım. Beni ilmine varis eyle. Er-Reşid, bütün alemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran, ey kullarını irşad edip, kurtuluş ve hidayet yollarını onlara gösteren, Reşid Allah'ım, beni irşad edip kendi yoluna ilet. Es-Settar, günahları ve ayıpları örten, ey günahları örten, hataları gizleyen Settar Allah'ım, günahlarımı affet, hatalarımı gizle. Es-Sabur, çok sabırlı olan, isyankarlardan acele intikam almayan, ey çok sabırlı olan, günah işleyen kullarına ceza vermekte acele etmeyen, sonucu bekleyen Sabur Allah'ım. Azim ve irademi sabır üzere muhkem kıl.

0: Allah'ım, senin en güzel isimlerinle münacatta bulundum. Allah'ım, büyük ayetlerini vesile ederek yalvardım. Allah'ım, bu güzel isimlerinin faziletini senden dilerim. Allah'ım, bu isimlerin hakkı için senden kemalat dilerim. Allah'ım, isteğime rızanla karşılık ver. Yaşadığım zaman dilimi içinde beni koru.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 18 Haziran 2026 ve 3 Muharrem 1448 günlerden Perşembe son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir gün temenni ederek başlıyoruz programımıza. İlgilisine göre bir taraftan Dünya Kupası devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da. Tabii uzak coğrafya olunca ülkemiz açısından sabahın erken saatlerinde, hatta gecenin ilerleyen saatlerinde, saat akşam 8'de doluyor maç, 10'da doluyor, saat 2'de oluyor, 4'te oluyor. Ve bizim cumartesi günü de Türk milli takım olarak sabah 6'da Paraguay'la maçı var. Dolayısıyla ilgilisi gece geç saatlere kadar maç seyrediyordur. Bir başka yönüyle ilgilisi efendim Körfez'de olan biteni takip ediyordur. Yine ekonomik açıdan efendim bir takım yatırımları düşünen insanlar için, hatta tatili düşünen, efendim Körfez ülkelerini ziyarete gitmek istiyordum, iyi oldu

şu barış görüşmeleri filan diye düşünüp İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki barış görüşmeleri de olumlu neticelendi. Bir mutabakat zaptı imzalandı. İki farklı ülkede, yani ABD Başkanı G7 zirvesi için bulunduğu Fransa'da bu zaptı imzaladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da İran'da bulunduğu yerde dijital ortamda imzaladılar. Ve bir araya gelmelerine gerek kalmadı. Normalde duyurusunu yaptıkları Cuma günü imzayı atacaklardı İsviçre'de. Fakat bir gün öne almış oldular. Bu da iyi bir şey. Yani ne kadar erken olursa o kadar iyi. Şimdi 60 günlük müzakere süreci başlamış oldu. 60 gün içerisinde efendim uranyum seyreltmesi nasıl olacak, kim yapacak, kim kontrol edecek, Hürmüz Boğazı'ndaki son durum ne olacak, bütün geçişlerde ücret alınacak mı, ücret alınacaksa bunun kriterleri nedir, bu barış görüşmeleriyle ilgili nükleer silah yapımına efendim kesinlikle müsaade etmeyeceğiz diyordu ABD Başkanı Donald Trump. Tabii Trump çok şey söylüyor. Biz diyor İranlıları mahvettik, bombaladık. Ne hava gücü kaldı, ne deniz gücü kaldı. Biz diyor bitirme noktasına getirdik. Şimdi İran'da öbür taraftan biz kazandık, zafer ilan ettik diyor. Kazananı çok bir savaş anlaşılan. Dolayısıyla tabii her iki kesimde özellikle kendi tabanına seslenmiş oluyor. Zira Amerika Birleşik Devletleri açısından bakıldığında Kasım ayında bir ara seçim var, Temsilciler Meclisi seçimlerinde ABD Başkanı zor durumda. Eğer savaş devam etseydi, hatta ölüler, tabutlar Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeye başlasaydı, ki bir ara galiba 12 Amerikan askerinin öldürüldüğü bu savaşta ifade edilmişti. Tabii bu sayı giderek artacak, belki de çok bilmiyoruz tabii ki. İran açısından bakıldığında İran'da elbette o da sıkışmış vaziyetteydi. Her iki taraf açısından, hatta dünya açısından da olumlu oldu. Şimdi bu kazanç üzerinden okuma yapan Hande Fırat şöyle yazmış bugün Hürriyet gazetesinde: savaşların sessiz kazananı başlığıyla bu yazıyla programımızın bu bölümüne başlamış olalım. Savaşların sessiz kazanın. Oysa bazen jeopolitik depremlerin gerçek kazananları cephede değil, savaşların ekonomik ve stratejik sonuçlarını yönetebilen başkentlerde ortaya çıkar. Bugün de böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Çünkü Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki gerilimlerle savaşlar görünürde büyük riskler üretse de bir ülke bu krizlerden sessiz ama son derece önemli kazanımlar elde ediyor. O ülke hangisi? Amerika mı? İsrail mi? İran mı? O ülke Çin diyor Hande Fırat. Avrupa pazarını büyük ölçüde kaybeden Moskova'nın seçenekleri daraldıkça Çin Rusya'nın neredeyse vazgeçilmez ekonomik ortağına dönüştü. Bunun en önemli sonucu ise enerjide ortaya çıktı. Rusya petrol ve doğalgazını yeni pazarlara yönlendirmek zorunda kaldı. Çin ise dünyanın en büyük enerji üreticilerinden birinden uzun vadeli istikrarlı ve çoğu zaman indirimli fiyatlarla enerji tedarik etme imkanı elde etti. Bir anlamda Batı'nın Rusya'yı ekonomik olarak sıkıştırma politikası Çin'in yıllardır aradığı enerji güvenliği denklemine beklenmedik bir katkı sundu. Pekin'in stratejisi yalnızca ucuz enerji satın almakla sınırlı değil. Çin yıllardır en büyük stratejik kırılganlığının enerji ithalatına bağımlılık olduğunu biliyor. Özellikle Körfez bölgesinden gelen petrolün önemli bir bölümü Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Bu nedenle ABD ile İran arasında yaşanan kriz teorik olarak Çin açısından ciddi bir risk oluşturuyor. Ancak Pekin tam da bu nedenle yıllardır sistemli bir hazırlık yürütüyor. Çin'in aylarca yetecek stratejik petrol rezervleri bulunuyor. Ayrıca Rusya'dan ve Orta Asya'dan gelen boru hatları deniz taşımacılığına bağımlılığı da azaltıyor. Daha da önemlisi, Çin yenilenebilir enerji yatırımlarını yalnızca çevre politikası olarak görmüyor. Bunu bir ulusal güvenlik meselesi olarak ele alıyor. Bugün güneş paneli, rüzgar türbini, elektrikli araç ve batarya üretiminde dünyanın açık ara lideri konumunda. Bu nedenle Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek bir kriz, Çin ekonomisini sarsabilecek potansiyele sahip olsa da Pekin diğer büyük ekonomilere göre böyle büyük bir şoka karşı çok daha hazırlıklı. Peki Çin bu iki büyük krizden ne kazandı? Mesela Ukrayna Savaşı'ndan daha ucuz ve daha güvenli enerji tedariği, Rusya üzerinde artan ekonomik nüfuz,
yerel para birimleriyle ticaretin

0: genişlemesi, Batı'nın stratejik dikkatinin önemli ölçüde Avrupa'ya yönelmesi, ABD-İran gerilimindense enerji güvenliğini çeşitlendirme politikasının önemini teyit etme, Körfez ülkeleriyle ekonomik ilişkileri derinleştirme, kendisini çatışmanın tarafı değil istikrarın savunucusu olarak konumlandırma. Washington'ın aynı anda Avrupa, Orta Doğu ve Hint Pasifik'te kriz yönetmek zorunda kalmasının yarattığı stratejik dağınıklığı dikkatle izleme fırsatı diyor Hande Fırat Hürriyet gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Sabah gazetesinden bir başka hanım yazar Özlem Doğaner de Hürmüz açılırsa kazanan kim olur sorusuna o da şöyle bir cevap vermiş. Orta Doğu uzun yıllardır savaşların, ambargoların ve jeopolitik hesapların gölgesinde şekillenen bir coğrafya. ABD Başkanı Trump'ın Fransa'daki G7 zirvesi sırasında yaptığı açıklamalar, Washington'ın bu anlaşmaya ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Trump piyasalardaki olumlu havaya dikkati çekerek, piyasa İran anlaşmasından çok memnun, petrol fiyatları düştü, bu da insanların alım gücünü artıracak dedi. Aslında piyasanın ilk refleksi de bunu doğruluyor. Anlaşma beklentisinin güçlenmesiyle birlikte petrol fiyatlarında geri çekilme yaşandı. Çünkü mesele yalnızca İran'ın nükleer programına ilişkin taahhütleri değil. Asıl mesele dünyanın enerji damarlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın yeniden tam kapasiteyle işlemesi ihtimali. Küresel petrol ticaretinin yaklaşık 1/5'i bu dar geçitten geçiyor. Son yıllarda yaşanan gerilimler sigorta maliyetlerinden navlun fiyatlarına kadar enerji piyasalarının tüm dengelerini bozdu. Eğer anlaşma kalıcı hale gelir ve Hürmüz üzerindeki risk primi azalırsa enerji fiyatlarında daha istikrarlı bir döneme girilebilir. Ancak Trump'ın açıklamalarında bir başka dikkat çekici unsur daha var. ABD Başkanı mutabakatın henüz nihai olmadığını belirterek anlaşmayı imzalayacaklarını düşünüyorum eğer yapmazlarsa sorun değil o zaman süreci yeniden başlatmak zorunda kalırız dedi. Yani ortada tam anlamıyla tesis edilmiş bir barıştan söz etmek henüz mümkün değil. Peki böylesi bir tablo Türkiye için ne ifade ediyor? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın son açıklamaları bu soruya önemli bir cevap veriyor. Yılmaz, savaşlar bölgedeki ülkelere de Türkiye'ye de ekonomik olarak maliyetler getirdi. Ama inşallah orta vadede çok daha önemli kazançlar sağlayacağımız bir döneme giriyoruz. Bunu hep birlikte değerlendirmek durumundayız. İlk olarak enerji faturası. Türkiye yılda 60 milyar doların üzerinde enerji ithalatı yapan bir ülke. Petrol fiyatlarında her 10 dolarlık düşüşün cari açık üzerinde milyarlarca dolarlık olumlu etkisi bulunuyor. Daha düşük enerji maliyetleri enflasyonla mücadeleyi desteklerken sanayicinin rekabet gücünü de artırabilir. İkinci başlık ticaret. İran'a yönelik yaptırımların gevşemesi halinde Türkiye, İran'ın dünyaya açılan en önemli kapılarından biri haline gelebilir. Lojistik şirketlerinden liman işletmeciliğine, bankacılıktan dış ticaret firmalarına kadar birçok sektör yeni iş fırsatlarıyla karşılaşabilir. Elbette temkinli olmak gerekiyor. Trump'ın açıklamaları anlaşmanın henüz pamuk ipliğine bağlı olduğunu gösteriyor. Ancak uzun yıllardır savaş haberleriyle anılan Orta Doğu'da ilk kez piyasalara umut veren bir senaryo konuşuluyor. Eğer yarın imzalanması beklenen mutabakat kalıcı bir sürece dönüşebilirse yalnızca İran değil tüm bölge kazanabilir demiş. Dün kaleme aldığı yazısında böyle diyor yarın imzalanırsa diye. Halbuki biliyorsunuz bir gün öne alındı ve bugün de imzalandı bu anlaşma. Tabii 60 günlük henüz işte bu pazarlıklar devam edecek. Asıl ondan sonra tam bir neticeye varılmış olacak. Onu da ifade etmekte fayda var.
1: Son baskı.
0: Süleyman Seyfi Öğün yazmış Yeni Şafak'ta yavrulamak üzere olan NATO'ya dair. Bu yazıyı yazdığım sırada ABD ile İran arasındaki muhtemel anlaşma henüz imzalanmış değildi. Tedavülde olan maddeler anlaşmaya tamamıyla dahil edilecek olursa buradan anlaşılması lazım gelen tek husus İran'ın zaferine delalet eder. Biraz daha ilerleyelim. Bu vaziyette İran Suriye'de almış olduğu darbeyi de telafi etmesinin önünde hiçbir mania kalmamış demektir. Biraz amiyane ifade edecek olursak İran'ın dönüşü muhteşem de diyebiliriz. Mesele şu. Bu aynı zamanda ABD'nin belki de Vietnam Savaşı'ndan beri karşılaştığı en büyük mağlubiyet olarak tarihe geçecek. O zaman sorulması icap eden ilk sual bu tarz bir senaryonun ne derecede kabul edilebilir olduğu. Maddeler arasında açık uçlu ve yorumlamalara çok açık kırılgan olanları var. Diğer taraftan Lübnan'daki savaşı durdurması istenen İsrail'den gelen açıklama

0: çalışmalar büyük bir hayal kırıklığını aksettiriyor. Hasıl anlaşmanın akıbeti veya son halinin ne olacağı şimdilik meçhul. İran'ın Orta Doğu'da kazanmış olduğu itibar, bilhassa İsrail karşıtı kamuoylarını heyecanlandıracak, Şii kitlelere büyük bir moral kazandıracak. İsrail'in her gün biraz daha vahşileşen Siyonist yayılmacılığı karşısına büyük bir blok meydana getirecek. İsrail'in ırkçı siyasilerinin anlaşmaya şiddetle itiraz etmesinden bunu anlayabiliyoruz. Pek çok muhit ve mahvelde ABD'nin frene basıp İsrail'i ortada bıraktığı iddia ediliyor. Trump'la Netanyahu arasında cereyan eden ve küfürleşmelere varan telefon konuşmaları misal verilerek artık ABD-İsrail arasındaki bağların koptuğunu bile iddia edenler var. Evet, ABD'nin eski aşina olduğumuz şekliyle varlığını Orta Doğu'da devam ettiremeyeceği son derece açık. ABD İran'da sadece İran devletinin mukavemetini değil, onun arkasında çok kararlı bir şekilde Rusya ve Çin'i buldu. Ben bu savaşın ABD açısından bir deneme olduğunu düşündüren bazı hususlara dikkat çekmek istiyorum. ABD mevcut kapasitesiyle Orta Doğu'da kurmuş olduğu yapının artık devam ettirilemez olduğunu muhtemelen kendi kaynakları üzerinden görüyordu. Bu savaş elbette trajik bir şekilde ona bu malumatın empirik desteğini verdi. Bu tablo elbette ABD'ye küresel manada pes ettirmeyecektir. Bir tarafıyla Körfez, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Hazar ve Türkistan içlerine uzanan, diğer tarafıyla Pasifik'i içine alan bir mücadeleyi tek başına yüklenemeyeceği artık sabite haline geldi. ABD'nin yeni yapılanmaları ve mevcut yapıların gözden geçirilip yeniden şekillendirilmesine ihtiyacı var. Bunun için de mali tahsisat düzeninin ve akışlarının yeniden ele alınması gerekiyor. İşte memleketimizde yapılacak olan NATO zirvesinin hasredildiği odakta bu var. Şu kadarını muvakkaten teslim etmeliyiz ki ABD asla Orta Doğu'yu bırakmayacaktır. Bu coğrafyadaki muhtemel yeni yapılanmaları ABD'nin çekilmesi olarak yorumlamakta saf dillik olur. Trump, İngiltere, Almanya, Polonya ve bir seri Baltık devletçiliğinin desteklediği Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeyi beceremedi. Burada bilhassa ABD ve İngiltere arasında uzun çekişmelerden sonra bir ittifak sağlanmış olduğunu düşünüyorum. Artık NATO'nun yeni yapılanmasında ABD'nin hariçten destek verdiği Avrupa merkezli yeni bir NATO'nun şekillenmekte olduğunu görüyorum. Bu yeni NATO büyük ölçüde militarize olmaya evrilen ABD ile uyumlu olacaktır. Balkan'daki devletlerin hızla ABD'ye celbedilme kararı tam da buna işaret ediyor. Bu aynı zamanda bir Balkan NATO'sunun kurulmakta olduğuna işaret ediyor. Hasılı NATO her zaman olduğundan daha yoğun olarak bir Avrupa NATO'su olacak görüntüde. ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği bu dayanışmayı Kafkasya ve Hazar tarafında derinleştirip anti-Rusya ve anti-Çin bir hüviyette Türkistan'a yaymak niyetinde. Orta Doğu'da ise ismin NATO olmamakla beraber ona müzahir başka bir NATO yapılanmasına karar verdiklerini düşünüyorum. Körfez'de yaşanan panik, ABD'nin koruyucu şemsiyesine bağlanan ümitlerin berhava olması, bu yeni Orta Doğu NATO'su için bir psikolojik zemin meydana getiriyor. İşte Türkiye, Pakistan ve eğer sağlanabilirse Mısır'ın da dahil olmasıyla yeni bir ittifak Körfez'in yeni kalkanı olacaktır. Ürdün, Suriye ve çeşitli Kürtçü gruplar ittifakta yer alacak. Eğer kurulabilirse yeni Orta Doğu NATO'sunun hedefinde bazılarının zannettiği gibi İsrail değil doğrudan İran olacaktır. Bu aynı zamanda kökleri derin bir Şii-Sünni kan davasına oturacak görünüyor. Trump'ın beyefendi ve Asım Münir muhabbetini ve Barak'ın misyonunu bu çerçevede anlamak isabetli olacaktır. İsrail menfaatleri itibariyle bu senaryo biçilmiş bir kaftandır. O da Levant coğrafyasındaki yayılımını bu suretle daha da rahatlamış olarak devam ettirebilecek, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Arnavutluğa uzanan hattını Avrupa NATO'suyla buluşturacak. Avrupa NATO'suyla Orta Doğu NATO'sunun kaynak meselesi ise doğrudan Körfez sermayesi tarafından temin edilecek gibi görünüyor. Zelenski'nin birden Orta Doğu'da cirit atmasını bu senaryo içinde anlayabiliriz. Bu senaryoların Türkiye'ye ne gibi maliyetler yüklediğini dikkatle ve rikkatle takip etmek gerekiyor. Çünkü bu dinamikler işlerse Türkiye'mizin elinde ne Mavi Vatan ne de Türk Devletleri topluluğu kalır. Dimyat'a giderken eldeki pirinçten olmak işten bile değildir demiş Süleyman Seyfi Öğün bu ilginç analizinde Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı Trump o zirveye gelmeyecekti diyor Yeni Şafak'ta Yahya Bostan. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la çok

Kritik bir süreçte Moskova'dayız. İran krizi 60 günlük bir müzakere zeminine taşındı. İsrail rahatsız. Lübnan'daki belirsizlik sabotaj endişesini arttırıyor. Ukrayna'da saha gergin, masa ile ilgili pek fazla umut yok. Bakan Fidan'ın Moskova'da 2 günlük yoğun görüşme trafiği ziyaretin önemini resmediyor. Fidan, Rus lider Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Shoigu ve Rus istihbarat yetkilileriyle ayrı ayrı görüştü. Putin'in danışmanları Levitin ve Medinsky'yi Rosneft Başkanı Seçin'i kabul etti. Biz de daha sonra Bakan Fidan'la buluşarak kendisine tüm bu büyük başlıklarla ilgili sorularımızı yönelttik. Önemli mesajlar verdi. Bütün bu görüşmelerde şunu gördük. İkili ilişkilerde ve bölgesel konularda beraber çalışmak konusunda hiçbir sıkıntı yok. Her iki ülkede mümkün olan her alanda işbirliğine gitmek istiyor. Türkiye-Rusya ilişkilerinde bir değişiklik yok. Görüşmelerin içeriğine baktığımızda son derece zor ve derin konuları ele alabiliyoruz. Rus yetkililerin Ukrayna konusundaki görüşlerinin değişmediğini müşahede ettim. Donetsk konusu hallolmadan olma şansı yok diyorlar. Nükleer dosyada iki tane önemli husus var bu ABD-İran mutabakatı konusunda. Prensipte anlaşıldı ancak detayların ele alınması gerekiyor. Birincisi zenginleştirilmiş uranyuma ne olacak? İkincisi bundan sonraki zenginleştirme moratoryumu nasıl işletilecek? Örneğin 400 kiloluk zenginleştirilmiş uranyumun İran'da seyreltilmesi konusunda bir prensip anlayışı var. Ama bunun seyreltilmesini kim yapacak? Savaş koşullarındaki güvenlik tedbirleri ve ABD'ye yönelik güven eksikliğinden ötürü İran'ın yanıtları veya önerilerinin ABD tarafından o tarafa ulaşması bazen zaman alıyordu. ABD tarafının bir saatte verdiği cevap, İranlılar bazen bunu bir haftaya kadar süreyi uzatabiliyorlardı. Tabii bu arada zaman zaman karşılıklı saldırılar yaşandı. Ayrıca İsrail'in Lübnan'ı işgali süreci geciktirdi. İki tarafı da doğrudan görüşmeye teşvik etmeye gayret gösterdim. İsrail'in saldırgan tavrı bütün dünyanın sorunu haline gelmiş durumda. Bu tek başına Türkiye'nin sorunu değil. İsrail bölgede yıkım olsun istiyor. Bazı ülkeleri işgal etmek, terör uygulamak istiyor. Bunun küresel düzeyde güvenlik bakımından ayrıca ekonomik alanda yansımaları var. Savaş Gazze konusunun geri planda kalmasına neden oldu. Bu mesele çözülünce bölge ülkelerinin Gazze konusuna daha fazla odaklanması mümkün. Ankara'daki NATO zirvesine gelince en önemli konu ABD ile Avrupalıların NATO'ya bakışındaki nüanslar ne şekilde tezahür edecek? Çok önemli konular var ve bunların ABD Başkanı'nın bulunmadığı bir toplantıda karara bağlanması mümkün değil. Pek çok Avrupa ülkesi toplantının Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Türkiye'de yapılacak olmasının Başkan Trump'ın zirveye katılmasını mümkün kılan en önemli faktör olduğunu söylüyor. Cumhurbaşkanımız olmasa, Türkiye olmasa Trump gelmeyecekti ve zaten buraya önem vermediğini fiili olarak deklar etmiş olacaktı. Çok önemli meseleler bizi bekliyor. Bu konular bakımından Ankara zirvesi büyük bir fırsat teşkil ediyor. Herkes, bütün Avrupalı liderler şuna güveniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkler bu süreci yönetirler. NATO'nun içerisinde kabaca 3 grup var. ABD başlı başına bir kutup, Avrupa Birliği bir kutup ki Birleşik Krallık iki kampa da yakın. Bir de bunun dışında kalan ülkeler. Bunun dışında kalan ülkelerden de tek başına görüş oluşturma, adeta bir kutup olma niteliği taşıyan ülkede Türkiye. Zirveye küresel açıdan böylesi önemli bir dönemde Türkiye'nin ev sahipliği yapması, Türkiye'nin uluslararası rolü ve NATO'daki konumunun pekişmesi açısından önemli. 2024 yılında bu zirveyi düzenlemeye talip olduğumuzda bu kritik dönemi öngörmüştük esasında. Güney Kafkasya'da 3+3 mekanizmasının işletilmesi konusunda mutabık kaldık. Türkiye, Rusya, Azerbaycan, İran, Ermenistan ve Gürcistan arasındaki işbirliğinin derinleştirilebilmesi bakımından çok önemli bir mekanizma bu. Ve son olarak Ermenistan'da normalleşme meselesinde de Paşinyan hükümeti çok önemli adımlar attı. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle doğrudan ticaret ve uçuşlar dahil olmak üzere birçok önemli adım daha atıldı. Yeni dönemde yapılması gerekenler de ortada. Biz o koşullar ortaya çıktığında normalleşmeye hazırız dedi diyor. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın görüş ve düşüncelerini bu şekilde köşesinde paylaşmış Yeni Şafak gazetesinden Yahya Bostan. Diyelim ve ara verelim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Cavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
3: Bugünün takısı, yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
4: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Salacak Kahvehanesi. Hat, ebru, tesip, şiir, musiki, mimari. Kısaca kültürümüzün temel taşları Salacak Kahvehanesi'nde konuşuluyor. Uğur Dumlupınar'ın sunumuyla Salacak Kahvehanesi, Perşembe günleri saat 18'de Semerkant Radyo'da.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Sırada Posta Gazetesi'nden Hakan Çelik'in yazısı var. Ankara NATO zirvesi öncesi kritik uzlaşma başlığıyla şöyle diyor. Uluslararası ilişkilerde bazı gelişmeler vardır ki yalnızca iki ülkeyi değil bir bölgenin geleceğini de etkiler. ABD ile İran arasında üzerinde çalışılan yeni uzlaşma çerçevesi de bunlardan biri olmaya aday. Son aylarda dünyanın gözü Hürmüz Boğazı'ndaydı. Küresel petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan bu dar su yolunda yaşanan gerilim, enerji piyasalarından uluslararası ticarete kadar geniş bir alanda büyük korku ve paniğe neden oldu. Şimdi ise Washington'la Tahran arasında yeni bir diplomatik yola girildi. Ortaya çıkan taslak çerçeveye göre İran'ın nükleer faaliyetlerinin uluslararası denetim altında sınırlandırılması, buna karşılık yaptırımların hafifletilmesi ve ekonomik açılımların gündeme gelmesi öngörülüyor. Burada asıl soru şu, bu gerçekten kalıcı bir uzlaşmanın başlangıcı mı yoksa daha büyük bir pazarlığın ilk adımı mı? Çünkü masadaki tablo nihai bir barış anlaşmasından çok yeni bir müzakere dönemine işaret ediyor. Taraflar arasında güven sorunu hala devam ediyor. İran ekonomik rahatlama arıyor. ABD ise İran'ın nükleer programını kontrol altında tutmak ve bölgesel riskleri azaltmak istiyor. Washington'la Tahran arasında yeni bir uzlaşma zemini konuşuluyor. İran'ın uluslararası sisteme yeniden entegre edilmesi, yaptırımların hafifletilmesi, ekonomik normalleşme süreci ve hatta yüz milyarlarca dolarlık yatırım projelerinin gündeme gelebileceği tartışılıyor. Diplomatik kulislerde zaman zaman

0: 300 milyar dolara ulaşabilecek ekonomik açılımlardan söz ediliyor. Uluslararası ilişkilerde kalıcı dostluklar veya düşmanlıklar değil, kalıcı çıkarlar vardır sözü bir kez daha doğrulanıyor. Dün sert ifadelerle tehdit edilen bir ülkenin bugün ekonomik işbirliği perspektifiyle masaya oturması, diplomasinin ve jeopolitiğin ne kadar hızlı yön değiştirebildiğini gösteriyor. Bu hikayenin üçüncü aktörü ise İsrail. Tel Aviv yönetimi yıllardır İran'ın nükleer kapasitesini ulusal güvenliğine yönelik en büyük tehditlerden biri olarak görüyor. Bu nedenle Washington'la Tahran arasında ulaşabilecek her yakınlaşma İsrail tarafından dikkatle izleniyor. Savaşın sürmesinden yana olan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun gelinen bu sonuçtan memnun olmadığı da kesin. Yakında gerçekleştirilecek NATO zirvesi yalnızca ittifakın geleceği açısından değil, Trump'ın ikinci dönem dış politika vizyonunu anlamak bakımından da kritik öneme sahip. Trump'ın son aylarda yaptığı açıklamalar alışılmış diplomatik kalıpların dışına çıkmaktan çekinmediğini gösteriyor. Bu nedenle Ankara'da yalnızca NATO'nun savunma planları, Avrupa'nın güvenlik harcamaları veya Ukrayna savaşı konuşulmayabilir. İran dosyasına ilişkin yeni açıklamalar, Orta Doğu'nun geleceğine dair yeni mesajlar, hatta bugün öngörülemeyen bazı sürpriz açıklamalar da burada gündeme gelebilir, diyor Posta Gazetesi'nden Hakan Çelik.
1: Son baskı.
0: Hakkı Öcalan'ın yazısıyla devam edelim Milliyet Gazetesi'nde. Bükemediğin eli parayla doldur. Bir hesaba göre 108, bir başka hesaba göre 111 gün süren savaşta, bir hesaba göre 3000'den, bir hesaba göre 4000'den fazla sivil ve asker İran'da öldü. Benim hesabıma göre bu savaş Amerikan uçakları İran'ın Hürmüzcan eyaletinin Minab kentindeki Şaheren Tayyibe İlkokulu'nu atıldığında bin aynı noktayı hedef seçebilen yapay zeka yazılımı olan Maven sistemiyle yönetilen iki Tomahawk füzesi atarak 120'si kız öğrenci olmak üzere 156 sivil öldürdükleri 28 Şubat 2026 saat 10.45'te başladı ve bitti. ABD Başkanı Trump başta 120 ilkokullu kız olmak üzere 3 veya 4 bin İranlının kan bedeli olarak yıkmak için yola çıktı ama yıkamadığı İran rejimine 300 milyar dolar vererek savaşı bitirdi. Onlar fon filan diyor ama bu düpedüz savaş tazminatı gibi bir şey. Bitirilebilirse, çünkü bu savaşı uğrunda başlattı İsrail'in soykırım suçlusu Başbakanı Netanyahu, pazartesi elektronik olarak onaylanan, dün imzalanan mutabakat zaptına da, onun ardından gelecek olan nihai anlaşmaya da karşı. Netanyahu bunu kendisiyle birlikte aynı savaş suçlarının sanığı olan Güvenlik Bakanı İtamer Ben-Gvir'e açıkça söyletti. İsrail'in Siyonist yönetimi İran'da rejimi değiştirmek, Mollaların yerine İran'ın eski şahının oğlunu iş başına getirmek istiyor ama Trump'ın anlaşmasını reddetme cesaretini Şii İran'ı parçalayarak bölgede bir Sünni ve bir Kürt devleti kurma hayali içinde ABD derin devletinden alıyor. Şu ana kadar provokasyona gelmeyen İran'ı yeniden savaşa kışkırtmak için Netanyahu veya neokonlara Trump'ın anlaşması engel olacak değil. Trump için önemli olan İran'ın İsrail'e koz verecek bir misillemede bulunması. Bunun için İran'a savaş tazminatı vermeyi kabul ettiği anlaşılıyor. Trump gibi baştan ayağa ben merkezci, dünya bir yana, egosu bir yana bir kişi elbette kendi başlattığı savaştan tazminat vererek çıkmayı kabul etmeyeceği için bu 300 milyarın adı yatırım fonu olacak. Trump bu parayı şu ana kadar Mollaların şerrinden Amerikan şemsiyesi altına girmiş ama ABD'ye üs vermenin bedelini İran bombalarına hedef olarak ödemiş olan Körfez şeyhlerine ödetecek. Amerika ile İsrail'in İran savaşının başlaması, gelişme ve muhtemelen sonu olan gelişmelere bakarak bölgedeki dengeleri değerlendiren gazeteci Selim Atalay'ın tespiti bu. Bükemediğin eli öpmek artık işe yaramıyor. Günümüzde geçerli uygulama o elin sahibini paraya boğmak, demiş Hakkı Öcal.
1: Son baskı.
0: Geçelim Takvim Gazetesi'nden Ekrem Kızıltaş'ın yazısına. Kısadan hisse. ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın gerçek manada bir barışla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı belirsizliğini koruyor. Ancak bitti, bitiyor, bitecek derken zaman zaman alevlenen çatışmalarda verilen son aranın kalıcı hale gelmesi ihtimali de yüksek. Önümüzdeki günlerde imzalanması beklenen mutabakat metninde tam olarak nelerin olduğunu bilmiyoruz. Ama şu ana kadar sızan bilgiler doğruysa saldırıların başladığı 28 Şubat'tan itibaren ABD-İsrail ikilisi tarafından dile getirilen

0: iddiaların birçoğundan geri adım atıldığı düşünülebilir. Önümüzdeki Kasım'da yapılacak ara seçimlere eli güçlü girmek isteyen Trump'ın benzin fiyatlarını düşürmek ve benzeri Amerikan ekonomisini rahatlatacak bazı adımlar atma mecburiyetinde olduğu biliniyor. İran'a saldırısıyla sadece kendi ülkesine değil, dünya çapında ekonomik sıkıntılara sebep olan ABD başkanının kısa vadede arzu ettiği sonucu alamadığı İran'a yönelik savaşı durdurmak zorunda kalmasının sebeplerinden birisi ekonomi. Bir başka önemli sebep de ABD'nin mi İsrail'in yoksa İsrail'in mi ABD'nin emrinde olduğu tartışmasının ara seçimlerde cumhuriyetçileri ciddi şekilde zorlama ihtimali. Kasım'da alınacak kötü bir neticenin Trump'ın başını çok ağrıtacağı, hatta görevden azli gibi konuları gündeme taşıyacağı biliniyor. Tabii Trump'ın savaşa ara vermesini istemesinin ağırlıklı sebebi ara seçimlerse eğer, Kasım sonrası yaşanabilecekleri düşünmek bile ürkütücü. Amerika'daki ekonomik göstergelerin normalleşmesi yanında son dönemlerde etkisi iyice artan farenin emrindeki fil algısını zayıflatabilmek de Trump'ı beklentilerinden. Bu gelişmenin başlıca tetikleyicisi Siyonist lobinin Gazze'de yaşananlardan sonra ciddi şekilde güç kaybına uğraması. İran'a yönelik saldırıların durdurulmasından hiç memnun olmadığı bilinen Netanyahu'nun ne gibi adımlar atacağı belirsiz. Ancak mutabakatta olduğu söylenen İran'ın nükleer silahlara sahip olmaktan kesinlikle vazgeçeceği ve Atom Enerjisi Kurumu'nun denetimini kabul edeceği maddesinin İsrail açısından ciddi bir kazanç olduğu da açık diyor Ekrem Kızıltaş takvimde.
1: Son baskı.
0: Selçuk Türk Yılmaz'ın yazısıyla devam edelim. Yeni Şafak'tan Amerikalılar Siyonizme sırt mı çeviriyorlar? ABD ve İsrail'in İran'a yönelik haksız ve hukuksuz saldırılarından sonra İsrail'i her halükarda destekleyen ülkelerin kendi aralarındaki farklılıklar biraz daha gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu farklılaşmaların ayrışma ya da çatışma gibi daha ileri bir aşamayı işaret edip etmediği hususunda iddialı yorumlardan kaçınmalıyız. Ama mevcut durumu da iyice belirginleştirebiliriz. Bu çerçevede ABD, İngiltere ve Almanya'nın Siyonizmle ve İsrail ilişkisini alıştığımız bağlamların dışına taşımak gerekiyor. Birçok defa ifade ettiğimiz gibi ABD, İngiltere ve Almanya'nın Yahudi gücüne boyun eğdiğini ve bu ülkeleri İsrail'in yönettiğini düşünmek yanlış sonuçlara yol açacaktır. Şunu da ilave edelim ki bu basit ve sıradan bir sorun değildir. Üstelik belirli bir zamanla ve mekanla da sınırlı değildir. Siyonist yerleşimcilerin Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle yakın ilişkileri ve adanın tamamına yönelik kolonici yaklaşımlar işaret etmeye çalıştığımız yanlışlara sarsıcı bir örnektir. Siyonistlerin Kıbrıs adasının farklı bölgelerinde kurduğu yerleşimler geleceğe dair çok şey söyler. Dolayısıyla İran'a yönelik saldırılardan sonraki gelişmeleri hem ideolojik farklılaşma hem de ABD, İngiltere ve Almanya'nın kendi aralarındaki sorunlar bağlamında yeniden ele almak gerekiyor. Son yazıda Almanya'nın Batı Şeria'da yerleşimci terör gruplarını dahi desteklemekten vazgeçmediklerini kayda geçirmiştik. Yazıda özellikle Siyonist yerleşimci terör gruplarının üzerinde durmuştuk. Hatta Türkiye'de belirli çevrelerin yerleşimci kavramına karşı anlamsız bir tutum takındığını da vurgulamıştık. Almanya'nın İsrail ve Siyonizmi desteklemesiyle Batı Şeria'da yerleşimci terör gruplarını desteklemesi aynı şey değildir. Almanya doğrudan yerleşimci terör gruplarını destekliyor. İngiltere'de ise Filistin'i destekleyenlerin eylemleri artık kanunen suç sayılıyor. Kişisel olarak İngiltere'nin kamusal alanlarda meşru eylemleri kanunen yasaklamasını demokrasi ve liberalizm açısından değerlendirmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle bir karşılaştırma İngilizlerin çifte standardı gibi anlamlı olmayan bir yaklaşım biçimine kapı aralıyor. İngiltere'nin bu türden yasak koyma alışkanlığı geçmişin mirasıdır. Ne İngiltere ne de Almanya, Siyonist İsrail'e verilen destek bakımından çok kapsamlı bir sorgulama vardır. Her iki devlet soykırımın devamından yanadır ve İsrail'in yayılmacı saldırganlığını destekliyorlar. İngiltere ve Almanya'nın katı tutumuna karşın Amerika'da ideolojik olarak Siyonizmle alakalı bir takım soru işaretlerinin oluştuğunu da söyleyebiliriz. Amerikalılar da İsrail'i her açıdan desteklemeye devam ediyor. Fakat kolonyal bir ideoloji olarak Siyonizme yönelik eleştirilerin artış göstermesi, Siyonist Amerikalılar tarafından tepkiyle karşılanıyor. Tepki gösterenlerden biri ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'dir. Huckabee, ABD'nin İran'la anlaşmaya vardığını

0: ilan etmesinden sonra İsrail olmasaydı Amerika Birleşik Devletleri de olmazdı. Çok ilginç bir cümle. Varlığımızı bu topraklarda yaşananlara borçluyuz diyerek Trump'a cevap vermiş. Yani ABD olmasaydı İsrail olmazdı değil, İsrail olmasaydı ABD olmazdı. Çok ilginç bir cümle. Şöyle diyor Huckabee bir televizyon kanalına verdiği röportajda, görevinin yalnızca İsrail'de Amerika'yı temsil etmek olmadığını, aynı zamanda Amerikalılara İsrail'in ülkeleri için ne kadar önemli olduğunu anlatmak olduğunu da savunmuş. Dikkatli okuyucularımız Huckabee'nin olmasaydı dediği İsrail'in bugünkü İsrail olmadığını hemen fark edecektir. Zaten devamında bu topraklarda yaşananlara derken de Siyonist tarih anlatısına atıf yapıyor. İsrail'in ABD için önemini Amerikalılara anlatmayı bir görev olarak tanımlarkense bugünkü İsrail'i kastediyor. Bu sözlerle ifadesini bulan şey İsrail'in ABD'yi yönetmesi değil. Huckabee aslında Amerika'yı var eden ideolojinin Siyonizm olduğunu ve bu düşünceye sırt çevirdikleri takdirde Amerika'nın varlığının tehlikeye gireceğini söylüyor. Yani esas olarak Siyonizmi vurguluyor ve savunuyor. Mike Huckabee'nin sözlerini Amerika'da Siyonizme yönelik inanç kaybına öfke şeklinde de yorumlayabiliriz. Bunun mutlaka farklı bağlamlarda değerlendirilmesi gerekir. Çünkü Almanya ve İngiltere ile karşılaştırıldığında aradaki farklılık oldukça barizdir. Evet demiş. Kim diyor? Selçuk Türk Yılmaz.
1: Son baskı.
0: Geçelim Akşam Gazetesi'nden Hikmet Genç'in yazısına. Füze mi pavyon mu? TUSAŞ'ın yerli imkanlarla geliştirdiği 30 adet Hürjet eğitim ve taarruz uçağının satış için Türkiye ile İspanya arasında 2.6 milyar euroluk sözleşme imzalandı. Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesine jet uçağı sattı. İnanılmaz bir şey aslında. Alman yetkililer Avrupa'nın Rusya karşısında caydırıcılık kabiliyetini kaybetmemesi için Türkiye'den füze ithalatını gündemimize aldık diyorlar Alman yetkililer. Özellikle de Tayfun füzemizle ilgileniyor Almanlar. Belçika Savunma Bakanı Theo Franken, Türkiye bizden çok ileride, çok önde ve biz de hızlanmalıyız. Biz de ordumuzu, silahlı kuvvetlerimizi modernize etmeli ve daha insansız yeteneklere, inovasyona, silahlı kuvvetlerimizin adaptasyonuna doğru bir değişim yapmalıyız. Türkiye'de yaptıkları gibi bizim de yapmamız gereken bu diyor. Son olarak Japonya Savunma Bakanı Koizumi Shinjiro, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'le görüştü. Koizumi, Türkiye'nin İHA geliştirme kabiliyetine vurgu yaptı. Savunma teknolojileri ve stratejik işbirliği konularında temasları artırma konusunda mutlaka mutabık kaldık dedi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti değil, Almanya, İspanya, Belçika, Japonya diyoruz. Sonra biri çıkıp diyor ki Papa Seri'nin kilosu kaç lira biliyor musun? Sen Toranaga Anjinsan biliyor musun ya sabır? Son yüzyılda her alanda geri kalmış. Türkiye Erdoğan liderliğinde kalkışa geçiyor, iddiasını gücünü ortaya koyuyor, meydan okuyor. Bir sonraki nesiller için gelecek inşa ediyor. Karşısında alternatif diye göstermek istedikleri bir CHP var. Peki onlar ne yapıyor? Arındırma, ihanet, koltuk kavgası, yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, köpük, parti, pavyon, nice, cinsel saldırı, taciz, polimetres, otel vesaire böyle kavramlarla devam etmiş. Sorun yok, CHP'de aday ya da genel başkan olmak için terliğinizi koymanız yeterli. Aradaki farkı görememek nasıl izah edilir bilemiyorum. Akla İbn-i Sina'nın o sözü geliyor. Şöyle diyordu İbn-i Sina: hiç kimse görmek istemeyen kadar kör olamaz.
1: Son baskı.
0: Abdülkadir Selvi Hürriyet'te şöyle yazmış: Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayımız değil. Efendim bizim televizyon programında diyor Abdülkadir Selvi, Hakan Bayrakçı Ekrem İmamoğlu şu an CHP'nin resmi Cumhurbaşkanı adayı mı değil mi diye sordu. Berhan Şimşek değil dedi. Bunun üzerine Ahmet Hakan değil mi diye araya girdi Berhan Şimşek de. O ofiste kapandı, Cumhurbaşkanlığı aday ofiste kapandı dedi. Bu önemli bir açıklamaydı. Devamında Berhan Şimşek'in açıklamasının muhalif medyada kıyamet koparmasını bekliyordum ama fazla bir ses çıkmadı. Muhalif kesimde İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını satın almış görünüyor diye düşündüm. Fakat CHP sözcüsü Müslüm Sarı tartışmanın büyümesini istemediği için Ekrem İmamoğlu bugün itibariyle bizim CHP'li belediye başkanı ve Cumhurbaşkanı adayımızdır. Bu durum değişmemiştir dedi. Buradaki bugün itibariyle vurgusunu da altını çizeyim. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararıyla CHP'nin başına geri döndü. Mutlak butlan kararında ismi geçen milletvekillerine ihraç talebi

ve disipline sevk etti. Peki aynı Kılıçdaroğlu hem kendisini sırtından hançerleyen, hem şaibeli kurultayın divan başkanlığını yapan, hem mutlak putlan davasında ismi ilk sırada geçen, hem CHP'nin yolsuzluklarla rüşvetle kirlenmesinin bir numaralı faili olarak gördüğü Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı yapar mı? Yapmaz. Berhan Şimşek malumu ilan etmiş oldu. Ama bu açıklama önemli. Özgür Özel yeni kurulacak partiyle ilgili olarak da her gün yeni bir adım atıyor. İmamoğlu'nun Silivri'de mahkemelere hazırlanmaktan ziyade yeni bir parti üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Dün önemli bir gündü. Saat 11.47 itibariyle CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik delegelerle birlikte CHP Genel Merkezi'nin kapısından içeri girerek olağanüstü kurultay talebinde bulundular. Sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda MYK toplantısı yapıldı. Olağanüstü kurultay için bir hafta içinde yanıt verilmesi gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay'daki temiz süreci ve tedbir kararının gereği göstererek önümüzdeki çarşamba olağanüstü kurultay talebini reddetmesi bekleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun bu gelişme üzerine hemen yeni parti kurma çalışmalarını ilan etme yanlısı olduğu söyleniyor. Özgür Özel'in kafasına bir zamanlama var. Hadi İngilizce yazayım, havalı olsun, timing. Özgür Özel gazeteci Deniz Zeyre'ye yaptığı açıklamada bir A planı ve bir de B planından söz etti. CHP bizim için çok kıymetli. A planımız burada kalmak. Peki B planı ne? Özgür Özel sonuna kadar CHP'de kalıp iktidar alternatifinin bastırılmasına izin vermeyeceğiz diyor. Ve son olarak yine aynı yazıda Silivri'de kuruluyor başlığıyla şöyle diyor Ahmet Hakan. Olağanüstü kurultay talebinin reddedilmesiyle birlikte yeni bir durum ortaya çıkacak. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel yeni bir değerlendirme yapacaklar. Bu değerlendirme yeni parti kuralım mı kurmayalım mı değerlendirmesi değil. Yeni parti ne zaman kuracağız? İmamoğlu'nun kafasındaki eski ana benzeri dört eğilimi birleştiren bir parti mi olacak, yoksa Özgür Özel'in hedeflediği değişimci CHP mi olacak? Bunu da göreceğiz diyor Abdülkadir Selvi Hürriyet'te. Son bir yazıyla veda edelim. Haşmet Babaoğlu Sabah'ta demiş ki bize has ünlülük, futbol ve gerçeklerimiz. Bizde ünlü oldun mu eleştiriyi geçtim, sana hafifçe burun bile kıvrılmayacak sanıyorsun. Sürekli kitleler seni pohpohlasın istiyorsun. Böyle garip bir kabul var. Ünlü olmak sanki bu seviyeye terfi olmak anlamına geliyor. Biliyorum şimdi aklınıza yapıcı eleştiri gibi lacivertlikler gelecek. Yapıcı olsa eleştirinin başımın üstünde yeri var. Lafını edenlerin eleştirildiklerinde bunu gerçekten yapıcı bulduğuna rastladınız mı? Bir sahne hilesi bu alt üstü. Ünlü olduğun kadar da olgun görünme numarası. Milli takım futbolcularımız yaptıkları basın toplantısında magazin ünlüsü Tayfa'ya göre bu bakımdan insaflı göründü. Niye? İnanalım mı? Emin değilim ama maçın eleştirilmesi normalmiş. Kızdıkları, karşı çıktıkları, bu kabul edilemez dedikleri şey ise sürekli saçlarından başlarından konuşulmasıymış. Yahu çocuklar yapmayın, o saçları süsleri zaten konuşulsun diye yapmadınız mı? Kamuoyunu bu kadar saf mı sanıyorsunuz? Avustralya maçı hakkında sürekli biz de zaten eleştiriyoruz diyorlar ya. Hatta maçın analizini yapabilirsiniz bile dediler. Oysa hepimiz biliriz. Geçmiş ve geniş kitle skor tabelasına bakar ve haklı olarak tepki gösterir. Acaba oyuncularımızın futbol bilgi ve görgüsüne bir problem mi var diye düşünmeye başladım. Rakip sadece kontratakla gol buldu diye olup biteni küçümseyen bir takım kaptanı tuhafıma gidiyor. Futbolda kontratak diye bir şey yok mu? Hepsi söz birliği etmiş gibi oyunu biz domine ettik diyorlar. Topla oynamayı, oyunu kontrol altında tutmak sanıyorsa bizim çocuklar eyvah. İnşallah cumartesi günü Paraguay maçında alacağımız galibiyetle bu tatsız defter kapanacak demiş Haşmet Babaoğlu Sabah gazetesinde diyelim ve veda edelim. Yarın saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Son baskı.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Kurban ilahisi. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'in yaşadığı zorlu imtihanda ne hikmetler vardır. İşte teslimiyet, sabır ve mükafat.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür. Birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler Konuşuyor da. Dergiler Konuşuyor hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

Efendim Salacak Kahvehanesi'nden saygılar, selamlar. Efendim elime çok güzel bir kitap geçti. Sağ olsun kıymetli bir hocamız bu kitabı bana ulaştırdı. Klasik Türk musikisi üzerine denemeler. Profesör Cem Behar hocanın bir kitabı, henüz doçentken yazmış ve 1987 yılına ait bir kitap. Cem Behar tanımayanlar için söyleyelim. Hoca aslen iktisatçıdır ama yazar ve müzikologtur. Hakikaten müzikle ilgili çok güzel çalışmaları vardır. Araştırmacıdır aynı zamanda. Mesela Kaybolan Mahalle diye harika bir, güzel bir kitabı da vardır. Ondan da programımız bünyesinde birkaç kez o kitap da nasip olmuştu. Kütüphanemize dahil olmuştu. Onu da sizlere tanıtmıştım. İstanbul'da kaybolan mahalleleri tek tek tespit edip onların isimlerinin nereden geldiğini, nasıl sosyal yaşantılarını vesaire anlatan, ya bu hoca çok hakikaten bu hususta musiki ve sosyal hayat üzerine, tabii özellikle sosyal hayatın içerisindeki kültür akımları üzerine kafa yoran, klasik Türk musiki üzerine denemeler yazan kıymetli bir isim. Bu güzel kitaptan bazı bölümleri sizden paylaşmak istiyorum. Mesela kitabı aldığı Halil Bedi Beyefendi'nin Darül Elhan mecmuasında 1 Haziran 1340 yılında yazdığı bir yazıyı almış. Mesela burada bir milli musiki başlığı adı altında bir yazı. Hakikaten tabii gene bazı cümleleri anlamakta sıkıntı yaşayabiliriz. Halil Bedi şöyle bu yazıyı kaleme getirmiş, diyor ki milli musiki başlığında bizde hemen herkes az çok musiki şinastır. Eline her saz alan kendinde musiki hakkında söz söylemek selahiyetini görür. Bu yalnız sazlarının vasıta olduğu musiki hakkında olsa neyse, zerre kadar haberdar olmadıkları cihan musikisine ve bu musikiler arasındaki farklara dair mukayesevi fikir ve hükümler sert ve beyan etmek cüretinde bulunurlar ki bu hareket ve efkar ve hikmetlerin hiçbir kıymeti yoktur ve bütün bunların bir tek sebebi vardır: cehalet. Memleketli sıradan mesleklerin ve mesela arabacılığın, şoförlük, batmanlık, faytonculuk, yük arabacılığı gibi iş bölümlerine uğradığı bir zamanda musiki gibi sanatı nefisenin hala ihtisası sınıflarına ayrılmaması müessesenin dereceyi kıymetini gösterir, fena bir bürhandır. İçimizde udiler vardır ki memleket musikisinde inkılap yapmaya kalkarlar. Yalnız şark musikisi ve ati musikimiz hakkında ittila-i lisanda bulunurlar. Hanendalar vardır ki garp formlarıyla kompozisyonlar yapmaya yeltenirler. Kendi ihtisası dairelerine tecavüz edip şayan-ı hürmet iken şayan-ı merhamet olan pek çok kimseler misal olarak zikredilebilirler. Bizde musikinin ihtisas şubelerine ayrılmaması, bu iş bölümü aslında hala herkesin her şeyden dem vurabilmesi, musiki müessesemizin ne kadar iftihai halde bulunduğunu göstermektedir. Şark ve garp musikileri hakkında söz söyleyebilmek için nasıl o musikilerin ayrı ayrı tekniklerine vakıf olmak lazımsa, her iki arasında mukayese yaparak şark şöyledir, garp böyledir diyebilmek için de her ikisine vukuf şarttır. Hele bu mukayeseden sonra muhtaç bulunduğumuz milli asri musikinin nasıl olması icap ettiğini mevzu bahis ve nakledebilmek için ayrıca bu meselelerin mümasi olduğu tarih, bidiyat, içtimaiyat sayfelerine karıştırmak lazımdır. Evet, şarkı da anladık, garbı da. İstiyoruz ki milli fakat asri bir müesseseyi musikiye sahip olalım. Yapılacak şey dünyanın neresinde, hangi zümre-i medeniyet dairesinde yaşadığımızı anlamaktır. Artık hiç şüphe yok ki dinen İslam millet cihetiyle Türk ve medeniyet itibariyle garplıyız. Şu halde madem ki garp zümre-i medeniyetine mensup bir milletiz,

Madem ki aynı zümre-i medeniyete mensup milletlerde müspet ilimler, usuller, teknikler müşterektir, o medeniyet zümresi dahilinde yaşayabilmemiz için bizim de aynı iştiraki temin etmemiz lazımdır. Bu lakırdıları musikiyle ve bilhassa mevzumuz olan milli musikiyle ne alakası vardır? Alakası şudur ki, musiki bir sanattır ve sanatın müşterek medeniyette müşterek tekniği vardır. Binaenaleyh, aynı zümre-i medeniyet dahilinde aynı şeriat-i medeniye ile yaşayan insanların medeni musikisinde musiki tekniği hepsinde aynıdır. Medeniyette iştirakları olan bütün milletlerin opera sahneleri, orkestraları her yerde aynıdır. Orkestradaki orkestrasyon ve enstrümantasyon her yerde aynı. Orkestrasyon ve aynı enstrümasyondur. Sahnede oynanan opera form ve teknik itibariyle her yerde aynı operadır. Her millette değişen şey bu müşterek form içinde, müşterek teknikte terennüm olunan gayri müşterek orijinal ruhtur. Pure intermediniyer dramatik bütün formlarda orijinaliteyi temin eden şey temler halinde develop edilen milli motiflerdir. Binaenaleyh biz de milli motiflerimizi aynı formlar içinde aynı teknikte terennüme mecburuz. Ta ki orijinaliyetimizi azami kudrette terennüm edelim, edebilelim ve bu iktidar ve hissiyatla medeni musiki cihanına girebilelim. Bu şerait dahilinde bu girişten korkanlar vardır. Onlar garp musiki tekniğinin kudretinden haberdar olmayanlar ve teknik kudretin ne olduğunu bilmeyenlerdir. Bilmelidirler ki teknik, müspet ilim ve usul gibi medeniyet unsurudur ve medeniyet bizimledir. İşte milli musiki, milli ruhu, milli dehayı, azami kudretli vasıta, garp tekniğinden başka bir şey değildir. Asri ve milli olması için milli ruhun asrın ve kudreti vasıtasıyla terennüm etmesi lazımdır. Ruhu millinin bir peşte veyahut bir şarkı formu içinde saba veyahut neva gibi makamlar ve ut, kanun gibi sazlarla terennümünü düşününüz. Bir de milli motifleri temler şeklinde kullanarak en büyük musiki manifestasyonu olan senfoni formu içinde garp tekniği ve garp orkestrosu ile icrasını tasavvur ediniz. Eski edebiyatı ve mesela Nedim'i tarihi bir zevki edebi ile mütalaa ediyorsak, mesela Nedim Erhum'a da aynı tarihi zevki musiki ile çalacak ve dinleyeceğiz. Yeni musiki de yeni zevk, eski zevke kaim olacaktır. Hiç şüphe yok ki yeni sanat halk ve avama hitap edebilecek değildir. Yeni sanat münevver zümrenin sanatıdır. Ondan zevk almak, onun estetiğine ermek kuvvetli bir edukasyonla kabul olacaktır. Sanat tekniği derece-i mükemmeliyeti nispetinde terbiye ister. Terbiye-i musikiye almamış bir ruh ancak iptidai bir musikiden zevk yap olabilir. Çünkü ruh iptidaidir. Teknik musikiden zevk almak için kuvvetli bir edukasyon müzikal lazımdır. Hülasa bir sanat ki tekniği mütekamil ve kudretlidir. O sanattan zevkiyap olmak için o derece kuvvetli bir edikasyona tesahip etmek lazımdır. Müstekbel milli musikimiz böyle bir terbiye-i musikiyeyi icap ettirdiği için onun yüksek estetiğiyle bir ilmi tesireyi yaşamak isteyen musiki aşıkları ve terbiyeyi almaya gayret etmelidirler. Sözüme nihayet vermeden edası üzerime borç alan bir şükranı arz edelim. Vali-i Vilayet Haydar Beyefendi Hazretleri eserleriyle memleketin ati-i musikisini temin buyurmuşlar. Musikimiz istikbalini müşarün ileyh medyun olacaktır. Vaz-ı esas merasimi kuvve-i karibeye gelen konservatuarın münasip mahalline bani-i muhterimin büstünü rekz etmek vazifemiz olmalıdır. Darül Elhan Mecmuası 1 Haziran 1340 efendim. Efendim şimdi nacizane yazıdan alabildiğim kadarıyla üstadın bahsetmiş olduğu meseleyi tekamül ettirmiş hem şahsında hem sanatında noktaya getirmiş olan isim ilk olarak benim aklıma merhum Çin Uçan Tanrıkor hocamız geliyor. Dolayısıyla hem sazı farklı bir sazın icrasında efendim farklı yaklaşımlar hem de besteleriyle farklı cümleler kurabilmiş ama gelenekten de kopmadan bunu başarabilmiş, dünyaya açabilmiş kendisine büyük bir sanatkardı. Kıymeti ne kadar bilindi bilinmedi. İnşallah bundan sonrasında Cihan Uçan Hoca yeni gençlere doğru bir model olarak sunulmalı.
konservatuvarlarda, şurada da vesaire işte bu işlerle iştigal eden kim varsa

bu anlamda kıymeti takdir edilmeli. Efendim bu vesileyle rahmetlik hocamızın, Cinüçen Tanrı Korur hocamızın bir eserini, Bestenigar Muharrem İlahisi, Muharrem ayına Rabbim Teala Hazretleri kavuşturdu. Bereket olsun. Hem merhumu bu vesileyle yad etmiş olalım, hem de Muharrem İlahisini kendisinden dinleyelim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Efendim Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Nasip oldu Muharrem ayına kavuştuk dedik. Osmanlı Devleti'nde Muharrem Gelenekleri ve Muharremiye başlıklı yazısında Ayşegül Uyar şöyle diyor. Sözlükte haram kılınan, yasaklanan, kutsal olan, saygı

duyulan anlamlarındaki Muharrem, savaşmanın haram kabul edildiği 4 aydan birinin adıdır. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Muharrem ayından Allah'ın ayı olarak bahsetmiştir. 12 aydan oluşan ve 355 gün olan kameri takvimin ilk ayı Muharrem ayıdır. Muharrem ayı tarih boyu içinde gerçekleşen olaylar sebebiyle önemli görülmüş. Aşure günüyle de özel sayılmıştır. İslam geleneğinde Muharrem ayı ve bu ayın 10. günü hazırlanan Aşure'ye bağlı inanç ve rivayetler fazladır. 10 Muharrem 680'de Hazreti Hüseyin Efendimiz ve aile fertlerinin Kerbela'da şehit edilmesiyle Muharrem ayı müminler için unutulması mümkün olmayan hüzünlü bir zaman dilimine dönmüş. Hatta bu çerçevede yeni bir edebi tur olarak Muharremiye ortaya çıkmıştır. Ehl-i Beyt'in şehit edilmesiyle duyulan üzüntüyü ifade etmek, bu vesileyle Ehl-i Beyt sevgisini gönüllere yerleştirmek için yazılan şiirlere Muharremiye denilmiştir. İslam coğrafyasına uzun süre halifelik yapmış olan Osmanlı Devleti'nde Muharrem ayı girince sarayda yılbaşı geleneği olarak kutlamalar yapılmış, yeni yılın padişaha ve İslam ümmetine hayırlar getirmesi için dualar edilmiştir. Sultan Abdülhamid Han'ın kızı Ayşe Osmanoğlu'nun anılarında Osmanlı Devleti'ndeki Muharrem geleneklerini kısaca şöyle anlatabiliriz. Haremde yeni şeyler giymenin uğur getirileceğine inanılır. O gün haremdeki hanımlar muhakkak yeni bir elbise giyerlerdi. Yeni yılın başlangıcı için basılan paralar saray ahalisine, saraya gelen misafirlere, vezirlere, paşalara dağıtılır. Kırmızı kadife keselerde dağıtılan bu paralar lira çeyrekleri, 27'likler ve gümüş çeyreklerden oluşurdu. Bu bahşişlere de Muharremiyelik ya da yıl bereket adı verilirdi. Helvacıların nezaretindeki aşçılar ve kiler ağları tarafından hazırlanan aşure, Muharrem'in 10'undan itibaren aşure testisi adı verilen özel kaplarla saray dairelerine dağıtılırdı. Hamidiye Camii meydanında kazanla pişirilen aşure, fakir fukaraya ikram edilir. Talimhane meydanında pişirilen aşure de askere gönderilirdi. 10 Muharrem'den itibaren saraydan tekkelere, tekkelerden de saraya süslü testilerle aşure gider gelirdi. Padişahın huzurunda Muharremiye şiirleri okunurdu. Muharremiye şiirlerinin iki ayrı şekilde yazıldığını söyleyebiliriz. Bunlardan ilki Hazreti Hüseyin Efendimiz'in Kerbela'da şehit edilişiyle ilgili manzumelerdir. Diğerleri ise Muharrem ayının Hicri Kameri yılın ilk ayı olması münasebetiyle yazılan kutlama amaçlı manzumelerdir. Muharremiye şiirlerinin ilk ortaya çıkış tarihi bilinmemektedir. Şairler Muharrem şiirleriyle Allah katında itibarlarının artacağını ve yazdıkları şiirlerin mağfirete vesile olacağına inanırlardı. Bu inanış Muharremiye geleneğini beslemiş pek çok şair bu özel gün için şiirler yazmıştır. Divan şairi Fuzuli'nin Hadikatü's-Süeda'sı bunlardan biridir. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi de Farsça bir Kerbela Mersiyesi kaleme almış ve Mesnevi'de bu vesileyle yapılan törenleri tasvir ederken taşkınlıklardan sakınılmasını tavsiye etmiştir. Dolayısıyla Türk Edebiyatı'nda bu manzumelerin 12. yüzyıldan itibaren yazıldığını söylemek mümkündür. Sinan Paşa, Ruhi, Naili, Tahirül Mevlevi gibi isimlerde Muharrem şiirleri yazmışlardır. Yalnız erkekler değil, devrin kadın şairlerinden Adile Sultan ve Leyla Hanım da bu geleneğe katkı sağlamışlardır. Keçicizade İzzet Molla Divanı'nda Yezid'in hicvedildiği ikişer beyitlik manzumelerde Muharrem'i anlatırken gözden gözyaşı yerine kan gelecek zamanın geldiğini şöyle belirtmiştir. Dide'den su yerine kan akacak dem geldi. Kerbela günleridir ağla Muharrem geldi. İzzet anmazdı Yezid'e acaba ne oldu sebep? Varisi hatırana ehli cehennem geldi. Kanıyla eğer dolsa Yezid'in yedi derya, bir katresine Hunus-u Hüseyin'in bedel olmaz. Cuş etse yevmi rahmeti kafirlere hakkın, düzahtan anın affı yine muhtemel olmaz. Hüseyin Efendimiz'in şehadeti nedeniyle yeryüzünde duyulan üzüntü ifade ettiği için edebiyatımızda bu şiirler Firakname, Firkatname olarak da adlandırılmıştır. Aziz isimli bir şair dizelerinde Muharrem'in gelmesiyle Hazreti Hüseyin Efendimiz'den ayrılışın acısının tazelendiğini şöyle anlatmıştır. Bir melek itmede arş üzre bugün şöyle

dinledim guşuma gelmekteydi böyle sada. Eyle tecdidi elem mah-ı muharrem geldi, firkat-ı nar-ı Hüseyin ile yanar arzu sema. Tığ-ı hicrana su vir turma akıt gözyaşın, firkat-ı nar-ı Hüseyin ile yanar arzu sema. Muharrem şiirleri içinde en çok bilineni sanırız Alvarlı Efe Hazretleri'ne ait olan şiirdir. Bugün mah-ı muharremdir, muhibbi hanedan ağlar. Bugün eyyam-ı matemdir, bugün ab-ı revan ağlar. Hüseyin-i Kerbela'yı elvan eden gündür, bugün arş-ı muazzamda olan Ali divan ağlar. Son dönem alimlerimizden sahaflar şeyhi olarak bilinen merhum Muzaffer Uzak Hoca Efendi Hazretleri'nin Muharrem yüzünü anlatırken, geçeriz dünyada canı canandan, Kerbela'da akan kandan geçmeyiz. Hüseyin bizim canımız, cananımız. Hasan dahi dinimiz, imanımız. Kırılsak da pirimiz, civanımız. Kerbela'da akan kandan geçmeyiz demiştir. İstiklal şairimiz Mehmet Akif de pek hazin bir mevlid gecesi başlığıyla Muharrem ayı için şiir yazmıştır. Yıllar geçiyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Aylar bize hep Muharrem oldu. Akşam ne güneşli bir geceydi, eyvah o da Leyli Matem oldu. Alem bugün 350 milyon mazluma yaman bir alem oldu. Çiğnendi harimi pak-i şirin, namusa yabancı mahrem oldu. Beyninde öten çanın sesinden binlerce minare epkem oldu. Allah için ey nebiyyi masum, İslam'ı bırakma böyle bir kez, İslam'ı bırakma böyle mazlum. Günümüzde hala Tunus, Cezayir, Mısır, Fas gibi ülkelerde Muharrem ayında törenler yapılmakta, ilahiler okunmakta. Bu vesileyle biz de Kerbela şehitlerine rahmet anıyor, yeni hicri yılın dünyaya huzur ve bereket getirmesini temenni ediyoruz. Amin efendim. Efendim, Kerbela faciası daima sünni çalışmasında siyaset malzemesi olarak kullanılmış. İyiler her Muharrem ayında zincirler kesici aletlerle bedenlerden kan akıttıkları matem törenlerinde sadece yas tutmadılar. Hüzünleri intikam ve nefrete dönüşürken neredeyse bütün sinirleri Ehl-i Beyt'e yapılan zulümlerin mesleği olarak gördüler ve meseleyi İran milliyetçiliğine çevirdiler diyor. Efendim, Saz ve Söz Meclisi Türkan Alban, Hakan Alban çiftinin kitabında. Sünniler arasında ise Emeviler devrinde Kerbela'yı unutturmak için 10 Muharrem yeme içme eğlence kültürüne dönüştürülmeye çalışılmıştır. Kimi Sünnilerde Şiilere benzememek kaygısıyla Ehl-i Beyt'e reva görülen zulme sessiz kalıp Muaviye ve Yezid'i neredeyse Hazreti Hasan'a yine tercih eden bir tutum içine girdiler. Mustafa Kara'ya göre bu iki aşırı ucun ortasında bulanlar ise dervişler zümresidir. Osmanlı'da tarikatların Ehl-i Beyt'e muhabbetini arttırmada vesile olarak gördüğü 10 Muharrem, aşure her kesimden insanın istifade ettiği irfanlı, renkli ve estetik etkinliklere dönüşmüştür. İslam'da matem tutmanın hoş görülmemesi münasebetiyle Yevmi Aşure'nin dini faziletleri dikkate alınarak yapılan aşure pişirme ve dağıtma adeti bunlar arasındadır. Muharrem'in onundan itibaren sarayda aşçılar ve kiler ağalarının hazırladığı aşure padişaha, saray efradına ve halka dağıtılır da 1735'te Sır Katibi Selahi Efendi'nin tuttuğu rüznamede sarayda pişirilen amberli ve miskli iki maşrabı aşurenin bir maşrabının o sırada Beylerbeyi Sarayı'nda dinlenen Sultan 1. Mahmud'a götürüldüğü, diğerinde padişahın mahiyetindekilere sunulduğu ve zevkle yenildiği yazılıdır. Anadolu'da varlıklı aileler ve esnaf teşkilatlarının pişirdiği aşure sebilciler, duagular ve halkın iştirak ettiği merasimlerle dağıtılır. Bazı bölgelerde aşure dağıtımından sonra kurban kesilirdi. Evliya Çelebi Bosna'da Kerbela şehitleri aşkını yapan 300 sebil haneden bahseder. Müsahipzade Celal'in anlattığına göre Muharrem ayının 10. günü Hazreti Peygamber Efendimiz'in torunu İmam Hüseyin Efendimiz'in susuz şehit edildiği gün olduğu için bazı evlerde billur bardakları kaldırarak bakır veya toprak kupa ve taslardan su içildiği fakat kana kana içmezlerdi. 10 gün oruç tutanlar, düğün dernek yapmayanlar, gülüp eğlenmeyenler vardı. Muharrem ayında Koca Mustafa Paşa Sümbül Efendi Hastanesi gibi büyük dergahlarda aşure pişirilip halka dağıtma geleneği yaygındı. Mesela Mevlevilerde 10 Muharrem gecesi Mesneviyan kürsüsünde bu kez Fuzuli'nin Hadüket-ü Süyadasından parçalar, mersiyeler okunurdu. Ağlama, inleme, dövünme gibi taşkınlıklara izin verilmezdi. Taziye ayininden sonra Matbah-ı Şerif'te merasimde aşure de kaynatılır. Büyük kazanlarda aşure kaynatılırken

Bah, canları büyük bir kepçeyle nöbetteşe çift vav çizerek kazanı sırayla karıştırdı. Şeyh Efendi veya kazancıbaşı dualar okuyarak kazan karıştırır, sonunda şu gülbangı çekerdi. Vakti şerifler hayrola, hayırlar fetola, şerler def-ü refola. Hak ve erenler niyazlarımız kabul ola. Şehid-i Kerbela İmam Hüseyin Efendimiz ruhi revanı şahat ve himmet-i aliyeleri müzdat ola. Demi Hazreti Mevla'nın sırr-ı şems-i tebrizi Kerem-i Ali hu diyelim hu. Gülbank'tan sonra evlere dağılır. Aşure sabah dergahın avlusunda dağıtılırdı. Hatta o gün gözlere sürme çekmek, gusül abdesti almak da gelenekler arasındaydı. Efendim ben şimdi sizlere 1982 yılında Koca Mustafa Paşa Sümbül Efendi Hastanesi'nde okunan Hafız Nezih Tolon Üstad'ın geldi ah mahı Muharrem bize hicran oldu. Aşıkanı şühede hüznü ile giryan oldu. Kerbela toprağı baştan aşağı alkan oldu. Çünkü evladı Resul zulm ile kurban oldu. Gönlümün derdi aşıp haddine efsun oldu. Yine yad eyleyerek ol demi dilhun oldu. Kerbela'da ne yazık ki Ali Resul hun oldu. Nuru ayniyken ol şah-ı Resul'ün bu zevat. Düştüler haki o zalimler elinde heyhat. Dinmiyor gözyaşımış geçse de ezman-ı evkat. Bunca mazlum tükenip hak ile yeksan oldu. Kollayıp fırsatını haince nihayet buldu. Kestiler ağ-ı rıvat-ı eyvah, her taraf barit oldu. Bah-ı gülzar-ı Resul taze civanan soldu. Nesli peygambere bu mertebe isyan oldu. Saldırıp üstüne oklarla Yezid askerini Şah Hüseyin düştü atından kapayıp gözlerini. Bir habis kesti evladı Resul'ün sir'ini. Arzu semavat bu denat ile zidan zindan oldu.

Kerbela toprağı.

Evet efendim, geldi Mah Muharrem, bize hicran oldu. Evet, Hafız Nezih Tolan Bey'den efendim 1982 Koca Mustafa Paşa Sümbül Efendi Hastanesi'nde tertip edilen Aşrım Muharrem Mevlidi'nde kaydedilmiş bu kayıt. Allah Celle Celaluhu şefaatlerine nail etsin. Efendim, muhabbetimize Salacak Kahvehanesi'nde kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.

Efendim Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimize devam ediyoruz. İstanbul'da Silivri Kapı Bala Tekkesi ilk post işini Şumnalı Ali Efendi 1865'te bazı mallarını tekkeye vakfettiği bazı mallarının geliriyle dervişlere yemek pişirilmesini, Muharrem ayında aşure kaynatılmasını ve mevlid cemiyetleri tertip edilmesine şart koşmuştur. Sümbül Efendi Hastanesi'nde ise 10 Muharrem gece nafile namaz ve ibadetle geçirilirdi. Ertesi gün sabahleyin tarikat pirinin adetini yaşatmak için Şeyh Efendi hamama gider, müritleri de hamamda hazır bulunurdu. Şeyh Sümbül Sinan zamanından beri her yıl tekrar edilen usule göre kurnaya su doldurulur. Müritler sırayla şeyhin huzurundan geçer ve Şeyh Efendi her birinin başından birer tas su dökerdi. Hamam merasimi adeta alay tarzında yapılırdı. O gün öğle namazından sonra cemaatte 4 rekat Hüseyma namazı kılınır. Namazın ardından ayin icra edilirdi. Mersi okunur, hatmi şerif indirilir. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendimiz'in ruhu için su dağıtılır. Dağıtılan sudan şifa niyetine hastalara içirilirdi. Yatsıdan sonra en kıdemli şeyhin idaresinde 70 bin kelime-i tevhid çekilir ve devran zikri yapılırdı. Ehl-i Beyt sevgisi adına düzenlenen bu merasime bütün tarikat erbabı rağbet ederdi. Bu adet günümüzde de mersiye ve mevlid okuma şeklinde sürmektedir. Osmanlı'da Muharrem ayının en ilginç tipleri goygoycu denen dilencilerdi. Eskiden şehzade başından Taphane denilen vakıf binada oturan ve çoğunluğu Anadolu'dan gelmiş kör topal ve sakatlardan meydana gelen topluluk Muharrem ayının girmesiyle birlikte Kalender ve Aptal denen dervişlerin benzeri şekilde İstanbul sokaklarına dolaşan bu insanlar bir tür dilencilik yaparlardı. Mahalle halkının verdiği helva, aşure ve benzeri erzakı omuzlarındaki torbalara koyan goygoycular başlarındaki külah üstüne ince beyaz yemeni, sırtlarına ince beyaz cübbe ve ayaklarına sarı pabuç giyerek ellerinde uzun bir asayla gezerlerdi. Goygoycular sokak sokak dolaşırken Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendimizin şehadetini anlatan mersiye ve ilahiler okurlar. Her beyit veya kıtanın sonunda topluca ya hoy goygoy canım diye bağırırlar. Buna karıtın hey kaygulu canım veya hayyül kayyumdan bozularak ortaya çıktığını söylerler. Okunan ilahiler genellikle Kerbela'dan yazıları şehit olmuş gazileri, Fatma Ana kuzuları Hasan Hüseyin'dir mersiyeleri ve güftesi Şeyh oğluna ait Hasan ile Hüseyin'e olan işlere gökte melekler yerde her can ağladı. Görün görün Yezidlerin haline bağladılar hep suların yolunu. Soldurdular Fatma Ana gülünü ilahisiyle Yunus Emre'nin meşhur dolapma için inlersin ilahisi goygocuların sıkça okudukları eserlerdendir. Muharrem ayında dergahlarda görülen mersihanlık geleneğinin özel bir yeri var. Özellikle 10 Muharrem'de dergah meclislerinde musiki eşliğinde besteli veya gazel formunda okunan şiirleri Muharremiye veya Mersiye bunları okuyanlara da mersihan denir. Mersi icraları sırasında konuya hürmeten ritim çalgıları kullanılmazdı. Türk edebiyatında devlet

ve toplumun ileri gelenleri için mersiyeler yazılmışsa da dini musikide bu kavram en çok Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendimizin şehit edilişini anmak maksadıyla yazılan şiirlerin adıdır. Dergahlarda Yazıcıoğlu'nun Muhammediyesindeki Vefatül Hasan vel Hüseyin Bahri ve Fuzuli'nin Hadikatüsü edasından parçalar, Muharrem ayında özellikle Sümbül Efendi Hastanesi ve diğer dergahlarda mutlaka okunurdu. Yazıcıoğlu'nun Mersiye'nin ilk dört beyti ve Makta beyti Hatip Zakiri Hasan Efendi tarafından nühüft makamında ve durak formunda bestelenmiştir. Yine Mevlüt gibi Muharrem ayında okunmak için terfit edilen Lami Çelebi'nin Manzum Kitab-ı Makteli Ali Resulü Kazım Paşa'nın Makalide Aşıkı'nın bir süre dergahlarda okunduğunu tahmin etmek güç değil. İstanbul ağzıyla güzel Mersiye okumada meşhur Mersiyanlar hakkında kayıtları ancak 18. yüzyıldan sonra ulaşılabilmektedir. Bunlar arasında Kastamonulu Zakir, Turşucuzade Hafız Mehmet, Beylerbeyli Hakkı Bey, Üsküdarlı Vadi Altik Tekkesi Şeyhi Hafız Şerafettin Efendi ve kardeşi Ayah Bey, Beylerbeyi Camii İmamı Hafız Hamdi Efendi, Bestekar Hacı Faiz Bey, Kasımpaşa'daki Haşimi Dergah Şeyhi Rebavi Mehmet Süreyya, Cerrahipaşa Camii İmam ve Hatibi Nathan Hafız Kemal, Zakirbaşı Yaşar Baba ve Karababa Dergahı son postnişini Hakkızade Ali Haydar Bey ve Bedevi Şeyhi Ali Baba, Ama Aksaraylı Hafız Hasan, Molla Güranili Münip bilhassa zikredilmelidir. Yaşar Baba ise okuduğu dokunaklı mersiyeler sebebiyle İran hükümeti tarafından Hurşit Nişanı ile ödüllendirilmişti. Yine Cerrahi Dervişi, Malak Hafız diye meşhur olan Aksaraylı Hüseyin ve Muhrik sesiyle İstanbul'un en meşhur mersiyanıydı. Bandırma, İskender Paşa ve Nurettin Cerrahi tekkelerine zakir başılık yapan Aksaraylı Hüseyin, Davudi sesiyle iyi bir Kur'an okuyucusuydu. Gizlice Evliya Tekkesi Şeyhi, Muhsin Efendi'nin oğlu Üsküdarlı Mersiyan Hüseyin Tevfik Bey ve Cerrahpaşa Camii İmamı ve Hatibi Hafız Mehmet Arif Efendizade de ünlü Mersiyanlardandı. Hüseyin Tevfik Mersi okurken düşüp bayılanlar çok olurdu. Anadolu'da Mersiyanlıkta şöhret bulmuş pek çok Mersiyan yetişmiştir. Iğdır'da geçmiş Mersiyanların en tanınanı Meşi Ahmet Dede'ydi. Okuduğu Mersiyeleri günümüze kadar ulaşan Hüseyin Sebilci, Osmanlı'nın Cumhuriyeti intikal eden son Mersiyanıydı. Muharrem ayında İstanbul'un Eyüp Koca Mustafa Paşa gibi muhtelif yerlerinde Sebil olarak su dağıtan bu aileden geldiği için Sebilci lakabıyla anılan Hüseyin Sebilci, Muharrem günü su dağıtılırken Ehl-i Beyt aşkıyla kendini yere atan insanlara şahit olmuştur. Sebilci'nin abisi Mazhar Sebilci'nin sesini kardeşinden 100 kat daha tesirli olduğu anlatılır. Hüseyin Sebilci'nin Muharrem ayında okuduğu meşhur mersiyeler dinleyenlerin kalbine işlemiştir. Hüseyin Sebilci güftesi Bektaşi Şeyhi Hilmi Dede Baba'ya ait şu şiir uşak makamında bestelemişti. Abidane Mustafa'yız biz Hüseyinilerdeniz. Aşıkanı Murtaza'yız biz Hüseyinilerdeniz. Başımız top eyledik Şah-ı Şehid'in aşkına can fedai Kerbela'yız biz Hüseyinilerdeniz. İhanlar arasında şair ve bestekar Hafız Arif Hikmet Gökoğlu, emekli komiser Hafız Hamit Baba, Süleymaniye Camii emekli müezzin Hafız Mustafa Başkan ve genç Mersiyan Hafız-ı Kurra Murat Taş Tekin'i de saymalıyız. İstanbul Ağzı Mersiyanlığın önemli temsilcilerinden Hafız Celal Yılmaz ise Hüseyin Sebilci'den yaşayan son talebesidir. Azerbaycan'da ve Irak'ta 10 Muharrem'den meydanlarda okuduğu Türkçe mersiyelerle şiirleri ağlatan Hafız Celal Yılmaz, Mersiyanlık geleneğiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2014 Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Evet efendim, bugün Muharrem ayına girmemiz vesilesiyle böyle bir muhabbet olsun istedik. Şimdi merhum Hafız Cemal Yılmaz'dan Kerbela kasidesiyle de programımızı bugünlük bitirelim. Nasip olursa haftaya Salacak Kahvehanesi'nde görüşmek, buluşmak ümidiyle. Rabbim Teala Hazretleri Peygamber Efendimizin ve onun halinin ashabının yolundan layık ve çileyip onların şefaatine nail olan kullardan olmayı bize nasip bir meyser etsin efendim. Bu muhabbetle hürmetlerimi arz eder, dualarınızı talep ederim. Görüşmek ümidiyle efendim. Allah'a emanet olsun.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 2264 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 19.
0: Ana haber bültenini sunuyoruz.
3: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında savaşı durduran ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören mutabakat, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda uzaktan imzalanırken, müzakere sürecinin kısa süre içinde başlaması bekleniyor. İran resmi haber ajansı İRNA'ya göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İran-ABD arasındaki mutabakat zaptının iki ülke tarafından imzalanmasının ardından yürürlüğe girdiğini belirtti. Mutabakat zaptının imzalanma yönteminin İsviçre'deki yüz yüze görüşmeden dijital imzaya çevrilmesine ilişkin Bekai, son 24 saat içinde yapılan istişarelerin ardından mutabakat zaptının iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından fiziksel olarak bulunmalarına gerek kalmadan imzalanmasının daha iyi olduğu sonucuna vardık dedi. Bekai bu kararın nedenlerinden birinin anlaşmanın iki ülkenin liderleri tarafından doğrudan imzalanması durumunda ihlal edilmesinin siyasi maliyetinin daha yüksek olacağının düşünülmesi olduğunu ifade etti. Bu süreçten sonra müzakere sürecine girileceğini aktaran Bekai, müzakerelerin ne zaman ve nerede başlayacağının arabulucularla istişarelerden sonra açıklanacağını kaydetti. Değerli dinleyenler, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanan mutabakat zaptını paylaşarak, "Bu güçlü İran'dan tarihi bir belge ve mesajdır. Barış, karşılıklı saygının gölgesinde gerçekleşecektir." ifadelerini kullandı. Mesajında Pezeşkian, "Bu güçlü İran'dan tarihi bir belge ve mesajdır. İran İslam Cumhuriyeti onur ve bağımsızlığı, ilerlemeyi ve bölgesel işbirliğini koruyarak her zaman küresel barışa bağlıdır. Bu metin hiçbir tehdit veya baskıyla onurundan ve bağımsızlığından vazgeçmeyen bir milletin sesinin yansımasıdır. Bugün kayda geçirilen milli direnişin siyasi akılcılığın ve sorumlu diplomasinin sonucuydu. İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor. Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot'la yaptığı görüşmede ABD'nin Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşı sona erdirmekle yükümlü olduğunu söyledi. ABD ile İran arasında varılan mutabakata atıfta bulunan Erakçı, ABD'nin Lübnan dahil olmak üzere tüm

cephelerde savaşı sona erdirmekle yükümlü olduğunu ifade etti. Erakçı, İran-Fransa ilişkilerini ekonomik ve ticari alanlar başta olmak üzere diğer alanlarda da genişletme fırsatlarına değindi. ABD ile varılan mutabakatın uygulanması ve barışçıl sürecin desteklenmesine dikkati çeken Erakçı, bunun için uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere uluslararası kurumların kararlı ve kapsamlı desteğine duyulan ihtiyacı dile getirdi. Fransa Dışişleri Bakanı Barrot da Paris'in diplomatik sürece ve varılan mutabakata tam desteğini ifade ederek bölgede barış, istikrar ve kalıcı güvenliği güçlendirmek için bu fırsattan yararlanmanın önemini vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halk İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi'nin 53. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kahramankazan yerleşkesinde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Aktürk, TUSAŞ'ın geliştirdiği özgün platformlar ve ileri teknoloji ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat kabiliyetinin artırılmasına, Türkiye'nin savunma gücünün geliştirilmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. TUSAŞ'ın sahip olduğu mühendislik yetkinliği, üretim kapasitesi ve yenilikçi yaklaşımıyla Türkiye'nin küresel savunma sanayindeki konumunu daha da güçlendirdiğini belirten Aktürk şunları kaydetti. Ülkemizin en büyük havacılık ve uzay sanayi yerleşkelerinden biri olan TUSAŞ'ta 5. nesil milli muharip uçağımız Kaan, ilk milli jet eğitim uçağımız Hürjet, ilk yeni nesil temel eğitim uçağımız Hürkuş, Anka, Aksungur, Süper Şimşek insansız hava araçları, Gökbey ve Atak helikopterlerimizle uydu ve uzay sistemleri başta olmak üzere birçok stratejik proje geliştirilmekte ve üretilmektedir. Temel eğitim uçağımız Hürkuş'la ilk milli genel maksat helikopterimiz Gökbey'in bu yıl içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alınması planlanmaktadır, dedi. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ikili ilişkiler ve NATO başta olmak üzere uluslararası görevler kapsamında bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürdüğünü söyledi. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalıştığını belirtti. Bu kapsamda yapılan çalışmalara değinen Aktürk, kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri kapsamında hafta içinde 6 PKK'lı teröriste teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınakla mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edilmiştir, dedi. Sınır güvenliği çalışmalarının aralıksız devam ettiğini aktaran Aktürk, hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında hafta boyunca sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 376 şahıs yakalanmış, 2112 şahısa hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4534, engellenen kişi sayısı da 38305 olmuştur. Hafta içerisinde ayrıca Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde toplam 778 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir, dedi. Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin sorular üzerine bakanlık tarafından NATO Ankara Zirvesi'ne yönelik hazırlıklarımız Cumhurbaşkanlığımızın koordinasyonunda devam etmektedir. Bakanlığımızın sorumluluğunda yürütülen faaliyetler kapsamında tüm güvenlik tedbirleri alınmış olup ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Ayyıldız Karargahımızda konuk Savunma Bakanları ile beraberindeki heyetler onuruna karargahın Yıldız bölümünde bir resepsiyon düzenlenecektir cevabı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 1 Ocak-31 Mayıs tarihlerinde 382 organize suç çetesine yönelik 952 operasyon gerçekleştirmiş durumdayız, dedi. Bakan Çiftçi, suç örgütlerinin varlıklarını sona erdirmek için suçtan elde ettikleri gelir ve finans kaynaklarının tespitine yönelik takip çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğinin altını çizdi. Geçen yıl 337 organize suç örgütüne yönelik 836 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Çiftçi, burada bazen bir suç örgütü çetesine birden fazla operasyon yapıldığı için sayılar bu şekilde. 1 Ocak-31 Mayıs tarihlerinde 382 organize suç çetesine yönelik 952 operasyon gerçekleştirmiş durumdayız, dedi.
Bakan Çiftçi uyuşturucuyla mücadele kapsamında bu yıl operasyonların arttığını belirterek 22.025 operasyon neticesinde 19.904 tutuklu ve 9.540 adli kontrol kaydıyla serbest

yaprak mı olduğunu görüyoruz. Şu anda cezaevinde hükümlü olarak yaklaşık olarak 300 bin bandında kişi var. Bunların neredeyse üçte biri uyuşturucuyla, uyuşturucu suçlarından dolayı hüküm giyenlerden oluşuyor şeklinde konuştu. Geçen yılın 5 aylık döneminde 17.3 ton uyuşturucu, 63 milyon uyuşturucu hap ve 14.7 milyon kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini söyleyen çiftçi, bu yıl 20.2 ton uyuşturucu madde ve 69 milyon hapın ele geçirildiğini dile getirdi. Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da icra edilen arama tarama faaliyetlerinde terörden arındırılan bölgelerde 34 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, jandarmanın 8 ilde devam eden arazi taramaları sonucu 34 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiği belirtildi. Açıklamada çalışmaların terörden arındırılan bölgelerde arazinin temizlenmesi ve geçmiş dönemlerde kullanılan yaşam alanlarını güvenli hale getirmek, sığınak, mağara ve arazide kontrolsüz bırakılan silah, mühimmat, patlayıcı ve benzeri malzemelerle gerçekleşebilecek olayları önlemek amacıyla yürütüldüğü kaydedildi. Faaliyetler sonucu 2 roket atar, 72 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 14 el bombası, 12 mayın ve el yapımı patlayıcı, 1189 ağır silah mühimmatı, 2100 elektrikli fünye, 4 telsiz, 3 jeneratör, 14040 çeşitli ebatta ve çapta mühimmatla 197 kilogram kimyasal madde ele geçirildiği ifade edildi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekiplerince Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda yapılan operasyonda 4 ton 321 kilogram uyuşturucuya el konuldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük sahasına gelen bir tırın giriş işlemlerinin ardından Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince detaylı arama için hangara alındığı belirtildi. Ekiplerce yapılan arama neticesinde 4 ton 321 kilogram uyuşturucu maddeye el konulduğu bildirilen açıklamada, operasyonla ilgili soruşturmanın Edirne İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği ifade edildi. Açıklamada piregabalin cinsi uyuşturucu maddenin imha edildiği aktarıldı. Jandarma Genel Komutanlığı uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 45 ilde düzenlenen narko pars operasyonlarında 352 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Jandarmadan yapılan açıklamaya göre Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda 45 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin yurt dışından kargo yoluyla temin ettikleri skunk tohumlarının ülke genelinde satışını yaptıkları tespit edildi. Ekipler 45 ilde saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetlerini büyük bir titizlikle gerçekleştirirken, şüphelileri teknik ve fiziki takiple izleyerek suç faaliyetlerini delillendirdi. Düzenlenen operasyonlarda ise 132 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi. İstanbul'da düzenlenen operasyonda 187 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda teknik ve fiziki takip yapan ekipler Eyüp Sultan ve Şişli'de uyuşturucu imal edildiğini ve ticaretinin yapıldığını tespit etti. Ekipler belirledikleri iki evle bir araca düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda 187 kilo 250 gram uyuşturucu, 9 kilogram kimyasal madde, 3 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiası ile ilgili başlatılan soruşturmada olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlattı. Başsavcılık soruşturma kapsamında mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki zanlıyı gözaltına aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'yı ziyaretinde Türk basınına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Ruslarla çok özel bir ilişki geliştirdik, çok ciddi sıkıntılı

0: alanlarımız olduğunda bile işbirliği yapmasını, güven oluşturmasını bildik. Her iki liderin de vizyonu ortada. Belli ilkeler çerçevesinde ülkelerinin iyiliğini savunuyorlar. Yapıcı bir tutum takınmaya hazırlar ifadesini kullandı. Hakan Fidan, Rusya'da gerçekleştirdiğim temaslarda Rus yetkililerin Ukrayna konusundaki görüşlerinin değişmediğini müşahede ettim. Donetsk konusu hallolmadan olma şansı yok diyorlar ifadelerini aktardı. Fidan, ABD-İran mutabakatı hakkında gelinen noktada nükleer dosyada iki önemli husus olduğunu prensipte anlaşıldığını ancak detayların ele alınması gerektiğini belirtti ve şunları kaydetti. Birincisi zenginleştirilmiş uranyuma ne olacak? İkincisi bundan sonraki zenginleştirme moratoryumu nasıl işletilecek? Örneğin 400 kiloluk zenginleştirilmiş uranyumun İran'da seyreltilmesi konusunda bir prensip anlayışı var. Ama bunun seyreltilmesini kim yapacak, kim kontrol edecek, nasıl doğrulanacak bunların görüşülmesi gerekiyor dedi. İran'la ABD ve İsrail arasında yaşanan savaşın Gazze konusunun geri planda kalmasına neden olduğuna işaret eden Hakan Fidan, bu mesele çözüldüğünde bölge ülkelerinin Gazze konusuna daha fazla odaklanmasının mümkün olacağını vurguladı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenmesi planlanan NATO zirvesine ilişkin konuşan Fidan, hazırlıkların yoğun şekilde devam ettiğini belirtti. İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonlarında gözaltına alınan 123 zanlı tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütlerine mensup şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında iş yeri kurşunlama, yağma, yaralama, tehdit, kasten öldürme gibi 48 olaya karışan zanlıların kimlik ve adreslerini belirledi. Ekipler şüphelileri yakalamak için son bir ayda İstanbul'un 19 ilçesiyle Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat, Şanlıurfa, Kocaeli ve Ankara'da operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 156 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise suçta kullandığı belirlenen 7 motosiklet, 7 kask ve çok sayıda silahla mermi ele geçirildi. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 123'ü tutuklanırken 5'i ifade işlemlerinin ardından 28'i de adli kontrol hükümleri uygulanıp serbest bırakıldı. İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmaların ardından terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olan ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yapan şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 28 artarak 3912'ye ulaştığını bildirdi. Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılar ilişkin ölü ve yaralı sayısına dair son verileri paylaştı. Buna göre söz konusu dönemde İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3912'ye yükseldi. 11.873 kişi de yaralandı. Sağlık Bakanlığı dünkü açıklamasında İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3884 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Hayatını kaybedenler arasında 133 sağlık çalışanı yer alırken 402 sağlık çalışanı da yaralandı. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.018'e ulaştı. Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 8 yaralının getirildiği belirtildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1007 kişinin hayatını kaybettiği, 3165 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 784 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının 73.018'e, yaralı sayısının da 173.273'e yükseldiği kaydedildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.

Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İstanbul 20-28, Bursa 18-31, Edirne 18-30, Kocaeli 20-32, Çanakkale 19-29, Balıkesir 16-32 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İzmir 20-33, Aydın 22-35, Manisa 22-34, Denizli 22-33, Muğla 18-31, Uşak 14-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 22-29, Adana 22-33, Isparta 15-31, Mersin 25-31, Kahramanmaraş 22-36, Hatay 21-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 15-32, Konya 19-32, Kayseri 13-29, Sivas 11-28, Eskişehir 16-31, Nevşehir 15-28 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu. Trabzon 18-24, Rize 18-26, Samsun 18-27, Ordu 17-25, Giresun 19-26, Zonguldak 18-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 9-26, Erzincan 15-31, Malatya 16-32, Van 12-26, Hakkari 15-30, Kars 8-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi sıcak. Adıyaman 23-38, Diyarbakır 18-37, Şanlıurfa 25-38, Gaziantep 22-36, Mardin 25-36 ve Siirt 22-36 derece.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye.
1: Ölümle Dans. Leyla Semiz. Annem gider ayak hayatımın nasihatini vermişti bana. Kendini yıkattı, kefenletti, başında bekletti. Beni ölümün kollarına attı. Ben de ağlıya ağlıya ölümle dans ettim. Ruhuma işledi ölüm. Yatıyorum ölüm, kalkıyorum ölüm. Her yerde kol geziyor, kokusunu duyuyorum. Ölümün kokusu olur mu? Dünyaya geldiğime bin pişmanım yine. Bu sefer çıldırmadım, aklımın beni aşırı uçlara çekmesine izin vermedim. Her sabah salayla uyanıyordum zaten. Birilerinin salası her gün verilirdi burada. İlk kez ciddi ciddi dinliyorum, hüzünle. Biliyorum az sonra başına gelecekleri, nereye atılıp terk edileceğini. O sevdiklerinin kaçmak, bir an önce eve gitmek için nasıl acele edeceklerini de biliyorum. Tanımadığım insanların salasına ağlar oldum. Onlara fatihalar ve ihlaslar okuyorum, mezarlarına gönderiyorum. Her salâ sesi mahzunluğumu daha da artırıyor. Korkuyorum ölümden. Korkuyorum kabirden ve yaşayacağım şeylerden. Korkunun ecele faydası olur mu? Kendime sallanan koltuk aldım. Çocukluk hayalimde. Lüks bir şey. Aslında aradığım tipte yoktu. Mecbur onu aldım. Derili falan. Koltuk geldiği gün ağabeyim geldi bana. Hemen koltuğa oturdu. Sallanmaya başladı ve "Bu ne lüks kızım? Ölüm de var." dedi. Meğer şaka yapmış.

Yıllar geçti ve ben o koltuğa oturup hala sallanamıyorum. Ölüm de var. Öleceğini bile bile yaşayan tek canlılarız. Ölümü araştırıyorum günlerdir. Beni bu kadar neyin sarstığını bulmak zorundaydım. İçinden çıkabilmek için, tekrar yaşama tutunabilmek için. Buldum da, ölmek ve göçmek diye iki kavram var. Mümin olmayanlar ölüyor, mümin olan göç ediyor. Mümin olmayanlar korkuyor, mümin olanlar umutla bekliyor. Biri yok oluyorken kabirde, diğeri daha geniş ve ferah bir yere taşınıyor, yani göç ediyor. Dar evden geniş eve taşınmak gibi bir şeydi. Göçmek, onlar için bir evden öbür eve taşınmakken, diğerleri içinse daha dar ve tıkış tıkış bir yere taşınmak demekti. Her iki tarafta ölüyordu sonunda. Marifet, taşınacağın evi iyi seçmek. Göç etmek istiyorsan dünyaya itibar etmeyeceksin demek. Ölmek istemiyor ve korkuyorsan dünyaya itibar ediyorsun demek. Göçmek ve ölmek. Seçim tamamen dünyada nasıl yaşadığına bağlı. Acaba ben nasıl yaşıyordum? Ölmek mi, göçmek mi istiyordum? Düşündüm, Rabia hocamı arayıp sordum. Beni nasıl bilirsin? Rabia asla yalan konuşmaz. Söylediklerine şaştım. Bu kadar güzel meziyetleri mi varmış benim? Sadece sabırsızmışım. Hayır, hayır. Beni sevmeyenlere sormak gerekiyordu. Önceden anlaşamadığım kim varsa, şimdi iyiyim onlarla, tek tek sordum. Niye kimse kötülemiyordu beni, anlamıyordum. Zamanında yaptıklarımı nasıl unutmuş olabilirler, delirmiş bunlar. Birkaçı çok sinirli olduğumu, elimde kılıç olsa gözümü kırpmadan keseceğimi, korkusuzluğumun onları korkuttuğunu ve anı anına uymayan biri olduğumu söyledi. Resmen, oh be, dedim. Peşine ekledi hemen. Eskidendin ama. Rabia hocamı aradım, yaptığın onca şeyi nasıl unutabildiklerini sordum. Allah unutturdu, dedi. Sen de artık geçmişle ve böyle şeylerle uğraşmayı bırak Ayşe. Önünü kesmekten usanmadın mı? Kendine az güvenin olsun. Allah'ım seni affedecektir inşallah. Ağlamaklı bir sesle sordum. Hocam ya son nefeste imansız gidersen benim halim nice olur? Tüketiyordum kadını, hem de 10 yıldır. Deveye hendeyi daha kolay atlatmıştı şimdiye kadar. Orasını Allah bilir. Ama yine hapsetmeye başladın kendini eve. Hani aklına uymayacaktın, kalbine uyacaktın? Hadi, artık çok işin var. Hizmet edeceksin Allah yolunda daha. İş başına, dedi. Ne işi hocam, çağıran kim? Dedim. Sorma Ayşe, artık sorma. Hizmete gir kızım. Esas şimdi başlıyor nefis mücadelen. Ben de sormadım. Bana göre en riskli işi verdiler. İlim yolunda hizmet.

0: Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Büyük sözler.

Sufilerden sözler ve nasihatler. Leyla'yı incitme. Bir gün Mecnun ayrılık derdinden ansızın hastalanıp yatağa düştü. Tedavi için bir doktor çağırdılar. Doktor gelip Mecnun'u muayene etti. Doktor damardan kan almaktan başka çare yok dedi. Bir hacamatçı çağırdılar. Hacamatçı geldi. Hacamat yapmak için Mecnun'un kolunu bağladı. Tam neşter elini almıştı ki Mecnun bağırdı. Ey hacamatçı, kan almayı bırak. Ücretini al ve git. Bu hastalıktan ölürsem öleyim. Zararı yok. Bu eskiyip yıpranmış bedenim varsın ölsün ve çıkar. Hacamatçı şaşkın bir şekilde Mecnun'a sordu. Bundan ne diye korkuyorsun? Sen çöllerde kükremiş aslanlardan bile korkmazsın. Geceleri aslan, kaplan, ayı, kurt gibi yabani hayvanlar çevrende toplanıyorlar dedi. Mecnun şöyle cevap verdi. Ben neşterden korkmuyorum. Herkes bilir ki benim sabır ve tahammülüm kayalardan meydana gelmiş olan dağdan bile fazla. Ben hiçbir şeyden korkmayan, dünyaya ait bir samanlığı dahi olmayan bir insanım. Şu fani tenim yaralanmazsa rahat etmez. Yaralar aşkımın merhemidir. Bunun için yaralanmaya koşa koşa giderim. Ama benim vücudum Leyla ile dolu. İçimde Leyla'dan başka bir varlık yok. Bu sedef gibi olan bedenim, o incinin sıfatlarıyla dolu. İşte ey hacamatçı, benden kan alırken neşteri ansızın Leyla'ya vurur, onu yaralarsın da Leyla'yı incitirsin diye korkuyorum. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Kuddisesi ruhu şöyle der. Muhabbet bulanık suları berraklaştırır, ölü kalpleri diriltir, padişahları bile kul köle eyler. Bazı sufiler muhabbet için şunları söylemişlerdir. Muhabbetin hakikati senin bütün varlığını sevgiyle bağışlaman, böylece sana senden hiçbir şeyin kalmamasıdır. Ebu Abdullah el Kureyşi, Kuddisesi ruhu. Muhabbet kalpte sevginin dışındaki her şeyi silip yok ettiği için bu ismi almıştır. Ebu Bekir Şibli, Kuddisesi ruhu. Muhabbet sıkıntı ve eziyetle eksilmeyen, İyilik ve ihsanla çoğalmayandır. Yahya bin Muaz, Kuddisesi ruhu. Allah Teala'nın emirlerine uymadığı halde onu sevdiğini iddia eden kimse doğru sözlü ve samimi değildir. Yahya bin Muaz, Kuddisesi ruhu. Muhabbet, kalpte sevginin muhabbetten başka bütün muhabbetlerin yok olmasıdır. Muhammed bin Fazl, Kuddisesi ruhu. Seven o kimsedir ki kendisinden ne kadar düşmanlık görse yine dostluğunu arttırır, sevgisinden başına binlerce sitem taşı gelse onlar ancak aşk binasını sağlamlaştırır. Molla Cami, Kuddisesi ruhu. Bir kimsenin seni ne kadar çok sevdiğini anlamak istersen, senin o kimseyi ne kadar sevdiğine dikkat et. Yani sen onu ne kadar çok seviyorsan, o da seni o kadar çok seviyor demektir. Muhammed Bakir, Kuddisesi ruhu. Allah Teala'nın muhabbetinden bir zerreyi

bin yıllık ibadete değişme. Çünkü hadis-i şerifte kişi sevdiğiyle beraberdir buyurulmuştur. Davud İskenderi, Kuddüs-i Sirruhu. Allah Teala'nın kimin kalbini kendi sevgisiyle doldurursa, onun kalbi başka bir şeyle meşgul olmaz. Çünkü o görünüşte halkla, içiyle hakla beraberdir. İbni Vefa, Kuddüs-i Sirruhu. Bir gün Bayezid-i Bistami Hazretleri Kuddüs-i Sirruhu yanındakilere, Allah Teala razı olduğu kimseleri cennete koyuyor değil mi? Diye sordu. Evet öyle, diye cevap verdiler. Allah bir kulundan razı olunca o kimse cenneti ne yapacak? Kalbin Cenab-ı Hakk'ın rıza ve cemalinden aldığı bir zerre haz, Firdevs-i Âlâ'daki bin köşkten daha iyidir.

Düşünce Güncesi Sulhi Ceylan. Yalan. İnsan akıl ve duygu varlığı. Bir yanda olması gerekeni hesaplayan akıl, diğer yandaysa hisseden, arzulayan ve çoğu zaman aklın sınırlarını aşan duygular. Denge bozulduğunda akıl duyguların gerekçelerini meşrulaştırmaya başlar ki bunun sonucu da insanın en çok kendi yalanlarına inanmasıdır. İlk başta olur mu öyle şey? İnsan kendi söylediği yalana yalan olduğunu bildiği halde inanır mı diyesimiz geliyor ama gerçek hiç de böyle değil. Evet, insan en çok kendi söylediği yalanlara inanır. Konu insansa bir sözün doğruluğunu mantık ilminin yanında sözün kime ait olduğu da belirler. İnsansa en çok kendisine yakındır, yani beni ile özdeştir. Benden doğan düşünce yalan dahi olsa bu yakınlık sebebiyle yalanı kabule meyyaldir. Yalan insanın kendinden ortaya çıktığı için benliğin bir meyvesi gibidir ki bu da benliğe dahildir. O halde kişinin kendi yalanları söz konusu olduğunda dışsallıktan çok da bahsedemeyiz. Hem insan kendine mesafe koyamaz, mesafe başkaları için geçerlidir. Mesafe sorgulamayı meşgul kılar. İnsan başkasını sorgular ama konu kendine geldi mi iş değişir. Çünkü kendini sorgulamak bir başkasını sorgulamaktan zordur ve insan da kolaya meyyaldir. Bu sebeple de insan gerçeği kabul etmek yerine kendisini rahatlatan bir yalanı doğru olarak kabul etmekte zorlanmaz. Geçmemiş. İnsanlık tarihini ölüler tarihi olarak nitelemek de mümkün. Bugün yaklaşık 8 milyar insan yaşamını sürdürse de söz konusu olan tarih çok daha büyük bir çoğunluğu oluşturan, son nefesini verip toprağa karışmış sayısız insanın birikimidir. Her saniye artan bir birikim. Bu yüzden olsa gerek Auguste Comte, insanlığın tarihinde yaşayanlardan çok ölüler vardır der ki son derece haklıdır. İnsanlık büyük ölçüde geçmişten oluşur. Düşüncelerimiz, değerlerimiz, kurumlarımız ve hatta dilimiz bile bizden önce yaşamış insanların birikiminin ürünü. Bizden öncekiler de kendilerinden öncekilerin birikiminden faydalanmış. Ayrıca her yeni nesil bu birikime bir şeyler ekleyerek çoğaltıyor. Bu yüzden eldeki mirası iyi bilmek, üzerinde düşünmek ve onu işleyerek mümkünse yeni bir katkı sunmak gerek. Bütün bunlar bizi şöyle bir sonuca götürür. Geçmiş bugünü şekillendirir, bugün de geleceği. Buradan da insanlığın geçmiş, şimdi ve geleceğin toplamı olduğu sonucuna varabiliriz. Hatta bir adım daha ileri giderek insanlığı bir tür hafıza olarak tanımlamak da mümkün. Sonuçta insan sandığından çok daha fazla geçmişe bağlı. Hız ve anlam. Bir telaşedir sarmış dört yanımızı. Sürekli bir yerlere yetişmeye çalışıyor, koşturup duruyoruz. Hiçbir şey için yeterince vakit yok nedense. Haliyle yaptığımız işler çok da değerli olmuyor. Hatta kimi zaman boş iş yapıyoruz gibi geliyor. Çünkü anlam bir sürecin sonunda yüzünü gösterir. Acele, bir başka deyişle hız ile zaman yetersizliği hissi, hayatın bütününü kapsadığında anlam sorunu da belirginleşir. Hız ve vakit yetersizliği duygusu, insanın yaptığı işlerle bağ kurmasını engeller. Yüzeysellik kendine baş köşede yer bulur. Bir işten diğerine koşarken kendimizi de unuturuz. Tek derdimiz işi bitirmek olur. Süreklilik ve tecrübe olmayınca da anlam uçuverir. Halbuki anlam zaman içinde oluşur. Bir şeyin anlamlı olması için onunla uzun süreli bir ilişki kurulmalıdır. Acele etmek insanın yaptığı iş üzerinde düşünmesini ve işi içselleştirmesini engeller. Sözün özü anlam kendini süreç içerisinde gösterir. Bir anda ortaya çıkmaz, hazır halde hiç bulunmaz. Acele etmekse hareketi çoğaltır ama aynı zamanda bizi anlamdan da uzaklaştırır. Hareketin çoğalmasıyla anlam arasında

arasındaysa ters bir ilişki vardır. Bilim ve metafizik. Bilim, evrendeki olayların nasıl gerçekleştiğini deney, gözlem ve sistematik yöntemlerle inceleyerek açıklar. Fakat evren niçin var gibi bir soru sorduğumuzda bilimin dili bağlanır ve cevap veremez. Çünkü alanı dışında bir sorudur. Bu sebeple olsa gerek Isaac Newton, yerçekimi gezegenlerin hareketlerini açıklar. Ancak gezegenleri kimin harekete geçirdiğini açıklayamaz, der. O halde fizik ve metafizik söz konusu. Fizik kendi alanında konuşulabilir ve metafiziğin alanına etki edemez. Buna gücü yetmez. Daha açık bir ifadeyle doğa yasaları evrenin işleyişini anlamamızı sağlar ama bu yasaların nihai kaynağı meselesi hakkında direkt bir şey söyleyemez. Sadece işaret eder. Bilim sayesinde evrendeki matematiği fark ederiz. Ayrıca bu matematiğin tesadüfi olmadığını ve düzenini de anlayabiliriz. Evrende tesadüfe yer olmadığını yine bilim sayesinde öğreniriz. Hassas ayar argümanı gibi. Bir adım daha ileri gidip evrendeki düzenin sürekliliğini de görebiliriz. Bütün bu fark edişler bizi ister istemez metafizik alana taşır ve varlığın arkasındaki sonsuz ilim ve kudret sahibi bir yaratıcıya vararız. Başka türlü alemdeki matematiksel düzeni ve bu düzenin sürekliliğini açıklayamayız. Kısacası bilim doğanın işleyişini açıklar, metafizik ise varlığın nihai sebebini ve ilkinin ikincisine işaret etmesinden aralarında bir ayrım olmadığını anlarız.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Arkası yarın.
2: Arkası yarın.
0: Denizler Hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme Yönetmeni Barış Yıldırım. Ses Montaj Aydın Altay. Teknik Yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: Anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, Danilo Fatih Er, Hasan Onur Özaydın, Maria Filiz Kurt Mıhçı, Paganini Mehmet Akman, Aydın Aziz Mulla Aziz, Hatice Arzu Çağlar, Salih Emrullah Uzun, Murat Fikret Bayraktar.

0: sultanın kızı Fatma'nın gönderdiği ipek mendili reddetmesiyle iki arada bir derede kalmıştı. Mendili naçar geri getirmişti. Üstüne üstlük Hızır ona kalbinin başkasına ait olduğunu söylemişti. Bunlar Yahya'nın üzerine vazife değildi ama Sultan Muhammed'in kızına bunu nasıl izah edecekti? Nasıl bir üslupla söyleseydi de Fatma'nın hışmına uğramasaydı? İşte bu düşüncelerle sıkıntılı bir halde saraya kendinden haber bekleyen Fatma Sultan'ın yanına gitti.
1: Sultanıma saygı ve hürmetlerimi arz ederim.
2: Sefa geldiniz.
1: Barbarosları cihada uğurladık efendim. Emrettiğiniz gibi Hızır Reis'i ayrıca gördüm.
2: Hediyemi ona ilettin mi?
1: Elbette efendim. Siz ne dediniz de yapmadım.
2: Sevindi mi? Sana ne dedi?
1: Sevindi tabii. Sevinmez olur mu?
2: Anlat hadi anlat, neler dedi?
1: Bir korsanın ipek mendil kullanmayacağını söyledi.
2: Bu da ne demek? Benim gönderdiğimi söylemedin mi?
1: Söyledim efendim. Nezaket buyurduğunuzu da söyledi.
2: Yani? Açık konuş benimle Yahya.
1: Efendim, mendilinizi size geri gönderdi.
0: Fatma çok şaşırmış, yüzü allak bullak olmuştu. Demek mendilini geri göndermişti. Bir korsan ipek mendil kullanmaz derken ne demek istiyordu acaba? Bunun ne anlama geldiğini bilmiyor muydu? Yo, bilmiyor olamaz diye düşündü. Kendi gibi vasıflı ve güzel bir kızın bu manalı hediyesini geri çevirmesinin başka bir anlamı olmalıydı. Belki Yahya biliyordur diye düşündü. Metin görünmeye çalışarak sanki hiç üzülmemiş gibi sordu.
2: Acaba Hızır Reis bu hediyeyi almaktan neden kaçındı Yahya, biliyor musun sen?
1: Bilmem ki. Belki size layık olmadığını düşünüyordur.
2: Bu hareketi biz kafa yorup anlam çıkartalım diye yapmadı herhalde. Mutlaka bir açıklaması vardır.
1: Tabii vardır efendim.
2: Sana söylemedi mi?
1: Belki başka biri vardır gönlünde sultanım.
2: Bunu sana kendisi mi söyledi?
0: Yahya bir cevap vermedi. Başını önüne eğip saygıyla bekledi. Ne tasdik etmeye ne de inkar etmeye cesareti vardı. Sükût ikrardan gelir diye düşünerek sustu. Belki Hızır ona doğru söylememişti. İleride kimse ne olacağını bilemezdi. En iyisi daha fazla konuşmayıp Fatma Sultan'ın kızgınlığını üzerine çekmemekti. Nitekim Fatma, "Gidebilirsin Yahya" diyerek ona yol verdi. ...20 Ağustos'ta 4 Türk çektiri denize açıldı. Aynı zamanda yelkenle yürüyen bu çektirilerin birincisine Oruç Reis bizzat kumanda ediyordu. Diğerlerinin kumandası Hızır, Süleyman Reis ve Salih Reis'teydi. Aydın ve arkadaşları Hızır'ın gemisindeydiler. Hareketten birkaç gün evvel şehre inmişler. İki gece Sultan Muhammed'in adamı Yahya ile beraber Maltalı'nın evinde karınlarını doyurup istişare toplantısı yapmışlardı. Dinlendikten sonra dinç olarak denize tekrar açılan Leventler, Halkutvat limanından biraz uzaklaştıktan sonra havanın kararmasıyla beraber doğuya doğru yelken açmış irili ufaklı 11 parçalık bir İspanyol filosuyla karşılaştılar.

0: Reis, 11 adet gemi saydım.
1: Hepsine gemi demeye gelmez reis. Neredeyse takalar var içlerinde.
0: O uzaktan öyle görünüyor kardeş. En küçüğü bizim kadardır.
2: Gördüm kardeşler.
0: Reis, bu filoya kafa tutmamıza imkan yok.
1: Affedersin reis. Sözünün üstüne söz koymak istemem. Ama biz zaten bunu göze alıp açılmıştık.
0: Sen ne diyorsun reis?
2: Hasan haklı Aydın. Daha ufak bir filo aramaya çıkacak değiliz. Zaten göze aldık.
0: Ne yapacağız?
2: Biraz açılıp ayrılacağız. Mesafeyi aralayın.
3: Bu arada güverteden seyretmekte olan Danilo yanlarına geldi. Telaşlı görünüyordu. Hem yukarıda hem de dürbünle bakan o olduğu için Leventler ne diyeceğini merakla beklediler.
4: Reis, reis!
1: Hayrola? Yoksa top atışına tutacağımızı mı anladılar?
4: Anlamışlar ve mesafeyi açmamıza imkan vermemek için üstümüze geliyorlar.
2: Anlasınlar. Zaten şu anki mesafe kafi. Ben gelecekleri için geri gitmemiz komutunu verdim.
1: Sen ne sanıyorsun bizim?

0: reisi Danilo Efendi.
1: Davranın hadi.
2: Gülle yağmuruna tutulan İspanyol gemileri toplu bir halde yol aldıkları için birbirlerine girdiler. Karşılık vermekte çok geç kaldılar. Hızır bunu bekliyordu. Oruç Reis biraz daha yaklaşarak top ateşini şiddetlendirdi. İspanyol gemileri karanlıkta oraya buraya kaçışmak zorunda kaldılar. Hızır'ın gür sesiyle kulakları sağır eden top sesleri sustu.
1: Ateş kes!
0: Gemilerden biri suyun dibini boyladı.
1: Hayır hayır, iki tanesi.
0: Sen olmasaydın hakkımızdan gelirlerdi Danilo.
1: Ne sandın ya?
0: Bekaya Kalesi'ne yalın kılıç saldıran Leventlerin arasında mutlaka sen de olacaksın değil mi?
1: Bunu sana söylemek zorunda değilim.
0: Elbette değilsin. Fakat sende bu cesaret varken seni de kale önünde göreceğimize dair en ufak bir şüphem yok.
2: Leventler umduklarından çok daha kolay olan bu zafer için Allah'a şükür ettiler. Ve daha sonra bunu kendi aralarında şakalaşıp eğlenerek kutladılar. Barbaros kardeşler Cezayir'in şarkından ve deniz kenarından Vecaya'ya geldiklerinde Pedro de Navarro'nun yaptığı devasa kalenin 2 mil uzağında Vecaya Sultanı Abdurrahman'ı 3000 berberiyle kendilerine bekler buldular. Hiç ummadıkları bu karşılama doğrusu Leventleri şaşırtmıştı. Kaşları çatık, iri yapılı Sultan Abdurrahman aynı çatık kaşlı sert edayla gemiye doğru yürüdü. Hızır Reis de güvertede merdiven atılmasını bekliyordu. Oruç Reis gemisinden indi ve Sultan Abdurrahman'a yaklaştı. Leventler Oruç Reis'le sultanın tokalaşıp sarıldıklarını görünce rahatladılar.

0: Hoş geldiniz. Toprağımıza şeref verdiniz Oruç Reis.
1: Hoş bulduk sultanımız. Sağ olun.
0: Zaferiniz sizden önce geldi vatanımıza. Çok teşekkür ederiz. Allah gücünüze zeval vermesin.
1: Arkanızdaki kale demek?
0: Evet. Gerçi askerlerimiz bu kaleyle başa çıkabilecek güçte ve sayıdadır ama...
1: Ama?
0: Ama toplarımız olmadığı için kale duvarlarında gedik açamıyoruz.

0: Oruç Reis bu sözlerden sonra muhatabının nasıl bir adam olduğunu anlamıştı. Sultan Abdurrahman çok gururlu ve hatta belki kibirli bir adamdı. Ve Oruç babayla tayfasına muhtaç olduklarını söylemekten kaçındığı için böyle konuşuyordu. Oruç Reis de ona göre cevap verdi. Siz hiç merak etmeyin. Biz toplarımızla kaleye gedik açar, sonra işleri size bırakıp gideriz. Fakat Sultan Abdurrahman'ın istediği bu değildi. Kale düştükten sonra Oruç Reis ve tayfası gerçekten bırakıp giderse, kaleden akın eden yüzlerce İspanyol askeriyle baş edemeyebilirlerdi. Onun istediği Türk leventlerini emri altına almak, onların gücünden ve ganimetlerinden faydalanmaktı. Birden lafı değiştirdi.
1: Sözlerim yanlış anlaşıldı. Sizler vatanın hayırlı evlatlarısınız. Limanım daha sonra da emrinizdedir.
0: Oruç Reis akıllı adamdı. Dereyi görmeden paçaları sıvamak istemiyordu. Bir diğer özelliği de bu tip adamlara kişilikleri için hiç değer vermese de Devlet-i Osmanlı'ya olan saygısından dolayı hürmette kusur etmezdi. Bu yüzden sultanı umutlandırmaktan çekinmedi. Ertesi gün çektirilerden sahile çıkarılan toplar muhtelif yerlere yerleştirildi ve yarım saat sonra kaleyi dövmeye başladı. Fakat kalenin duvarları çok kalın yapılmış olduğundan gedik açılmadı. Zaten yeteri kadar yiyecek ve cephane depolamış olan İspanyol askerleri kalenin içinde hiçbir korku ve endişe barındırmaksızın bekliyorlardı. Kale kumandanı bulunduğu yerden aşağıyı görebiliyor ve Oruç'la Hızır reislerin bayrağına dikkatlice

bakıyorlardı. Akdeniz'e nam salmış bu adamların kendisine en ufak bir zarar veremiyor oluşu onu fazlasıyla sevindiriyor ve mutlu ediyordu. Bu durum Oruç Reis'i son derece sinirlendirmiş ve yormuştu.

0: Aydın.
1: Buyur baba.
0: Hızır nereye kayboldu?
1: Bilmiyorum ki reis. Atını tepenin arkasına doğru sürmüş. Öyle diyor çocuklar.
0: Hızır reisin savaşın en kızıştığı anda ortadan kaybolması Leventlerin moralini bozmuş, kale kumandanını da sevindirmişti. Zira o bunu Hızır reisin korkup kaçması olarak değerlendirmişti.
2: Denizler Hakimi adlı oyunumuzun 29. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte yeni bir bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: İbrahim Gülşeni Hazretleri, Evliyanın büyüklerinden, ismi İbrahim bin Muhammed bin İbrahim bin Şehabettin bin Aydoğmuş bin Gündoğmuş bin Oğuz Ata'dır. Lakabı Gülşeni olup 1426'da Azerbaycan'da doğdu. 1534 senesinde Mısır'da vefat etti. Kültürlü bir aileye mensup olan İbrahim Gülşeni'nin babası Muhammed Fıkıh, kelam ve mantık konusunda eserleri olan bir alimdi. Müderrislik yapan dedesi İbrahim ise fıkha dair Tekkül Muğlak adlı bir kitabın ve tasavvufa dair birçok eserin müellifiydi. Amcası Seydi Ali de 200'den fazla müridi olan bir şeyhti. 2 yaşındayken babası ölünce İbrahim Gülşeni'nin bakımını ve yetiştirilmesini amcası üzerine aldı. Öğrenimine de onun yanında başladı. Onun 4 yaşına geldiğinde kendi başına Kur'an'ı hatmettiği, Türkçe kitaplarından tefsir ve hadis okumaya başladığı, 10 yaşlarındayken mübarek geceleri sabaha kadar ihya ettiği, oyun ve eğlenceye itibar etmediği, 15 yaşında tahsil için Mavera Ünnehir'e gitmek üzere yola çıktığı söylenir. Muhyi'nin verdiği bilgiye göre Tebriz'e vardığında Uzun Hasan'ın kazaskeri Molla Hasan'la karşılaşmış, onun kabiliyetini keşfeden Molla Hasan, tahsil için Mavera Ünnehir'e gitmesi gerekmediğini söyleyerek, genç İbrahim'i Tebriz'de kalmaya ikna etmiş ve onu yanına almıştır. Molla Hasan'ın yardımıyla Tebriz'de medrese öğrenimini gören İbrahim Gülşeni, burada Molla İbrahim olarak tanınmaya başlanmıştır. Tebriz'de bulunduğu yıllarda itibarı giderek artan İbrahim Gülşeni, Tebriz kadısı Molla Şerefettin'le aralarında geçen bir olay vesilesiyle Uzun Hasan'la tanışma imkanı buldu. Ardından Uzun Hasan her an huzuruna girip çıkabilmesi için ona Tarhan ünvanını verdi. Bir süre sonra Hüseyin Baykara'yla yapılan barış antlaşmasında bulunmak üzere Herat'a gönderildi. Burada ünlü Sufi Abdurrahman-ı Cami Hazretleri ile tanıştı. Uzun Hasan, Şiraz'a vali tayin ettiği oğlu Sultan Halil'in halka yaptığı zulmü önlemesi için onu Şiraz'a gönderdi. Bu iki olaydan Gülşeni'nin Uzun Hasan nezdinde büyük bir itibarı olduğu anlaşılmaktadır. Muhyi, Uzun Hasan'ın kardeşi ve Halvetiye tarikatının ikinci piri, Seyyid Yahya-i Şirvani Hazretlerinin halifelerinden Dede Ömer Ruşeni'nin kuddüsesi ruhu, müridi olan Üveysi'nin derviş kıyafetiyle Tebriz'e geldiğini, Sultan kardeşine başındaki tacın hangi tarikata ait olduğunu sorunca, Dede Ömer Ruşeni'nindir diyerek bu şeyhten övgüyle bahsettiğini, Uzun Hasan'ın onu görmek istediğini ve İbrahim Gülşeni'yi onu davet için Karabağ'a gönderdiğini anlatır. Karabağ'a gidip Ömer Ruşeni Hazretleri ile görüşen İbrahim bu sırada ondan etkilenerek kendisine intisap etmiştir. Dede Ömer, İbrahim'e Sultan Hasan'ın davetini kabul ettiğini ancak mevsimin kış olması sebebiyle Tebriz'e yazın gelebileceğini söyler. İbrahim bir süre daha orada kaldıktan sonra Tebriz'e döner. Bunun ardından sıkı bir zühd ve riyazet hayatı yaşamaya başlayan İbrahim Gülşeni, seyri sülükünü ertesi yıl Tebriz'e gelen Ömer Ruşen Hazretleri'nin gözetiminde sürdürdü. İbrahim Gülşeni bu dönemde şiddetli bir cezbe haline girmiştir. Muhyi'nin ifadelerinden onun bu cezbe halinin uzunca bir süre devam ettiği anlaşılmaktadır. Dede Ömer Ruşeni Hazretleri vefatından birkaç gün önce kendisini halife ilan etti. İbrahim Gülşeni'nin Allahu Teala'nın emirlerini yapmakta ve yasaklarından kaçınmakta gayreti pek ziyadeydi. Dünyaya zerre kadar meyletmez, şüpheli korkusuyla mübahların fazlasını terk ederdi. Eline geçen malları fakirlere dağıtır, kendisi kimseden bir şey kabul etmezdi. İnsanlara öyle tatlı, hoş, yumuşak davranırdı ki dost düşman herkes onu takdir ederdi. Müslümanlar onun huzuruna geldikleri gibi kafirler bile İbrahim Gülşeni'nin alçak gönüllülüğünü görüp seve seve Müslüman olurlardı.
1: Bu Müslümanlar da iyice azıttı. Gece gündüz hiç rahat vermiyorlar insana. Keseceksin hepsini. Neyse ki benim evin ışığı yanıyor. Bahçeye girip çalayım kapıyı. Çok garip. Eve yaklaştıkça ses de artıyor. Yoksa kapıyı vurayım bakayım.
2: Kim o? Benim, abin Mita. Aç kapıyı. Az önce içeride Müslümanların kitabı okunuyordu. Söyle, sen mi okuyordun? Sana konuş dedim. Konuş yoksa...
3: Dur abi, vurma. Evet, ben okuyordum.
1: Buna inanamıyorum. Bir mecusi Müslümanların kitabını nasıl okur?
3: Ben artık mecusi değilim abi. Müslüman oldum. İsmim de Yahya. Bundan böyle Müslüman gibi yaşayacağım.
1: Sen neler söylüyorsun?
3: Dövsen de öldürsen de ben artık bir Müslümanım. Bunu sen dahil hiç kimse değiştiremeyecek.
1: Onun yüzünden. Hep onun yüzünden değil mi? Sana kaç defa İbrahim Gülşen'inin yanına gitmeyeceksin demedim mi ben? Aptal! Al bakayım!
3: Vur! Daha hızlı vur! Ama bil ki benim imanımı kuvvetlendiriyor.
1: Öyle. Niçin? Niçin yaptın bunu? Bizi hiç düşünmedin mi?
3: Niçin? O mübarek insanı tanıyıp da Müslüman...

0: Müslüman olmamak mümkün değil ki. Geçen akşam Tebriz'in arka sokaklarında yoksullara yardım ediyordu. Merak edip yanına yaklaştım. Beni tanımıyordu bile. Daha yanına varır varmaz bana döndü ve...
1: Evladım, niçin ateşe tapıyorsun?
0: Ahirette beni yakmasın diye.
1: Yanılıyorsun. Halbuki ateş zayıftır. Ona tapmakla hesaptan kurtulamazsın. Bir çocuk ateşe birkaç avuç su atsa onu söndürür. İşte ateş bu kadar güçsüzdür. Üstelik onda irade yoktur. Faydalıyı zararlıyı birbirinden ayıramaz. İçine düşen her şeyi yakar. Çok kıymetli bile olsa yakar.
0: Bu insanın sözleri kalbime işliyor. Acaba söyledikleri gerçekten doğru mu?
1: Bak, ben bir defa olsun ateşe tapmadım. Sense bütün ömrünce ateşe taptın. Gel, gel. İkimiz de ellerimizi şurada yanan ateşe sokalım. Bakalım taptığın ateş senin ellerini koruyacak mı?
0: Olur şey değil. İşte ellerini alevlerin içine soktu. Ama elleri yanmıyor. Ateş onu yakmadı.
1: Hadi evlat, sıra sende.
0: Tamam işte. Ben de ellerimi ateşe... Ellerim! Ellerim yandı. Ateş beni yaktı.
1: Gördün mü evlat? Sen ömrün boyunca taptığın halde ateş seni koruyamadı. Fakat benim inandığım Allah beni ateşten korudu. Ben ateşe tapmadığım halde beni yakamadı. Ateşi de bizi yaratan da Allah-u Teala'dır. Öyle ki bizim inanıp inanmamamıza ihtiyacı dahi yoktur. İhtiyacı olan da, eksiği olan da bizleriz. Ondan geldik, gene ona döneceğiz.

0: Mürşidinin ölümünden sonra irşat faaliyetlerine devam eden İbrahim Gülşeni Hazretlerine Uzun Hasan'ın oğlu Sultan Yakup da büyük değer vermiş, askerin maneviyatını yükseltmek için bazı savaşlarda onu da yanında götürmüştür. İbrahim Gülşeni Kuddisesi Ruhu Tebriz'e anlattığı bir gazelinde Sultan Yakup'tan övgüyle söz etmiştir. Erdebil hanedanına mensup Safevi Eshab-ı Kiram düşmanları Tebriz'deki ehli sünnet Müslümanların ortadan kaldırmak ve İbrahim Gülşeni Hazretlerine zulmetmek için harekete geçtiler. Ateşe tapan mecusilerle birleşerek Tebriz'i işgal ettiler. Her tarafı yakıp yıktılar. Önlerine geçen genç, yaşlı, kadın, erkek demeden herkesi öldürmeye başladılar. İbrahim Gülşeni Hazretleri bu fitneden kurtulmak için hicrete karar verdi. Maceralı bir yolculuktan sonra oğlu Ahmet hayali ile Diyarbakır'a ulaştı. İbrahim Gülşeni'ye şehrin hakimi Amir Bey ile kardeşi Kayıtmaz Bey son derece hürmet gösterdiler. İzzet ve ikramlarda bulundular. Fakat orada fazla kalmayıp yollarına devam ederek Mısır'a ulaştılar.
1: Yarı aç, yarı susuz olarak Bağdat'a varırlar. Ne var ki Bağdat'ta da fazla kalamazlar. Çünkü fitne Bağdat'ı da kasıp kavurmaktadır. Bid'atler her tarafa yayılmış, ibadetlerin yerini almıştır. Oradan Diyar-ı Bekr'e gitmek için yola çıkan İbrahim Gülşeni ve Ahmet'i zorlu bir yolculuk daha beklemektedir.
2: Hadi evlat, hadi gayret. Diyar-ı Bekr'e az bir yolumuz kaldı.
3: Orada iyi adamlar vardır değil mi baba?
2: Diyarbakır hakimi Amir Bey salih bir Müslümandır. Zira kardeşi Kayıtmaz Beyler de böyle. Daha evvel Tebriz'e ziyaretimize gelmişlerdi. Biz de şimdi onları görür, iadeyi ziyarette bulunuruz. Orada inşallah rahat ederiz. Hadi bakalım öğle namazına Diyarbakır'a yetişelim.
1: İbrahim Gülşeni Mısır'a gitmek için Ahmet'le birlikte yola çıkar. Onun yakın dostları Timurtaş ve Şahin Efendiler daha önce Mısır'a gelmiş, Mısır halkı onları bağrına basmıştır. İbrahim Gülşeni Mısır'a geldiğinde halk onu büyük bir sevinçle karşılar. Timurtaş ve Şahin Efendilerin ricası üzerine Kubbetül Mustafa denilen bölgeye yerleşir. İnsanlara nasihatle ibadetleri yapmanın, haramlardan kaçmanın faziletini anlatmaya başlar. Kısa zamanda

0: Sultan Gavri başta olmak üzere herkes onu çok sever. Onun kalplere şifa olan sözlerini dinlemek için huzurunda bulunmaya gayret ederler. Gelenlerin çok olması üzerine hükümdar ona müeyyidiyede bir medrese yaptırır. İbrahim Gülşen'i oraya giderek insanlara ehli sünnet itikadını ve Gülşeniye yolunu anlatmaya başlar.
1: Kardeşlerim, insanlar ta Adem aleyhisselamdan bu yana birbirleriyle hep mücadele halinde olmuşlardır. Bu mücadele bugün de devam ediyor, yarın gene devam edecek. Mühim olan hak üzere olanlardan olmaktır. Bunun için Allah'tan çok korkmalıdır. Korkmak sevginin alametidir. Allah-u Teala iki korkuyu bir kulunda cem etmez. Hadis-i Kutsi'de dünyada benden korkan ahirette korkmasın. Dünyada benden korkmayan ahirette korksun buyuruluyor. Bu bir nasiptir. Nasibe kavuşmak için de hazırlıklı olmak lazımdır. En büyük hazırlık ise tevazudur. Dünyada iki şey çok tehlikelidir. Biri kendini beğenmek, diğeri başkasını beğenmemek. Kendini beğenmek kibir, başkalarını beğenmemek uçtur. İnsanların uğrayacağı en büyük felaket ise bu iki kötü sıfatla sıfatlanmış olmak. Şunu hiç aklından çıkarma ki, asıl olan insanın kendi günahlarını unutmaması ve ezelde kendi hakkında nasıl takdir olunduğunu, son nefesinin nasıl olacağını düşünmesidir. Ahirette kimin kimden üstün olacağı kat'i olarak bilinemez. İman kimde bulunursa o üstün olur. Sonsuz üstünlük son nefeste belli olur.
2: İbrahim Gülşeni'nin hocası Ömer Ruşeni Hazretlerinin talebelerinden Timurtaş'la Şahin Efendiler de daha sonra Mısır'a gelip yerleşmişlerdi. Mısır halkı onlara değer veriyor, saygı ve hürmette kusur etmiyorlardı. İbrahim Gülşeni Hazretlerinin Mısır'a gelmesini halk büyük bir sevinçle karşıladı. Kadı Kubat, Abdülber bin Şahna, Timurtaş ve Şahin Efendilerin ricası üzerine Kubbetül Mustafa denilen yere yerleşti. İnsanlara nasihat, ibadetleri yapmanın, haramlardan kaçmanın faziletini anlatmaya başladı. Kısa zamanda Sultan Gavri başta olmak üzere herkes onu çok sevdi. Onun kalplere şifa sözlerini dinlemek için, hiç kaçırmamak için huzurunda bulunmaya gayret ettiler. Gelenlerin çok olması üzerine hükümdar ona müeyyidiyede bir medrese yaptırdı. İbrahim Gülşeni Kuddüs'e sırruhu oraya giderek insanlara ehli sünnet itikadını ve Gülşeniye yolunu anlatmaya başladı. Bu arada Memlüklülerin Safevileri desteklemesi yüzünden Osmanlılarla arası açılmıştı. Sultan Gavri, İbrahim Gülşeni Hazretlerinin karşı çıkmasına rağmen devlet adamlarının ısrarı üzerine Yavuz Sultan Selim üzerine yürüdü. Ancak yapılan savaşta hayatını kaybetti. Sultan Selim Han da Mısır'ı zapt ettiğinde bu büyük alime çok gönülden hürmet gösterdi. Pek çok yeniçeri ve sipahi sohbetiyle şereflendi, duasını alarak feyz ve bereketlerinden istifade etmeye çalıştılar. Mısır'da İbrahim Gülşeni Hazretlerinin talebeleri ve sevenleri çoğaldı. Namı, zamanın sultanı Kanuni Sultan Süleyman Han'a erişti. Sultan Süleyman Han onu İstanbul'a davet eyledi, İstanbul'a gelen İbrahim Gülşeni Hazretlerine çok hürmet gösterdiği ikramlarda bulundu. Bu sıralarda İbrahim Gülşeni 104 yaşındaydı. Gözlerinde bir rahatsızlık hissediyordu. Görmesi çok zayıflamıştı. Durumu padişaha arz eyledi. Sultan da kehal başına emrederek gerekli ihtimamı göstermesini emretti. Kehal başı bütün gayretini sarf ederek Allahu Teala'nın izniyle kısa zamanda yeniden gözlerinin açılmasına sebep oldu. İbrahim Gülşeni sıhhate kavuşunca Çıkrıkçılar başındaki Atik İbrahim Paşa Camii'nde halka vaaz ve nasihat etmeye başladı. Kısa zamanda İstanbulluların gönüllerinde taht kuran İbrahim Gülşeni'ye devlet erkanından ve halktan pek çok kimse talebe olmakla şereflendi.

Padişah, Şeyhülislam, alimler ve evliya onun ilmindeki üstünlüğünü çok takdir ettiler. Bir müddet İstanbul'da kalan İbrahim Gülşeni Hazretleri padişahtan izin alarak tekrar Mısır'a döndü. İbrahim Gülşeni, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin mesnevisi tipinde ona eş olarak 40 gün içinde 40 bin beyitlik Farsça bir mesnevi yazdı. Manevi ismini verdiği bu kitabı çok kıymetlidir. Talebelerine daha çok Mevlana Hazretlerinin mesnevisiyle kendisinin Manevi isimli eserinden okuturdu. Nitekim şöyle denilmiştir. Gülşeni dervişi güldür, goncalardır Mevlevi. Bülbülü şeyda okur, geh mesnevi, geh manevi. İbrahim Gülşeni Hazretleri 1534 senesi Şevval ayının 9. gününde kelime-i şehadet getirerek vefat etti. Yerine oğlu Ahmet Hayali Hazretleri geçerek Gülşeni yolunu devam ettirdi. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Hasbihal. Hasbihal.

0: halinde, böyle bir zaman diliminin içerisinde de büyük bir manevi iklimde bir aradayız. Hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Böyle özel bir programda bizler de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o kutlu doğumuna doğru uzanmak istiyoruz. Ve sadece bu gece sadece bir doğum hadisesini değil, öncesini ve sonrasını şekillendiren ilahi müjdeleri de ele alacağız. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duasıyla başlayan o bekleyişten, onsuz kalan dünyanın cahiliye karanlığına, o karanlık içerisinde parlayan temiz soyundan, henüz doğmadan yetim kalışına ve annemiz Hazreti Amine'nin o derin hislerine inşallah uzanacağız. Ve en önemlisi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 1400 yıl önceki gençliğinde mazlumun yanında yer alışından, mazlumun yanında oluşunun bizler için, bugün Gazze'deki kardeşlerimiz için bizlere düşen sorumluluğun ne anlama geldiğini de hep birlikte inşallah tefekkür edeceğiz. Bugün kıymetli konuğumuz İstanbul İl Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, hayırla geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nasılsınız, iyisinizdir inşallah.
1: Elhamdülillah, Allah'ımıza hamdolsun. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Elhamdülillah hocam, sizleri gördük, Allah daha iyi olduk. Böyle kıymetli bir zaman diliminde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyayı teşrif ettiği bir zaman dilimini idrak ediyor olmanın aslında mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü o alemlere rahmetti. Yaşantısıyla, sözleriyle bizler için büyük bir rehberdi. Tüm insanlık için bir lütuftu. Allah-u Teala'nın bizlere bahşetmiş olduğu bir lütuftu. Diyanet İşleri Başkanlığımızın da bu yılı Mevlid-i Nebi yılı olarak ilan etmesi vesilesiyle de böyle bir zaman dilimini idrak etmeye gayret ediyoruz. İdrak etmek için de tabii ki onu daha iyi tanımamız gerekiyor. Değil mi hocam? Onu tanımak için dilerseniz hocam, Efendimizin doğumundan önceki zamana şöyle bir uzanalım istiyoruz. Daha önceki peygamberlerin müjdesi, muştusu olmasına değinelim. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duası, Tevrat'ta Musa Aleyhisselam'a neler ifade edildi, İsa Aleyhisselam nasıl müjdeledi Efendimiz'i, dilerseniz muhabbetimize buradan başlayalım hocam.
1: İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah'a hamd, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz salat selam olsun. Cenab-ı Hak cümle geçmişlerimize, ölülerimize rahmet eylesin. Amin. Bizlere de sağlık, sıhhat, iman ve Kur'an selameti ihsan eylesin. Rızasına uygun işler yapıp, rızasını elde ederek huzuruna varmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. İçinde bulunduğumuz şu mübarek geceyi hakkımızda hayırlara vesile eyleyip, dua ve niyazlarımızı da kabul eylesin inşallah. Amin. Değerli izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum inşallah.
0: İnşallah.
1: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşrifi diğer peygamberler tarafından müjdelenmiş, haber verilmiş ve beklenen bir hadise. Son peygamber gelecek ve ahir zaman nebisi olacak. Ümmeti ahir zaman ümmeti olacak diye peygamberler tarafından müjdelenmiş. Çeşitli vesileler, rivayetler, apaçık Kur'an ayetleri bunları bize bildiriyor ki elhamdülillah onlar içerisinde çok bizleri hayatımızın, yaşadığımız dönemin kıymetini anlamlandıran, arttıran en önemlilerinden bir tanesi. Sevgili peygamberimizin, değil mi, benim ümmetimin müminleri, Allah dostları geçmiş ümmetlerin peygamberleri gibidir diye, evet, böyle bir kıyaslamada bulunmuş. Geçmiş ümmetler içerisinde kendilerine peygamberlik vazifesi verilmiş olan nebilerden öyleleri vardır ki diyor peygamberimiz, onlar ahir zaman ümmeti olarak keşke dünyaya gelseydik diye böyle imrenerek bu dönemi özlemi içerisinde bize bu müjdeleri sevgili peygamberimiz haber vermiş. Her dönemin kendi içerisinde tabii fırsatlar, kazançlar fırsatlara göredir veya risklere göredir diye bir şey var ya.
0: Evet.
1: İşte biz yaşadığımız dönem ahir zaman dönemi olması hasebiyle İçinde düştüğümüz bir takım fitne, imtihanlarla karşılaşmak

0: Avantajlar olduğu gibi değil evet, hocam, dezavantajları evet, da var, evet, evet, imtihanları da var.
1: Bu fitne dönemi olduğundan bir takım imtihanlarla sınanıyoruz. Ama çok ulvi ve şerefli bir dönemi ahir zaman ümmeti olarak, sevgili alemlere rahmet olarak gönderilmiş sevgili peygamberimizin ümmeti olarak dünyaya gelmiş olmanın bahtiyarlığını da aynı zamanda yaşıyoruz. Sevgili peygamberimizi anmak, biz her yıl işte Mevlid-i Nebi diye asırlardan beri İslam geleneğinde dünyanın dört bir yanında Müslümanların ulaştığı her yerde Mevlid-i Nebi diye peygamberimizin doğumunu anmayı bir görev, bir vazife edinmişiz. Bunun da sebebi, hikmeti, peygamberimizi eğer anarsak anlarız, anlarsak da severiz. Zira peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, dini iyi anlayabilmemiz, iyi yaşayabilmemiz peygamberimizi tanımak ve onu sevmekten geçtiğini öğrettiği için peygamberimizi tanımayı da biz, peygamberimizi anmayı da biz bir dini vecibe, dini vazife olarak görürüz. Kaldı ki bunun tartışma konusu yapılması boş bir şeydir. Hani Mevlid-i Nebi caiz midir, yapılır mı, yapılmaz mı gibi bir takım işte sorular. Bunları biz yapma amacımızı çok iyi bildiğimiz için onun bizim hayatımızda vazgeçilmez bir unsur olduğunu anlayabilmek, her yıl bunun idrakini daha da pekiştirebilmek için ve nesilden nesile çocuklarımıza, ailelerimize bunu aktarabilmek için Mevlid-i Nebi'yi her yıl coşkuyla, heyecanla idrak ediyoruz. Ve sevgili peygamberimizin bize bıraktığı o güzel mirası, başta Ehl-i Beyti olmak üzere ve onun bize bırakmış olduğu o sünnet-i seniyyesini daha iyi anlayıp daha iyi tatbik etmek için gayretimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. Rabbim bizleri muvaffak eylesin.
0: Amin.
1: Ailemizi, çoluk çocuğumuzu, neslimizi bu hususta başarılı eylesin. Zira tek kurtuluş yolu bu yoldur. Bundan başka gidilen yolların hepsi çıkmaz yoldur, öyle diyelim. Çıkmaz sokaktır. Sevgili peygamberimizin gelmesi diğer peygamberler tarafından müjdelenmişti ayet-i kerimelerle, değil mi? Hazreti İsa'nın müjdesi, Hazreti İbrahim'in Mekke'yi ıssız bir vadi olarak keşfettiğinde, orada Kabe'yi tekrar inşa ettiğinde Cenab-ı Hakk'a yapmış olduğu, kendisine verilmiş olan o müjde ile Cenab-ı Hakk'a yapmış olduğu duası, değil mi? Her namazda biz onu tekrar ederiz, ona salatü selam okuruz. Hazreti İbrahim'in için onun biz bu gelecek olan ahir zaman ümmetine yapmış olduğu duaya duyduğumuz bir minnetten dolayı Hazreti İbrahim'e salatü selam okumak, değil mi? Namazın sünnetleri arasında öğrenir ve onu her namazımızda tekrar ederiz. Sevgili peygamberimize salatü selam okuduğumuz gibi aynı şekilde peygamberimizin ceddi atası, soy atası olan Hazreti İbrahim'e de yine salatü selam okuruz ki o işte Mekke'yi ıssız bir vadi olarak bulduğunda orayı tekrar canlanacağını ve o burada gelecek olan bir peygamberin burada büyük bir mücadele vererek burayı dünyanın ve insanlığın merkezi haline getireceğini müjdesini Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu Hazreti İbrahim'in diliyle bize aktarıyor. Bizler bunlara inanmış müminler olarak hem peygamberimize hem onun atası olan Hazreti İbrahim'e saygıyı ve onları anmayı, minnetle anmayı hiçbir zaman ihmal etmeyiz. Yine sevgili peygamberimiz geçmiş önceki peygamberlerle kendi peygamberliğinin arasındaki farkı ya da misalini şuna benzetiyor. Diyor ki geçmiş ümmetler ve geçmiş peygamberlerle benim durumum şu misale benzer diyor. Bir işçi ki diyor, düşünün, sabah bir işi almış ve sabah o işe başlamış. Henüz öğle olmadan

0: o işi başaramayacağını düşünerekten o işi yarım bırakmış. Ücretini almadan yarım bırakmış gitmiş. Öğlen vaktinde bir işçi daha gelmiş, aynı işi yapmak üzere ve o işi de ikindi vakti olmadan işi tamamlayamayacağını anlayarak işi yarım bırakmış. Bir üçüncü işçi aynı işi yapmak üzere ikindi vaktinden sonra gelip o işi akşam vaktine kadar tamamlayıp ve o ücretini alamadan bırakıp giden işçilerin de ücretini almak suretiyle işini tamamladığı için akşam vakti o işi tamamlayan işçiye benzer diyor. Peygamberimiz böyle bir misal vererek tabii önceki peygamberlerin işlerini yapamadıkları, tamamlayamadıkları anlamında değil.
1: Evet.
0: Sadece bir misal, anlayabileceğimiz bir misal olarak. Ahir zaman
1: Dönem
0: ümmeti olan,
1: olarak belki
0: tabii
1: düşünebiliriz
0: dönem
1: bunu.
0: olarak.
1: Kıyamete kadarki
0: Tabii
1: döneme.
0: kıyamete kadar olan dönemi bir günlük vakit olarak adlandırıyor
1: Evet.
0: aslında. Geçmiş ümmetlerin bütün zamanları sabahtan ikindiye kadar olan bir zamandır.
1: Evet.
0: Benim ahir zaman ümmetimin zamanı ise ikindiden akşam vaktine kadar olan bir zamandır. Hem zamanı kısalığından örnek vererek misalini veriyor. Hem de yapmış olduğumuz işin çok büyük bir iş olduğunu, ahir zamanda yapmış olduğumuz bu işin çok önemli bir iş olduğunu bildiriyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam malum Allah Celle Celaluhu onun hakkında alemlere rahmet olarak gönderdim diyor. Peygamberimiz kendisi hakkında ben işte güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diyor. İşte geçmiş peygamberlerin Allah'ın varlığı ve birliği, insanlığın ahlak ve kemalini anlatan o bilgilerin tamamlayıcısı olarak sevgili peygamberimiz işte bu güzel ahlakın tamamlayıcısı olarak gönderildiğini söylüyor. Bizler bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı olarak peygamberimiz dünyaya teşrifinin 1500. yılı olarak ilan edilmiş ve bu yılın tamamında yapacağımız etkinliklerle, çeşitli etkinliklerle hem cami içerisinde hem cami dışında yapacağımız çeşitli etkinliklerle peygamberimizi anmak, anlamak ve özellikle anladıktan sonra sevmek. Zira peygamberi sevmek değil mi? Hazreti Ömer'e Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki her şeyden daha çok beni sevmedikçe gerçek iman etmiş olmazsın deyince
1: Amin.
0: Hazreti Ömer bir anlık tereddütle diyor ki acaba hani her şeyden çok mu seviyorum diye tereddüt ettiğini görünce hayır Ömer diyor her şeyden çok seveceksin. Öyle deyince evet annem babam sana feda olsun ya Resulallah deyip kamil bir imana peygamberi sevmekle peygamberi o güzel ahlakını getirdiği bütün buyrukları, emirleri gönülden kabul etmek suretiyle gerçek bir imanın ancak bu şekilde gerçekleşebileceğini bize öğretmiş oluyor. Peygamberimizi sevmek tabii onun şahsıyla alakalı kişiliğini, ahlakını, yaratılışını, güzelliklerini sevmek tabii ki ama hepsinin ötesinde biz sevmekten maksadın onun getirmiş olduğu o güzel ahlak ve getirmiş olduğu o buyrukların insanlara getirmiş olduğu o saadet beyanlarının kabul edilmesi,
1: Evet.
0: sevilmesi olarak anlıyoruz.
1: O zaman her şey aslında sevmekle başlıyor, değil mi
0: Evet,
1: hocam? O
0: tabii ki.
1: zaman Efendimiz'e ittiba etmeye, onun sünnetini yaşamaya, onun rehberliğini kendi hayatımızın merkezine almaya başlıyoruz. Dolayısıyla sevmeye başlamak için de öncelikle onu anlamak, anlamaya gayret etmek, okumak, anlatmak da gerekiyor. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bu kadar peygamberler, önceki peygamberler böyle müjdelemişse hocam. Tabii onlar müjdelemelerine rağmen kitaplarında hatta Tevrat'ta, İncil'de bunlar ifade ediliyor olmasına rağmen gizlemeye çalışanlar da vardı ki Efendimizin dünyaya teşrifinden sonra bu alametleri görüp, bu kitaplarındaki alametleri görüp kendisini öldürmeye kalkışanlar da olmuştu. Şuraya geleceğim hocam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğmadan önceki dönemi sosyal, dini, kültürel anlamdaki o hayata bir pencere açalım. Nasıl bir zaman dilimiydi ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldi?

0: Evet. Şimdi tarihçiler, dinler tarihi bakımından hani o dönemin bir fetret, boşluk dönemi olarak adlandırırlar. Zira son peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam ile işte bir önceki peygamber arasındaki, İsa Aleyhisselam arasındaki geçen sürenin yaklaşık olarak 400 yıl olduğu. Ancak bu arada tabii ki peygamber olarak yine bizim adlandırdığımız birçok enbiya dediğimiz, yani Allah'tan almış, evet, olduğu haberleri kendi çevresindeki insanlara ulaştırmakla görevli birçok peygamber olabilir tabii ki. Peygamberimizin geldiği süreçteki dönemdeki insanlık, özellikle Arap Yarımadası ve dünyanın birçok çeşitli bölgelerindeki insanlık tabii ki çeşitli buhranlar içerisinde yaşamaktaydı. Arap Yarımadası istilalarla, gasplarla boğuşuyordu. Güçlü olan zayıfı eziyor.
1: Evet.
0: Ve hiçbir hukuk, hak tanınmaz insanların bir toplumu meydana gelmişti. Peygamberimizin dünyaya geldiği gece, geldiği yıl cereyan eden en önemli büyük hadiselerden bir tanesi de malum olduğu üzere fil vakası dediğimiz. İşte o bölgenin, Yemen tarafında bir kralın insanların Mekke'yi değil de kendi ülkesini ve şehrini ziyaret edebilmesi için Kabe'yi yıkıp ve insanların kendi bölgesinde olan o Yemen'e doğru gelmelerini sağlamak için filler ordusuyla Kabe'yi yıkmak üzere Mekke'ye geliyor. Malum işte muvaffak olamıyor. Peygamberimizin amcası, peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip Mekke'nin bir emiri olarak, bir ileri geleni olarak şehrin müdafasında söz sahibi bir kişilik olarak ortaya çıkıyor. Ancak tabii ki Kur'an'ın bize haber verdiği şekliyle, bir mucizeyle o fil ordusu bir ebabil kuşları diye, kuşların gagalarından düşen küçücük küçücük ne diyelim
1: taş
0: onlara,
1: parçaları
0: taş parçalarıyla helak olduğunu Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor ve bu şekilde muvaffak olamadıklarını. Fil vakası o tarihin belirlenmesi bakımından çok önemli bir hadise ve orada yaşayan atmosferin dini bir kanaatlerin, yani dini yaşantının, dini hassasiyetlerin üstün olduğu aslında bir dönem olduğunu, evet, gösteriyor. Çünkü insanların Kabe'ye toplanmalarındaki maksat yine o dönemin kendi inançları içerisinde orada bulunan putlara tazimlerini sunabilmek ya da Hanif din dediğimiz putlara değil de yine Allah'ın varlığına bilen, inanan kimseler tarafından o Mekke'deki Kabe ziyaret ediliyordu.
1: Evet.
0: Ve dışarıdaki insanlar da buna kıskançlık gösteriyorlardı ki onu yıkmaya kalktılar ve kendi onun yerine bir şey inşa etmeye kalktılar. Bu dönemin yine dini hassasiyetlerin, insanların dini hassasiyetlerinin olduğu fakat cehalet içerisinde bocaladıklarını, çabaladıklarını gösteriyor.
1: Şirke düştükleri.
0: Şirke düştüklerini, yine bir arayış var ancak insanlara bir çıkış yolu, bir rehberlik edecek, gerçek hidayeti gösterecek bir nurun olmadığını gösteriyor. İşte bütün bu şey ortamında özellikle geçmiş ümmetler için içerisinde birçok peygamber kendilerine gönderilmiş olan İsrailoğulları son peygamberin geleceğini haber bilginleri tarafından, kendi bilginleri tarafından haber aldıkları ve onun sürekli araştırdıkları biliniyor. Bunlar için dünyanın çeşitli bölgelerine elçiler gönderiyorlar ve onun işaretlerini, peygamberimizin işaretlerini elde edecek haberler topluyorlardı. Bunlar içerisinde Yahudilerden insaflı olanlar, gerçekten bu peygamberin, son peygamberin gelişini bir an evvel biz de anlayalım ve bundan gafil olmayalım, ona tabi olalım niyetiyle, samimiyetle, ihlasla araştıranlar olduğu gibi bunu bir

0: haset, bir kıskançlık, hani kimin kabilesinden nereden çıkacak acaba diye bir kıskançlık vesilesi olarak araştıranlar da bulunuyordu. Nitekim işte peygamberimizin doğumu esnasında doğumunu haber alan, doğumu esnasında meydana gelen bir takım harikulade olayları müşahede etmiş olan bir Yahudi bilgini Mekke'de bu gece doğan çocuklar arasında kim var diye sorduğunda Abdülmuttalib'in torunu Abdullah'ın oğlu dünyaya geldi denildiğinde onu ziyaret etmek istiyor. Ve peygamberimizin o peygamberlik mührü olan işaretlerini ve o gece meydana gelen birçok hadiseyi de anlamak suretiyle gerçek bir peygamber olduğunu orada ikrar ediyor. Ve samimiyetiyle orada diyor ki artık diyor ne yazık ki peygamberlik İsrailoğullarından alınmıştır diyor. Ve bu kutlu nebi size hayırlı olsun, uğurlu olsun diye Abdülmuttalib'i, peygamberimizin dedesini kutluyor. İyi niyetle bunu yapanlar olduğu gibi kötü niyetle de evet. yapanlar oldu. Nitekim sevgili peygamberimiz peygamberlik iddiasıyla, burayı biraz şey geçtik ama tabii. peygamberlik iddiasıyla ortaya çıktığı andan itibaren peygamberimizin peygamberliğini kabul etmeyenlerin de yine ileri sürdüğü iddialardan bir tanesi de oydu. Kıskançlık ve hasetliğe dayalı olarak, değil mi? Sen bir yetim, öksüz, kimsesiz peygamber olamazsın. Eğer içimizden bir peygamber gelecek olsaydı, şereflilerinden, bu şehrin şereflilerinden, bu şehrin ileri gelenlerinden, zenginlerinden gelirdi diye ileri sürerek peygamberimizin peygamberliğine de karşı çıktılar. İşte İsrailoğulları da bilmelerine rağmen, Kur'an-ı Kerim bunu birçok ayette işaret eder, bilerek inkar ettiler, bilmelerine rağmen inkar ettiler diye buna vurgu yaparak peygamberimizin şeyini söyler. Yahudiler içerisinde peygamberimizin mucizelerini, işaretlerini görüp anlayıp peygambere gerçek manada iman edenler de oldu. Ancak birçoğu maalesef o evet. ırkçılık, tıpkı günümüzde olduğu gibi
1: evet.
0: o ırkçılık sapıklığına, sapkınlığına kapılarak bile bile bildikleri halde peygamberimizin peygamberliğini inkar ettiler.
1: Evet hocam. Hocam bahsettiğiniz üzere o dönemdeki cahiliye karanlığı aslında günümüz modern hayatında da bazı konularda benzerlik teşkil ediyor. Benzer olan yönlerinin olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda baktığımız zaman Ümmet-i Muhammed'in aslında önemli bir derdi olan Gazze'deki kardeşlerimizin yaşadığı zulüm, yaşadıkları o baskılar, zulümler de göz önünde. Bu bağlamda bize neler söylemek istersiniz?
0: Valla her şey apaçık gözler önünde yaşanıyor. Öyle bir dönemde, çağda yaşıyoruz ki tarihte cahiliye dönemi diye adlandırdığımız o peygamberlik öncesi, peygamberimize peygamberlik öncesi dönemin şartlarının çok çok daha ileri boyutta olduğunu hep beraber müşahede ediyoruz.
1: Evet.
0: Günümüzde ileri teknoloji ve medeni haklar, kanunlar, ondan sonra demokrasi, insan hakları, düşünce özgürlüğü, refah düzeyi, her şeyi konuşan ve belli bir seviyeye gelmiş olan medeni toplum diye adlandırılan toplumumuz, ama söz konusu bu dini hassasiyetler olduğunda, fikirler bazındaki çatışma olduğunda, o cahiliye dönemindeki insanlardan daha azgın, daha kör, daha cahil olabileceğini en güzel şekilde gösterdi. Biz de bunları gördük, hep beraber gördük. O koca koca kurumlar, insan haysiyet ve medeniyetini korumakla görevli olan koca koca kurumlar, insanların, o tahsilli insanların, medeni insanların tesis etmiş olduğu o yüksek meblağlar, paralar harcayarak kurmuş oldukları o kurumların, değil mi? Birleşmiş Milletler, işte dünya çocuk hakları, insan hakları, kadın hakları diye kurulmuş olan o koca koca müesseseler, hepsi söz konusu İslam ve Müslüman olduğunda hepsi kör oldular, sağır oldular ve hiçbir şey

0: görmez oldular. Ve ellerinden gelen en büyük zulmü, en büyük haksızlığı hiçbir sakınca görmeden, en büyük cüretle icra ediyorlar, yapıyorlar.
1: Hocam, bu bahsettiğiniz kurumlar başı çekmiş olması gerekirken yapmadılar bunu, ama insanlar, bakıyoruz ki hem ülkemizde elhamdülillah hem de dünyanın genelinde biraz farkındalık oluştu. Yani bu Müslüman kardeşlerimizin zulüm altında bulunmamaları için, kalmamaları için herkes kendisince, kendi nispetince bir şeyler yapma gayret içerisinde, değil mi? Siz de bunu görüyor musunuz?
0: Şimdi şöyle, ben onu şöyle görüyorum. Aziz dostum, kıymetli kardeşim, sevgili izleyenler. Şimdi oradaki bir avuç insan bu imtihanı doğrudan veriyor. Biz de dolaylı olarak bu imtihanı içerisindeyiz. Ama Gazze bize şunu gösterdi, bütün insanlığa ve Müslümanlara, hepimize şunu gösterdi ki bu yaklaşım, onların bize olan yaklaşımının asla değişmeyeceğini, eğer biz de onlarla olan düşüncelerimizi, davranışlarımızı değiştirmediğimiz sürece aynı akıbetin bizi de bekleyeceğini herkes apaçık bir şekilde gördü.
1: Evet.
0: Bütün insanlık. Onun için Gazze'deki direnişin büyük bir dirilişe vesile olduğu açıkça görülüyor. İnşallah bunun neticelerini de, semerelerini de kısa zamanda göreceğiz. İnşallah. Görmekteyiz. Elhamdülillah. Yani oradaki yaşanan bu vahşet insanlara, Müslümanlara başka şeyler anlattı. İnsanlara, genel olarak dünyadaki insanlara başka şeyler anlattı. Ve büyük bir dirilişin, hem imani dirilişin hem insani dirilişin insanların farkına varacağı, bu gidişatının iyi bir gidişat olmadığının herkes farkına varmasına vesile oldu diye düşünüyorum. Bu yönüyle Gazze'deki yaşadıklarımız hepimize birer düşünce hayatımızda, yaşantımızda değişikliğe, inkılaba vesile olacak çok şeyleri öğrettiği kanaatindeyim. Öğretmesi gerekiyordu, öğretmesi lazım. Zira eriştiğimiz o refah seviyesi, o insan hakları, sosyal haklar, medeniyet, hukuk hiçbirinin bu düşünce karşısında hiçbir değerinin olmadığını gördük. Ondan dolayı biz kendimiz Müslüman olarak bir değerler yargısı oluşturup ve ona göre hareket etmemiz gerektiğinin farkına vardığımız gerekiyor.
1: Boykot gibi mesela elimizden gelen bir takım şeyleri yapmaya gayret ediyoruz, ama dahasını da yapmak için çaba sarf etmemiz lazım. Daha güçlü olmalıyız ki daha güçlü tepkide verebilmeliyiz'i anlamış olduk hocam.
0: Evet. Hem siyasi, hem sosyal, hem ahlaki.
1: Evet.
0: Yani öncelikle kendi kişiliğimizde ahlaki olarak bazı davranışlarımızı, düşüncelerimizi düzenlememiz, değiştirmemiz. Ondan sonra siyasi olarak bazı davranışlarımızı, düşüncelerimizi sorgulayıp değiştirmemiz. Sosyal olarak işte yaşantımız, alışverişimiz, boykotumuz, nelere nasıl dikkat etmemiz gerektiği hususunda artık bir bilinci, kendi içerisinde bir bilinci oluşturmamız lazım. Zira Allah Celle Celaluhu insanoğlunu yeryüzünün halifesi yapmış, ama Allah'ını bilen, tanıyan müminleri halife kılmış. Ve bu vazifeyi başkasına terk edemezsiniz. Müminler olarak bu vazifeyi, yeryüzünün halifesi olmayı, Allah'ın isminin anılması ve Allah'ın hiçbir kula, Allah'ın yarattığı hiçbir kula haksızlık edilmemesi konusunda bu vazifeyi hiç kimseye, mümin olmayan birine, Allah'ı bilmeyen, Allah'ı tanımayan birine bu vazifeyi terk edemezsiniz diye öyle bir vazife bize yüklemiş. Biz de bu düşüncelerle bütün hayatımızı, önce şahsi kişisel hayatımızı, aile hayatımızı, toplum hayatımızı, siyasi hayatımızı, her şeyi bunun bu çerçevede değerlendirerek tekrar gözden geçirip tekrar bir dirilişi tekrardan yaşamamız gerektiğinin bilincinde olmalıyız.
1: Evet hocam. Bahsettiğiniz o anekdot olarak değindiğiniz kısım çok önemli hocam. Kendimizden başlayacak. Çünkü her şeyin başlangıcı, yapı taşı insanın kendisinde başlar. Sözlü, kavli olarak belki ifadeler bunun için yeterli olmayabilir. Hal diliyle, davranışlarımızla, fiillerimizle de bunu göstermek zorundayız. Tabii bu bireysel de

Münferiden yapılan bu şeylerle de bitmiyor. Bunu önce ailemize de yansıtabilmemiz lazım. Bu bilinci, bu şuuru ailemize aktarıp onların da bu bilinçle, bu bilinç etrafında buluştuğunu gördükten sonra zaten toplum şekillenmeye başlıyor, değil mi hocam? Çünkü toplumun yapı taşı da nitekim ailelerdir. Aileler ne kadar bu hususta bilinçlenirse toplum genel itibariyle bu konuda bilinç sahibi olmuş oluyor. Dolayısıyla gelecek nesillere aktarma da burada çok önemli. Çünkü sadece Gazze'de değil, yani bu Myanmar'da, Doğu Türkistan'da, dünyanın farklı coğrafyalarında hep Müslüman kardeşlerimiz zulüm altında kalmış. Baktığımız zaman ecdadımız sadece Müslüman değil, sadece Müslüman olmasını gözetmeksizin nerede bir mazlum varsa onun yanında yer almış aslında. Bizler de bu minvalde böyle bir geleneğin mirasçıları olarak, böyle medeniyetin evlatları olarak bu noktaya evrilmemiz gerekir. İnşallah bu bahsettiğimiz medeniyete ulaşma noktasında da bir inkılaba vesile olduğunu siz de ifade ettiniz inşallah. Hocam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşrifi, anne babasının vefatı var, yetim ve öksüz kalışı var. Buraya değineceğiz ama öncesinde bir virgül koyalım istiyoruz. Efendim, şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından muhabbetimize, sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.

0: Bir fazilet menbaı Efendimiz alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece müminler için değil, tüm insanlık için Allahu Teala'nın bir lütfuydu. Nitekim Hazreti Adem aleyhisselam cennetten yeryüzüne indirilince kendisi tövbe ediyordu Allahu Teala'ya ve o tövbesinde Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı vesile kılmıştı. Ya Rabbi beni Muhammed hürmetine affet diye dua etti. Allah Teala bunun üzerine ey Adem ben onu henüz yaratmamışken onun adını nereden bildin diye sordu. Adem aleyhisselam da ey Rabbim arşın üzerinde senin şerefli isminin yanında onun adını yazılı olarak gördüm. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye yazılı olduğunu görünce senin şerefli isminin yanında ancak en çok sevdiğinin ismine layık görürsün diye düşündüm ve böyle dua ettim dedi. Allah Teala bu durum karşısında ey Adem doğru söyledin. O bana insanların en sevgilisidir. Onun hürmetine seni affettim, duanı kabul ettim. Eğer Muhammed olmasaydı seni yaratmazdım buyurdu. Hiç şüphesiz sadece Adem aleyhisselamı değil tüm insanlığı, felekleri, tüm varlıkları da Allahu Teala onun hürmetine, Efendimiz aleyhisselatü vesselamın hürmetine yaratmıştır. Bizlere düşen onun ümmeti olma gayreti içerisinde bulunmak, onun sünnetini, hayatını öğrenmek ve hayatımıza da tatbik etmek. Bu vesileyle bu programımızda Ahmet Aktürkoğlu hocamızla birlikte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı, onun güzide ashabını ve onun güzel hayatını anlamaya, öğrenmeye gayret ediyoruz. Değerli hocam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumuna doğru yaklaşıyoruz. Tabii ki özellikle onun temiz ailesi, pak ailesi, soyunu, annesini, babasını da öğrenmek icap eder. Dilerseniz buradan devam edelim.
1: Evet. İnsanlık tarihi içerisinde yaşadığı sürece hayatı en ince ayrıntısına kadar, detaylarına kadar araştırılmış ve kayıt altına alınmış başka hiçbir insan olmadığını
0: evet.
1: söyler araştırmacılar, uzmanlar. Doğumundan itibaren ölümüne kadar yaşadığı sürece attığı her adımın kendisini takip edenler, ashabı ve daha sonraki o ashaba tabi olanlar tarafından kayıt altına alınmış.
0: Bu da sevgiden dolayıdır tabii, değil mi hocam?
1: Dilden
0: bu kadar
1: dile,
0: sevilen başka kimse olmamış.
1: Dilden dile, gönülden gönüle, kimisi satırlarda yazılarak saklanmış, aktarılmış. Kimisi de gönüllerde saklanarak aktarılmış. Başka bir insan yoktur. Ta ki peygamberimizin soyu bu açıdan da çok önemlidir. Soyu da araştırılmıştır. 20 babası yani kendisinden önceki 20 babası ta Hazreti İbrahim'e kadar olan 20 tane ceddi isim isim zikredilerek aktarılmış, bilinen ve hiçbir sapma, uydurma veya hakikate muhalif hiçbir şeyin iddianın yer almadığı bir hakikatle ortaya konmuştur. Böyle temiz bir soya sahiptir. Peygamberimizin temiz bir soya sahip olduğuyla ilgili işte yine bu araştırmayı destekleyen rivayetler de vardır ki işte onun soyundan, o dedelerinden

0: sülbünden, yani geçmiş olan neslinden asla bir zinakar, bir fuhşiyat, fahiş bir şey yapmış bir kimseye asla rastlanmamıştır. Hepsi yaşadıkları dönemde o temiz kişilikleriyle, şahsiyetleriyle bilinen insanların bir soyundan peygamberimiz dünyaya gelmiş. Bunun böyle olması peygamberimizin hani getirmiş olduğu davetinin, iddiasının kuvvetini artırmak içindir. Böyle olmayabilirdi.
1: Evet.
0: Hani peygamberimize bu bir zarar getirmezdi.
1: Evet.
0: İnsanın hani soyunun, sopunun, neslinin temiz olması, onun bir övünülecek bir şeyi veya işte diğer insanlara göre üstünlük kurulabilecek bir şey olarak kabul edilmez. Ancak bu kendisini takip edenler, araştıranlar ve onun iddiasını kabul et, peygamberimizin iddiasını, Allah'ın varlığını ve birliğini ve kendisini de alemlere rahmet olarak gönderilmiş son peygamber olduğunu iddia, insanlara anlatmaya gayreti içerisindeydi. Evet. Böyle bir iddiayı destekleyen önemli bir karine, öyle diyelim. Argüman. Önemli bir işaret. Bu iddiayı kabul etmek için insanlar o zaman bundan daha güzel bir şeyi, fırsatı bulamazlardı. Yani böyle tertemiz soya sopa sahip bir insanın getirmiş olduğu sözler yalan olamaz, yanlış olamaz diyerekten onun iddiasını desteklemek amaçlı Allah Teala'nın kendisine sunmuş olduğu bir lütfudur. Çok temiz bir soya sopa sahip olması peygamberimizin onun o iddiasının büyüklüğünü, davasının büyüklüğünü bize gösteriyor, ortaya koyuyor. Selman Farisi'nin İslamiyet'i kabul edişi, İslamiyet'i arayışı ile ilgili anlatılan hikayelerde, tarihi vakalarda da görüldüğü gibi, değil mi? Selman Farisi Fars diyarında, İran Fars diyarında bir miktar eğitim, bilginlerden, orada bulunan bilginlerden eğitim aldıktan sonra o gelecek olan son peygamberi aramak üzere yola çıkmış. Ve o yolda kendi o eğitim aldığı alimlerin, bilginlerin kendisine vermiş olduğu tavsiye ve öğütlerle o son peygamberi aramak üzere yola çıkmış bir sahabe, Ekrem Efendimiz. Onun İslamiyet'i kabul edişi, buluşu hikayeleri çok ilginçtir. Hayatın anlamı, hayatın manası, yaşamını neye adamak konusunda gençlerimize ve bizlere çok önemli örnek teşkil edebilecek bir hayatı yaşamıştır. Peygamberin son peygamberi bulmak üzere yollara düşmüş olan Selman bir köle tüccarları tarafından satın alınıp Mekke'de pazarda satılmıştır. Satın alındığı yerde bir iş görürken, çalışma iş görürken peygamberimizin iddiasını, işte davetini açıkladığı bir dönemde kendisinde bundan haberdar olduğunda peygamberimizin yanına gitmek için, bir an evvel yanına gitmek için heyecandan tutuşup yanıp tutuşuyordu. Ve o bilginlerden almış olduğu bilgiyle peygamberimizi eğer gördüğünde onun diyor insanlarla mücadeleye girmediğini göreceksin diyor. Tartışmadığını göreceksin. Ve insanlardan sadaka kabul etmediğini göreceksin. Ve bir de diyor iki omuzunun arasındaki, sırtındaki peygamberlik mührünü göreceksin. Ve ondan sonra onun hak peygamber ve ahir zaman nebisi olduğunu kabul edeceksin diye Selman'a öğütlediklerinde peygamberimizi iddiasını duyup Mekke'ye geldikten sonra onu görmek için sabırsızlanan Selman peygamberimizle ilk karşılaştığında aynen o testleri yapıyor. Bakıyor ki peygamberimiz hiç tartışmıyor kimseyle. Kendisine bir miktar sadaka olarak uzatılan hurmayı geri çeviriyor. Ve sırtındaki mührü görmek için gayret eden Selman-ı Farisi'nin bakışlarındaki dikkati fark eden sevgili

0: Peygamberimiz onu görmesi için kolaylık gösteriyor ve sırtını açtıktan sonra Selman-ı Farisi'nin İslam'ı kabul edişi, anlayışı bize anlatılıyor bu şekilde. Yani peygamberimizin temiz bir soya sahip olması ve peygamberlik iddiasını destekleyecek özelliklerinin, hem kişisel şahsi özelliklerinin hem ahlaki özelliklerinin Allah tarafından kendisine verilmiş olması ve bildirilmiş olması insanların onu kabul etmesine kolaylık sağlamıştır. Evet. Ve bu sayede İslamiyet kısa sürede insanların gönlünde yer bulmuş ve o azıcık insanların, o az sayı olarak az insanların o büyük gönüllerinde yetiştirip büyüttükleri o peygamberin davası ve iddiası yeryüzüne kısa sürede yeryüzünün bütün tamamına yayılacak şekilde güç, kuvvet ve nema bulmuştur. Evet. Aksi takdirde o peygamberimizin o etkileyici şahsiyeti, o temiz, güzel ahlakı, soyu, sopu böyle güçlü, kuvvetli derecede olmamış olsaydı o insanlar üzerindeki bu kuvveti ve bu kuvvetli tesiri bırakamazdı. Evet. Bu kuvvetli tesiri bırakamayınca da etkisi de o derece kuvvetli olmayacaktı. Evet. Hepsi birer mucize neticesinde. Ahir zaman dediğimiz aslında vaktin iyice daraldığı, kıyamet saatinin yaklaştığı zaman demektir ki peygamberimiz kısa süre içerisinde çok büyük işleri başarmış ve bütün bunları o temiz şahsiyeti, ahlakı ve gönülden olan insanlarla olan münasebeti sayesinde gerçekleştirmiştir.
1: Kemiyet olarak az ama keyfiyet olarak gerçekten çok büyük işler çıkmıştır ortaya. Evet. Sayı olarak az olabilirler ama hem genç olmaları bir taraftan, diğer taraftan birçok baskı altında kalmışlar ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun davasına sahip çıkma noktasında çok büyük işler başarmışlar. Çok güzel örneklikler teşkil etmişler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a baktığımız zaman hocam hem dünyaya geldiğinde yetim olarak dünyaya geliyor. Babasını kaybediyor çok daha dünyaya gelmeden önce. Ve dünyaya geldikten kısa bir zaman sonra da annesini kaybediyor. Öksüz olarak büyüyor. Bunun da bir etkisi var mıdır? Ve aynı zamanda bu o kısımları da sizden dinleyelim isteriz.
0: Tabii. Şimdi peygamberimizin her peygambere Cenab-ı Allah mucizeler vermiştir. İnsanların onu kolaylıkla tanıyıp kabul edebilmeleri için harikulade dediğimiz normalin dışında bir takım mucizeler vermiştir ki peygamberimizin mucizelerinden, en büyük mucizelerinden bir tanesi, birçok mucizesi var da konumuzun sırası geldiğinde söyleyebileceğimiz mucizesi olarak ümmi oluşudur. Hiçbir eğitim almamış olması. Öyle ki bir çocuğun üzerindeki etkisi, en büyük eğitim olarak etkisi anne babasınındır. Peygamberimizi Allah Celle Celaluhu ondan bile mahrum bırakmıştır ki o en güzel terbiye ile, Allah'ın terbiyesiyle eğitilebilsin ve o şekilde yetişebilsin diye. Peygamberimizin yetim ve öksüz olarak dünyaya gelmiş olması ve çocukluk dönemini o şekilde geçirmiş olması, Allah'ın ona özel bir eğitim ve terbiye vermiş, verecek olmasından kaynaklanan bir şeydir. Ve biz bundan şunu anlıyoruz. Anne babaların çocuklar üzerinde olan etkisinin ne derece büyük olduğunu anlıyoruz. Bizler çocuklarımıza eğer o eğitimden mahrum bırakırsak, onları tabi peygamber olmadıkları için Allah'ın tabii eğitimi de olmayacağına göre çok büyük bir şeyden onları mahrum bırakmış oluyoruz. Çocuğu dünyaya getirmek ne kadar önemliyse onun ta bebek yaşlarından, bebekliğinden itibaren onun eğitimi, onun terbiyesi yani bakımını üstlenmek ne kadar önemliyse onun terbiyesini ve eğitimini üstlenmek de o derece önemlidir. Allah kendi terbiyesiyle peygamberimizi yetiştirmiş. Gençlik çağından itibaren, çocukluk dönemi dahil gençlik çağından itibaren birçok mucizeyle kendisini desteklemiştir. Çocukluk döneminde Abdülmuttalib'in kervanlarıyla birlikte Şam'a yolculuğunda malum Şam yolu üzerinde Basra'da konakladıkları esnada rahip Bahira

denilen, değil mi? Evet. Siyer kitaplarımızda okuduğumuz Rahip Bahira'nın kervanda, o kervanın şehre geldiği andan itibaren cereyan eden bir takım hadiseler.

0: nebisi, peygamberi, gönderilmiş olan peygamber olduğunu tespit etmesi ve peygamberimizi oradan, yoldan geri çevirmesi. Başına gelebilecek art niyetli kişilerin kötü davranışlarından onu korumak için geri dönmelerini emrediyor. Değil mi? Bu da büyük bir mucize. Tarihi kayıtlara geçmiş bir mucize. Düşünün, bir ticaret erbabı mallarını satmak üzere yola çıkmış ve böyle bir şeyle yoldan geri dönmüş. Bu tarihi kayıtlara geçmek suretiyle peygamberimizin ta çocukluktan itibaren göstermiş olduğu bir takım mucizeler sayesinde insanların onun varlığından haberdar olduklarını gösteren önemli hadiselerden bir tanesi. Yine peygamberimizin gençlik döneminde, peygamberlikten önceki dönemde, gençlik döneminde hak ve hakikat, adalet ve zulüm karşısında göstermiş olduğu bir takım davranışlar vardır ki o da yine onun temiz şeciyesine, seciyesine değil mi pardon, evet. Temiz seciyesine işaret eden önemli işaretlerden bir tanesidir ki değil mi? Mekke'de ticaret yapan insanların aldatılması, haksızlığa uğratılması noktasında bir araya gelerek kurulmuş olan Hilful Fudul cemiyetine üye olması peygamberimizin. O hak arama yolunda o mazlum kişilerle birlikte hareket etmesi peygamberimizin gençliğinde, peygamberlik öncesi, gençlik döneminde o temiz ahlakı ve şahsiyeti sayesinde o güzel davranışları ortaya koyması evet. Önemli bir mucizesi yine sevgili peygamberimiz.
1: Gençliğine dair, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gençliğine dair aslında konuşacağımız çok örnekler de var hocam. Bunları size soracağım ama öncesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dair bir takım mucizelerden de bahsediyorsunuz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşrifinin 1500. yılını idrak ettiğimiz şu günlerde doğum zamanında yaşanan bir takım olağanüstü hadiseler vardı hocam. Evet. Bir takım hadiseler vuku bulmuştu. O hadiseleri sizden dinleyelim isteriz.
0: Evet. Sırasıyla siyer kitaplarımızda yer alan hatırlayabildiğim kadarını söyleyeyim. İşte o putperestlerin asırlardır yanmakta olan ateşlerinin sönmesi. Ondan sonra yine Arap Yarımadası'nda Sava Gölü'nün kuruması ve bir kurak bir vadinin sularla dolması, sellerle dolması birbirinin aksi sayılabilecek birçok hadisenin o gece peygamberimizin dünyaya teşrifiyle birlikte o bilgin insanların, anlayabilecek insanların, bu hadiseyi anlayabilecek insanların idrak edebileceği bir hadise olarak kayıtlara geçmiş. Nitekim Mekke'de de yine o gece sevgili peygamberimizin dünyaya geldiği gece yaşanan hadiseleri takip eden Yahudilerden bir bilginin bu gece beklenen peygamber dünyaya gelmiştir. Gelmediyse, böyle bir vuku olmadıysa, bir şey vuku bulmadıysa ne ala yani bulmayabilir. Ama bulduysa bu gece yaşananlar gösteriyor ki o beklenen peygamberin dünyaya geldiğinin bir işaretidir diye o yaşanan mucizelerle ve o peygamberin geldiğini anlayabilen insanlar ortaya çıkmıştır. Ve bunlar tarihi kayıtlarda tespit edilmiş.
1: Önceki bölümde de aslında bahsetmiştiniz hocam. Yahudilerin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşrifini takip etmeleri, o hadiseleri gözlemlemelerinden bahsetmiştiniz. Mesela Şam tarafından gelen İbni Heyyiban isimli bir Yahudiden de bahseder kitaplar. İbni Heyyiban Şam tarafından geliyor ve vefatına yakın oradaki Yahudilere, Medine'ye geliyor. Ve Medine'deki Yahudilere, malumunuz Medine'de de Yahudi yerleşimi çok fazla. Ve oradakilere diyor ki ben kurak olmayan, yani kurak bir beldeye, meyvesi, sebzesi, gıdası çok olan bir beldeden geldim. Bunun sebebi buraya gelecek olan peygamberin, hicret edecek olan peygamberi görmek ve ona yetişebilmek içindi. Tabii ömrümün son zamanına gelmiş bulunuyorum. Ben buna yetişemezsem sizler mutlaka ona bağlanmakta gecikmeyin. Sizden önce kimse bağlanmış olmasın ona itibar etmekte diyor. Tabii bunu dinleyenler de bir kısmı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini kabul etse de bir kısmı kabul edip etmiş gibi gözüküp münafıklık da yaptığı anlatılıyor. Medine döneminde bunlar da çok fazla yaşanmış değil mi hocam?
0: Evet. Kur'an-ı Kerim

0: Onları bize şöyle bildiriyor. Yani onlar diyor اَلَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ. Kendi evlatlarını tanıdıkları gibi peygamberi tanıyorlardı aslında diyor. Evet. Fakat bile bile hakkı gizleyip hakkı örtmeye kalktılar diyor. Bile bile. Şimdi dedi ki onlar içerisinden inadına hakkı örtmek, sırf kendi ırklarından, kendi sülalelerinden o bekledikleri ahir zaman nebisinin gelmediği için inatlarından bunu yapanlar oldu. Ve bu inatlarını asırlardır işte düşmanlığa dönüştürerek bütün akıl ve zekalarını, bütün gayret ve emeklerini, kudret ve emeklerini de bu yolda sarf etmek suretiyle bu düşmanlığı devam ettiriyorlar. Tarih boyunca peygamberimizden sonra bile, peygamberimiz zamanında biliyorsunuz İsrailoğulları o kötü ahlakları, kötü davranışları, kötü düşünceleri sebebiyle peygamberimiz zamanında da birçok cezaya çarptırıldılar. Değil mi? O hainlikleri yüzünden, değil mi? Beni Kureyza, Beni Nadir ve bir peygamberimizin Yahudilerle yapmış olduğu savaşlarla cezalandırması ve ondan sonraki dönemde peygamberimizden sonra yani İslamiyet'in geldiğinden sonraki dönemde bütün dünyada günümüze kadar hiçbir rahat buldukları bir yeryüzü bulamadılar. Rahat ettikleri bir yeryüzü bulamadılar.
1: Rahat durmadılar daha doğrusu.
0: Hem durmadılar, evet, rahat durmadıkları için her yerde cezalandırıldılar. Ve inşallah bütün bu ellerindeki güç ve kudrete, maharete, gerçekten mahir insanlar.
1: Ticarette özellikle.
0: Ticarette mahir insanlar, örgütlenmede mahir insanlar. Ama bütün bu maharetlerine, bütün bu kudretlerine, bütün bu ellerindeki imkanlara rağmen tekrar cezalandırılacaklar. Çünkü ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu öyle buyuruyor. Tahsebuhum cemiyan ve kulubuhum şetta. Şimdi biz onların ellerinde bulundurdukları bu silahları, bu örgütleri, bu gücü asla baş edilemez, asla karşı konulamaz bir güç olarak görüyoruz. Veya bize öyle gösteriyorlar. Ancak gerçekte öyle olmadığını şu anda açıkça insanlar hepimiz görmeye başladık. Nasıl küçücük menfaatler için birbirlerini sattıkları, birbirlerinin arkasından işler çevirdiklerini görüyoruz. İnşallah bizler gönül ve kalp olarak şeyde bir sıkıntımız yok. Yani bizim de onların güçleri kadar gücümüz var elhamdülillah. Silah olsun, siyasi olsun, hiçbir eksiğimiz yok. Ama biz kalp olarak, gönül olarak hazır olduğumuzda, birbirimize kenetlendiğimizde onlar gerekli cezayı yine bizim elimizle bulacaklar inşallah.
1: İnşallah.
0: Çünkü tarih bunu her zaman böyle tescil etti. Peygamberimizin dünyaya teşrifinden itibaren o ahlakları, o hainlikleri sebebiyle her zaman cezalandırıldılar. Ve gittikleri her yerde de bu cezaya çarptırıldılar. Şimdi de yine bu cezayı yine hak edecek işleri yapmak suretiyle bu cezayı tekrar görecekler inşallah.
1: İnşallah.
0: Ama Allah-u Teala'nın bir adeti var. Bir sünnetullahı var. Belki bununla işte müminlerin kalplerinin birbirine yakınlaşmasını sağlamak üzere, değil mi? Peygamberimiz savaşı emrettiğinde karşı çıkanlara Allah Celle Celaluhu nasıl cevap verdi? لِيَمِيزَ اللّٰهُ الْخَب۪يسَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَب۪يسَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ. İyi kötüyü birbirinden ayırt etmek için Allah size savaşı emrediyor. Ve kötü olanları da birbirine düşürmek için Allah size savaşı emrediyor. Şimdi bunda Allah'ın bir hikmeti, bir sünnetullahın bir adeti böyle tecelli etti. Büyük bir imtihan. Hepimiz bu imtihanın içerisindeyiz. Onlar doğrudan, biz dolaylı olarak bu imtihanın içerisindeyiz. Izdırabı içerisindeyiz. İnşallah gönüllerimizi, kalplerimizi birbirimize yaklaştırdığımız zaman o vakit gelmiş

0: sayılacak. Allah Celle Celaluhu yardımını ve nusretini bize o zaman ihsan edecek ve bir o zaman onlar hak ettikleri cezayı ancak o zaman bulacaklar. Hazreti Ömer'in değil mi böyle bir sözü vardır. Ben düşmanla karşılaştığım zaman diyor harp meydanında onun kuvveti, gücü, silahı beni korkutmaz. Beni kendi aramızdaki endişe, keder korkutur diyor. Kendi aramızdaki işlediğimiz hatalarımız, günahlarımız beni korkutur diyor. Ondan dolayı Allah'ın yardımının gelmesini engelleyecek bir takım hatalarım varsa ondan korkarım diyor. Demek ki henüz o nusretin gelmesine hazır değiliz. Ama bunun bilincindeyiz. İnşallah Rabbim önce kalplerimizi birbirimize yaklaştırıp, amin, yakınlaştırıp o nusretini de en kısa zamanda bize ihsan eylesin.
1: Amin.
0: Ve Yahudilerin de İsrailoğulların da tarih boyunca hak ettikleri o cezayı yine bizim elimizle onlara göstersin inşallah.
1: Amin. Amin hocam. Hocam Hazreti Ömer radıyallahu anh malumunuzdur Filistin'in ilk fatihidir. Tabii. Ve dolayısıyla onun attığı adalet temelleri üzerine oradaki Müslümanları şekillenmiş. Daha sonraki zamanlarda büyük komutan Selahaddin Eyyubi Müslümanlar arasında birliği sağlayarak orayı fethetmiştir. Tekrar Müslüman yurdu yapmıştır. Tabii. Ecdadımız da yüzyıllar boyunca orayı hep şefkat, merhamet yurdu olarak hizmet etmiş. İnşallah sizin de duanız olduğu üzere bizler de o mirası sahip çıkıp o miras üzere inşallah elimizden gelen fazlası geldikçe fazlası gelsin de onu da inşallah yapabilelim istiyoruz. Tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının örnekliği bizler için çok önemli. Birlik beraberliğimiz için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzide ashabının yaşantısına bakmamız lazım. Onların yaşantısını kendi hayatımızda tatbik edebilmemiz lazım. Onu tanımak için aslında gençliğini de konuşalım istiyoruz hocam. Gençliğinde neler yaptığı da çok önemli bizler için. Birçok genç kardeşimiz rahmet peygamberinin o gençlik yıllarındaki davranışlarını, o el emin mesela vasfı değil mi hocam? Başlı başına bir program konusu aslında. O eminlik vasfını nasıl elde edebilir, bunu nasıl sağlayabilir gibi soruların cevaplarına ihtiyaç duyuyor. Bütün bunları konuşmak için bir virgül, bir soluklanma istirham ediyoruz sizlerden. Efendim kısa bir araya gidiyoruz. Aranın akabinde sohbetimize inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Efendim hasbihalde sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İstanbul İl Müftü Yardımcımız Ahmet Aktürkoğlu hocamızla birlikteyiz ve alemlere rahmet olarak gönderilen kainatın övünç kaynağı Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrifinden önceki zaman dilimini bu önceki iki bölümde inşallah konuştuk. Bu son bölüme gelmiş bulunuyoruz. Bu bölümde de Efendimiz aleyhissalatu vesselamın o güzel hayatından, özellikle gençlik yıllarından, ilk çocukluk yıllarından itibaren gençlik zamanında yaşadığı Ficar Savaşı gibi, Hilful Fudul gibi bir takım hadiseleri de hocamızdan dinliyoruz. Değerli hocam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gençliği dedik. Hiç şüphesiz zamanımızın gençleri de onun gençliğinden çok büyük şeyler öğrenir, öğrenmek ister. Dolayısıyla bu hususa buradan devam edelim istiyoruz hocam. Evet.
2: Peygamberimizin peygamberlik öncesinde kazanmış olduğu bir vasfı insanlar arasında yaygınlaşmış. Peygamberlik iddiasıyla ortaya çıktığında bir takım insanların ona karşı çıkmasına rağmen o vasfı insanlar arasında bilinen, konuşulan bir özelliği vardı. O da Muhammedül Emin diye adlandırılmıştı. Yani güvenilir. Kendisinden asla bir ihanet görülmemiş. Kendisine verilen emanetleri koruyup muhafaza etme noktasında, İnsanların arasını düzeltme noktasında göstermiş olduğu o üstün davranışlar halk arasında bilinen, kabul edilen bir gerçeklik olarak karşımıza çıkıyor. Mekke'nin biliyorsunuz tamiri, Kabe'nin tamiri esnasında, tamirinden sonra Hacerül Esved taşının yerine asılması noktasında göstermiş olduğu peygamberimizin o üstün zeka ve siyaset, onun o ne derece güvenilir, itimat edilir, insanların arasını düzeltme noktasında ne kadar başarılı bir iletişimin ortaya koyduğunu göstermekteydi.
1: Çok enteresan hadise.

0: ama gerçekten tabii değil mi hocam? Ki. Yani o bir örtünün etrafına o ailelerin tutmasını, onların taşımasını, her birinin işin içerisinde evet. katkısının olması ve en son yerleştirmeyi kendisinin yapması, onun yerine bir başkası olsa değil mi? Kabul evet. etmeyecekleri evet. kesin yani. Evet. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadar güvenilir bir insan olduğu, o kadar görülmüş, insanlar tarafından belirlenmiş, tasdik edilmiş ki onu kabul etmişler.
1: Evet. Yine sevgili peygamberimiz gençlik yıllarında ticaretle uğraşmış. Ticaretle uğraştığı dönemde başarısı kendisiyle ortaklık yapan kimselerle olan kazancını paylaşma noktasında göstermiş olduğu dürüstlüğü, ticaretteki dürüstlüğü insanlar arasında yaygınlaşmış. Ta ki peygamberimiz değil mi ilk eşi olan Hazreti Hatice validemizin de dikkatini çekmiş ve peygamberimize bütün malını teslim ederek onunla ortaklık yapmış peygamberimizle. Niye? Çünkü güvenilir. Asla ihanet etmez. Kazancını paylaşma noktasında da asla bir tamahkarlık göstermez olduğu bilinen bir gerçek. Tabii peygamberimizin küçük yaşlardan itibaren gençlik döneminde kurmuş olduğu arkadaşlık ilişkileri de çok önemli. Değil mi? Peygamberimizin evinde beraber büyüdükleri amcasının oğlu Ebu Talib'in oğlu Ali bin Ebi Talib küçük yaşlardan itibaren bir arada büyümek suretiyle onunla kurmuş oldukları o dostluk, o yakınlık ilerideki hayatlarında da bir davaya birlikte gönül vermek, o dava uğrunda mücadele etme noktasında önemli arkadaşlıklar evet. sayesinde olmuştur. O gençliğinde o ilişkilerini, o sadakate dayalı, o güvene dayalı ilişkilerini kuramamış olsaydı belki peygamberlik vazifesindeki başarısı bu denli üstün ve başarılı olamayacaktı. O gençliğinde kurmuş olduğu o ilişkiler sayesinde. Şimdi gençlerimize bizim tavsiyemiz de bu olmalı. Gençlik çağı insan hayatında en önemli dönemlerden bir tanesidir. O dönemde kurmuş olduğunuz ilişkiler, arkadaşlıklar, dostluklar sizin ilerideki başarınızı etkileyecek en önemli faktörlerden bir tanesidir. Eğer gençliğinizi böyle heva ve hevesleriniz doğrultusunda yaşıyorsanız, insanlara bir değer vermeden, insanlarla olan ilişkilerinizde bir hassasiyet göstermeden yaşıyorsanız, ileride yapacağınız o ciddi işleri başarmanız çok zordur. Genç yaşınızdan itibaren, eğitim çağından itibaren kuracağınız ilişkileri onun için çok önemli ve seçerek kurmanız gerektiğini peygamberimizin hayatından öğrenmiş oluyoruz. Peygamberimiz yine peygamberlik gelmeden önceki dönemde işte o sivil kuruluşlar dediğimiz, sivil toplum evet. kuruluşları dediğimiz, az önce de ifade etmeye çalıştığımız Hilful Fudul Cemiyeti'ne üye olması, insanların hak arama noktasında onlarla birlikte mücadeleye girmekten, güçlülere karşı mücadeleye girmekten evet. çekinmeyişi önemli vasıflarından bir tanesi. Günümüze uyarlayacak olursak bunu, her toplumda, her cemiyette kural tanımaz insanlar mutlaka vardır. İnsanların zayıflıklarını kötüye kullanacak, istismar edecek insanlar mutlaka vardır. Önemli olan onları tamamen toplumdan temizlemek tabii ki esastır. Herkes hakkına razı olsun, herkes hakkına boyun eğsin. Öyle insanlarla bir arada yaşamak doğrudur. Keşke herkes öyle olsa ama bunu yapamıyorsak o kural tanımaz, hak tanımaz zorbalarla nasıl mücadele edeceğimizi de öğrenmemiz gerekir. Bugün günümüzde tüm kanunlara rağmen, tüm kolluk kuvvetlerine rağmen kural tanımaz insanlar toplumumuzda, dünyanın her yerinde ve bizim toplumumuzda ortaya çıkmaktadır. Bizler hakkı, hakikati tanıyan, bilen insanlar olarak zulmün karşısında nasıl duracağımızı, haksızlığın karşısında nasıl duracağımızı, nasıl bir kişilik, karakter

0: ortaya koyacağımızı iyi öğrenmeli ve o şekilde hayatımızı prensiplerle düzenlemeye çalışmalıyız. Aksi takdirde zayıf, güçsüz, hakkını koruyamayan, hakkından feragat eden, ezilmiş insanlar olarak hayatımızı devam ettirmek zorunda kalırız ki o zorbalar kendilerini bir şey zannederek ve bu şekilde üstün olduklarını kanaatine varabilirler. Her alanda, bu siyasette de, ticarette de, işte bürokraside de, meslek hayatımızda da her yerde karşımıza çıkabilir bu insanlar. Ama bu insanlarla nasıl mücadele edileceğini, bir araya gelmek suretiyle nasıl mücadele edilmesi gerektiğini Peygamberimiz bize en güzel şekilde göstermiş. Yine insanlar arasındaki kurulan ilişkilerle yapılan anlaşmaların çok değerli olduğunu gösteren, değil mi, Peygamberimizin katılmış olduğu Ficar Harbi denilen harp, evet, ki o da yine bir haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı, hukuk tanımaz, hak tanımaz insanlara karşı verilen bir mücadeledir ki sevgili Peygamberimiz de bu hususta asla geri durmamıştır. Bir arada yaşadığı insanlara vermiş olduğu bağlılık, vermiş olduğu söz ve onlara duymuş olduğu bağlılık sebebiyle onlarla birlikte hareket etmekten çekinmemiştir. Ve bu sayede insanların güvenini kazanmıştır. İşte Muhammedül Emin, evet, sıfatını peygamberlik gelmeden önce kazanmış muhterem bir şahsiyet olarak, evet, sevgili Peygamberimiz karşımıza çıkıyor.
1: Evet hocam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinden önce El-Emin vasfı, daha sonrasında peygamberlikle birlikte Muhammed Resulullah olmuştu. El-Emin vasfına belki bir örnek vermek gerekirse, ticari hayatına dair bir örnek olması açısından. Çünkü günümüz insanının ticari hayatında da Efendimiz'i, onun davranışlarını hayatına tatbik etmesi lazım. Bir kişiye bir şey sattığı zaman, bir Yahudi'ye hatta bir malzeme satıyor, o ödemesini 3 gün sonra yapacağını söylüyor. Ve daha sonrasında aradan zaman geçtikten sonra o Yahudi diyor ki ben o ödeyeceğim miktarı 3 günü unuttum. Aklıma gelmedi. Daha sonrasında ona bahsettiğim, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a söylediği saatte ertesi gün gittiği zaman yine onu orada buluyor. Efendimiz'i orada buluyor beklerken ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona hiçbir kızgınlık, işte bir hatta darba varmıyor. Dolayısıyla ona hoşnut bir şekilde, ona gönlünü kazanacak bir şekilde yaklaşım sağlayarak beni biraz beklettin ama olsun diyerek karşılıklı mukabelede bulunuyor. Bunların her biri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlerin hayatında unutmaması gereken, unuttuysa hatırlaması gereken, öğrenmesi gereken çok büyük ahlaklar olduğunu görüyoruz. Belki, evet, küçük gibi görebiliyoruz hocam, evet, bunları ama, evet, bu küçük detaylar gerçekten insan medeniyetini, bu İslam medeniyetini tezahür ettirme noktasında o kadar büyük katkı sağlıyor ki her birimizin bunları çok büyük dikkatle öğrenmesi, anlaması gerekiyor.
0: Tabii İslamiyet'in Arap Yarımadası'ndan çıkıp sahabe-i kiram efendilerimizin, daha sonra onları takip eden tabi'in ulemasının İslamiyet'i yaymadaki en önemli metotlarından bir tanesi bu dürüstlükleri sayesinde yayıldığı söylenir. Değil mi? İslamiyet'in özellikle kıtaları aşarak uzak doğuya ve Avrupa'ya yayılmasındaki, Afrika'ya ve Avrupa'ya yayılmasındaki en önemli etkenlerden bir tanesi ticaret ehlinin sayesinde yayılmıştır.
1: Çok uzağa gitmeden belki Anadolu'nun Müslümanlaşmasında yine daha çok duyduğumuz bir örnektir hocam. Yani dürüst tüccarların Anadolu'ya gelerek İslamiyet'i yayma gayretleridir.
0: Evet. Onlardaki o dürüstlüğü, o hoşgörüyü gören insanlar İslamiyet'in davetini kolaylıkla gönülden kabul etme şeyini göstermişler, yani davranışını göstermişler. Bunlar tabii ki İslam medeniyetinin izleridir. Bütün dünyada İslam medeniyetinin izleridir. Medeniyetimiz bizim iki önemli unsur üzere kurulmuştur. Medeniyetin en önemlisi ahlak. İslam medeniyeti ahlak temeli üzere kurulmuştur. Ahlakın da iki temelinden bahsedilir, değil mi? Mutlaka ahlak merhamet ve adalet üzere, evet, olacak. İnsan merhametli ve adaletli oldukça ahlaklı da olur. Ahlakı insanın, o diğer insanların

0: arasındaki anlaşmayı, uyumu sağlayan en önemli unsur insanlardaki merhamettir ve adalet duygusudur. Adaletli olduğunuz ölçüde merhametlisiniz, merhametli olduğunuz ölçüde adaletlisiniz demektir. Ve bu iki duyguyu sevgili peygamberimiz bütün hayatı boyunca asla terk etmemiş, en güzel örneklerini ortaya koymuş. Bizlerle de en güzel örneklerini bırakmış, miras bırakmış. Bir yaşantıyı bize yaşayarak göstermiştir. Bizler sevgi ve merhamet medeniyeti olduğumuzu iddia ederiz. Ve adaleti bütün dünyaya hakim kılmak üzere hayatımızı yaşamayı, bu doğrultuda yaşamayı kendimize düstur edinmiş bir medeniyetin mensuplarıyız. Onun için bu basit bir şey. İnsan hangi ırktan, hangi milletten, hangi dinden olursa olsun merhamet ve adaleti asla reddedemez. İnsan fıtratının hayran olduğu iki duygudur. Ancak öyle bir iki duygudur ki çok yanıltıcıdır. İnsan adaletli olmaya adaletin herkesin kendisine adil davranmasını isterken başkalarına adaletli davranmaktan kendini mahrum bırakır. Herkesin şahsiyetine saygı gösterip ona hürmet edip merhametli olmasını isterken, herkesin kendisine öyle olmasını isterken ama kendi başkalarının aynı hürmeti, aynı saygıyı, aynı merhameti göstermekten alıkoyar. Tabii ki hayran olduğumuz bu duyguların kendimize karşı uygulanırken hayran olduğumuz bu duyguların başkalarına da göstermekten geri durmamamız gerekir. İslam medeniyetinin özünü bu teşkil eder.
1: Osmanlı ecdadımız zaten anılırken merhamet ve adaletle birlikte anılıyor değil mi hocam?
0: Tabii
1: yönetiminde
0: ki.
1: Bu şiarı, bu bilinci vurgulanarak anlatılır. Dolayısıyla bunu her bir bireyin kendisi yapmalı ki değil mi hocam?
0: Tabii
1: bireylerden
0: ki.
1: Hani önceki bölümde de konuşmuştuk. Bireyler bunu yaptıkça ailelere, ailelerden topluma yansır.
0: Tabii
1: böyle başlayacak. O çok ilginç, her insan adaleti, işte merhameti önce kendisine bekler. Ama kendisi bunları uygularken biraz cimri davranır.
0: Evet.
1: O zaman bizlere düşen burada budur diyebilir miyiz? Yani bu hususta bu davranışları, bu güzel ahlakları, merhamet ve adaleti uygulamakta, kendimiz başkalarına uygulamakta cömert davranmalıyız ki hem de hal dilimizle bunu anlatmış olalım, öğretmiş olalım. Böylece topluma da yansısın. Tekrar o medeniyeti inşa etme konusunda bu katkıyı sağlamış olalım.
0: İnsan tabiatını, insan nefsini inceleyen ilmün nefs dediğimiz, işte bugün psikoloji denilen bilim dalı da bunu ispat ediyor zaten. İnsan nefsi, insan psikolojisi başka hiçbir şeyle tatmin olması, sükunet bulması mümkün değil. Ancak merhamet sayesinde ve adalet sayesinde tatmin olabilir. Bunların uğruna bir şeyler yapabiliyorsanız ancak sekinet bulabilirsiniz, huzur bulabilirsiniz. Bugün baş etmeye çalıştığımız, toplumumuzun büyük bir kesiminin baş etmeye çalıştığı işte o stres diye adlandırılan şeyin aslında en önemli ilacı işte bu merhamettir. İnsanlara merhamet edeceksiniz ki Allah da size merhamet edecek diyor sevgili peygamberimiz. İnsanlara teşekkür edeceksiniz ki Allah'a teşekkür edeceksiniz ki insanlara da teşekkür edebilesiniz. Önce Allah'ın varlığını, birliğini tanımak, ondan esinlendiğimiz, beslendiğimiz o rahmet ile, o merhamet ile, değil mi? Peygamberimizi Allah Teala alemlere rahmet olarak gönderdim demesindeki Kesinlikle. Maksat da odur aslında. O kendisindeki aşkın olan rahmeti ve merhameti insanın tamamına yaymaya gayretidir Allah Celle Celaluhu'nun.
1: Evet.
0: Geçmiş peygamberlerin başlatıp sevgili peygamberimizin tamamlamaya çalıştığı da budur aslında. O rahmetin tüm yeryüzüne yayılması ve o rahmetin bir meyvesi olarak da o özlediğimiz o cennet hayatı dediğimiz hayata kavuşmaktır.
1: İnşallah hem dünya hem ahiret. Değerli hocam, vaktimizin böyle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yani son dakikalar içerisindeyiz. Hem Hilful Fudul'da hem Ficar Savaşı'nda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mazlumun yanında yer almak için gayretlerini görüyoruz. Ve Hilful Fudul'la alakalı daha sonraki Medine'de İslam medeniyeti oluştuğu zamanlarda dahi bugün de bile olsa yine aynı desteği verir.

0: buyurmuştu mesela. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın göstermiş olduğu bu ruh hocam. Bizler için Gazze'yi de düşünerek bu son dakikalarda bizlerin ümmeti Muhammed'in mazlumun yanında yer alabilmesi için bir ittifak oluşturması gerekliliğini ve buna dair tavsiyelerinizi, son cümlelerinizi rica ederim hocam.
1: Valla yaşadığımız dönemde şöyle çok manidar bir olaylarla karşılaşıyoruz ve bununla bunu izliyoruz. Mesela Gazze'de yaşananlarla ilgili en yüksek tepki bugün Batı toplumlarından yükseliyor. Batı'da, Avrupa'da, Amerika'da yapılan gösterilerin İslam ülkelerinde yapılan gösterilerden daha coşkulu, daha kalabalıkların bir araya gelerek yaptığını görüyoruz. Bu aslında hani bizdeki noksanlıktan, bizdeki eksiklikten, onlar bizden daha merhametli, onlar bizden daha duyarlı oldukları için değil.
0: Ya da biz az yapıyoruz bu tepkiyi gibi değil.
1: Değil. Onun sebebi şu. Biz işte bu eğitim çağımızdan itibaren, yetişme çağımızdan itibaren hak ve haksızlıkla, hak yolundaki mücadele ve haksızlıkla nasıl mücadele edeceğimizi tam olarak idrak edemeyişimizden kaynaklanan bir şey. Tamam, hakkı hakikati bize öğretiyorlar ama haksızlıkla nasıl mücadele edeceğimizi öğretmiyorlar. Evet. Ben bu eksikliğimizi görüyorum.
0: Evet.
1: Bu olaylar karşısında.
0: Savaşçı bir millet olduğumuz için evet. Savaşa katılmalıyız gibi bir düşünce de altta yatabiliyor tabii.
1: Evet, evet. Onun için Batı'daki eğitim sistemi demek ki insanlara hak arama noktasındaki duyarlılıklarını daha iyi öğretmiş, daha iyi bilgilendirmiş. O yüzden insanlar bu gördükleri zulüm, vahşet ve haksızlık karşısında daha yüksek sesle dile getirebiliyorlar. Bizler belki gönülden daha büyük isyanları, daha büyük sistemleri yaşıyoruz. Ama onu dile getirmekte veya bir etki oluşturmakta zorlanıyoruz. Az önceki bölümde de dile getirdiğim gibi İslam'ın etkisi aslında çok büyüktür. Kendi bizatihi varlığı bile büyük bir etkidir İslam'ın. Evet. Çünkü iddiası, itikadı, inancı her şeyden daha üstün gelebilecek bir boyuttadır. Eksikliğimiz ancak ve ancak kendi zaaflarımız sebebiyledir ki işte Allah Teala'dan önce kendi içimizdeki eksiklikleri, noksanlıkları giderebilmeyi, kalplerimizi birbirimize yakınlaştırarak ümmetin genel sorunları için gücümüzü, kuvvetimizi bir araya getirmek suretiyle bu çözümleri üretmek zorundayız. İnşallah inanıyoruz ki bu Allah Teala Hazretleri tarihte Müslümanların girmiş oldukları mücadelelerin hiçbirinde mağlup olmadıklarını görüyoruz. Çünkü İslam her şeyden üstün gelir. Öyledir. Peygamberimiz öyle diyor. Ve entumul a'laun in kuntum mu'minin. Eğer inanıyorsanız mutlaka üstünsünüz buyuruyor sevgili Peygamberimiz. O yüzden bu inancımızda hiçbir şüphemiz yok. Sahip olduğumuz yetenek ve kabiliyetlerimizde de hiçbir eksiklik olmadığını biliyoruz. Ama bugün için yaşadıklarımızın her birimizin ayrı birer imtihanı olduğu ve gün geldiğinde Allah Celle Celaluhu hepimizi bununla bu imtihanı başarmak suretiyle ödüllendireceğinin bilincindeyiz inşallah.
0: İnşallah hocam. Bu tabii verilen bu katkı destek noktasında en büyük aslında yapılmaya çalışılan devletimizin ve milletimizin izlediği yol olarak her meslek grubunun, her kişinin kendi bulunduğu çevre ve meslek grubu içerisinde bu farkındalığı oluşturma gayreti noktasında tavsiyeler geliyor hocam. Bunu sağladıkça aslında elimizden geleni yapmaya gayret ettiğimizi göstermiş oluyoruz. Evet. Bununla birlikte zahiri bir takım fiiliyatlar içerisinde girilmesi konusu da zaten devletin elinde olan bir şey. Bunu devlet ne zaman derse o zaman bu millet de hazır ve nazır bir şekilde gereğini yapacaktır. Hocam çok önemli, kıymetli bir konuyu ele aldık sizinle. Gerçekten çok keyifli bir program oldu. İnanıyorum ki izleyicilerimiz, aynı zamanda Semerkant Radyo üzerinden de canlı yayınlanıyor, dinleyen kardeşlerimiz de çok keyif almıştır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık, ayağınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Bizleri bu akşam, bu mübarek gecede burada ağırladınız. Ben de hem izleyicilerimiz hem sizlere.

0: Sonsuz teşekkürler ediyorum, saygılar sunuyorum.
1: Allah razı olsun hocam. İnşallah başka programlarda tekrar görüşmeyi ümit ediyoruz.
0: İnşallah.
1: Sağ olun. Efendim bu akşam kıymetli konuğumuz İstanbul İl Müftü Yardımcımız Ahmet Aktürkoğlu hocamızla birlikteydik. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşrifinin 1500. Hicri olarak 1500. yılını idrak ediyoruz ve bu bağlamda da Efendimizin dünyaya teşrifinden önceki hadiselerden, Efendimiz'i müjdelemelerinden, Efendimizin doğumuna ve daha sonraki gençlik yıllarına varacak şekilde güzel bir siyer programı gibi özel bir programla huzurlarınızda olduk. Kıymetli bir gecede, cuma gecesinde huzurlarınızdaydık. Rabbimizden niyazımız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını öğrenip hayatımıza tatbik etmek ve onun ümmetinden razı olduğu ümmetinden olabilmek, onun şefaatine nail olabilmektir her birimizin niyazı. Efendim dualarınızı eksik etmeyin. Selam, hürmet ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Hayırla kalın. Allahu Teala'ya emanet olun.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bir önceki konumuzda sofra adabından, yemek yeme adabından bahsettik. Bugün de inşallah su içme adabından bahsedeceğiz. Yani birinci konumuz su içme hakkında olacak. Su nasıl içilmeli? Ayakta mı, oturarak mı? Kaç nefeste içilmeli? Gibi konuları işleyeceğiz. Bu konu hakkındaki ilk hadis Enes radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yeteneffesu fi'ş-şerâbi thalâthan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem suyu 3 nefeste içerdi. Yani yeteneffesu fi'ş-şerâbi'den kastı yeteneffes haricel inâi. Yani bardağın dışında nefes alırdı. Suyu içerdi, bardağı çeker nefesini alırdı, sonra bir daha suyu içerdi. Bardağın içine nefesini bırakmazdı. Ve bunu 3 yudumda yapardı. Bu hadisin bize ifade etmiş olduğu şey, efadel hadis istihbabe ahzil mâi alâ thalâthi cura'atin. Alâ thalâthati cura'atin. Yani bu hadisten anlaşılıyor ki 3 yudumda suyu içmek mustahaptır. Ve en yetene

nefese ba'de kulli cur'atin, her yudumdan sonra nefes alması. Ve en yec'ale teneffusehu ba'iden an ina'il ma'i, ve bu nefesi alırken ne yapmalı? Bardağın dışına alması gerektiği. Ve la yakhfa ma fi zalika min el fawaidis sıhhiyye. Ve diyor ki bu konuda böyle yapılması hususunda sağlık açısından faydalı olması

Abbas radıyallahu anhuma tarafından rivayet ediliyor. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la teşrabu vahiden keşrubil ba'iri. Yani devenin su içmesi gibi bir kerede su içmeyin. Velakin işrabu mesna ve thulâfe. İki nefeste, üç nefeste için. Ve semmu izâ entum şeribtum. İçtiğin, içmeye başlamadan önce besmele çekin. Bismillahirrahmanirrahim deyin. Ve ahmedu izâ entum rafa'tum. Bitirdikten sonra hamd edin. Elhamdülillah deyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada da suyu nasıl içmemiz gerektiğini, yani bir deve gibi direkt ağzını daldırıp bir nefeste su içmek değil de üç nefeste veya iki nefeste su içilmesini bize öğretmektedir. Zaten efadel hadis, bu hadis bize şu ifadeyi vermekte: kerahete şurubil ma'i cur'aten vahideten, bir yudumda su içmenin mekruh olduğu. Ve yustahabbu en yekule inde bed'i şurbi bismillah, yani su içmeye başlama esnasında bismillah denilmesi gerektiğini. Ve in ekmele errahmanerrahim fe afdal, ama bismillahirrahmanirrahim denilirse bu daha faziletlidir. Bismillah demesi de yeterlidir ama bismillahirrahmanirrahim demesi daha afdaldır. Ve en yekule indel intihai mineşşurbi elhamdülillah, bir kişi su içmeyi bitirdiği zaman elhamdülillah demeli, hamd getirmeli. Ve in etemme rabbel alemin fe ekmel, elhamdülillahi rabbil alemin derse bu daha kamildir. Ve kavlu zâlike fî bed'i kulli cur'atin ve nihayetihe etemli sünneti. Yani her yudumda bismillah deyip içti, bitirdi elhamdülillah. Sonra ikincisinde bismillah deyip başladı, sonra yine bitirdi elhamdülillah. Sonra üçüncüsünde her yudumda, her yudumun başında besmele, sonunda hamd etmesi daha ekmeldir diyor. Daha sünnete uygundur diyor. Bir sonraki hadis Ebi Katade radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem neha en yutenefese fil inai. Bardağın içerisine, su içilen şeyin içerisinde nefes alınmasını nehyetmiştir, yasaklamıştır. Yani bu da neyi gösteriyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nehyetmesi bunun mekruh olduğunu gösteriyor. Yani bu yeteneffese fil inaiden kastı burada nedir? Yuteneffes fi nefsil inai. Direkt içtiği bardağın içinde nefes alması. Efadel hadis, bu hadisin vermiş olduğu fayda kerahetet teneffusi fil inai esna'eşşurbi. İçme esnasında bardağın içinde nefes alıp vermenin mekruh olduğu. Ev ba'del cur'ati ve femuhu alel inai. Ya da yudumdan sonra, evet, yudum yudum su içiyor ama hiçbir zaman ağzını bardağın dışına çıkartmıyor. Yudum içti, hala bardak ağzındayken bardağın içine nefes almasının da mekruh olduğunu gösteriyor. Yani ev ba'del cur'ati, yudumu aldıktan sonra ve femuhu alel inai, ve ağzı hala bardaktayken bu da mekruhtur, yani nefes alması. لِأَلَّا niçin bunu yasaklıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? لِأَلَّا يَتَأَثَّرَ الْمَا مِنْ بُسَاقٍ اَوْ رَائِحَةٍ. O kişinin tükürüğünden veya kokusu, ağız kokusundan o su ne olmasın diye, etkilenmesin diye. Bir diğer hadis Sehel bin Sa'd radıyallahu anhudan rivayet ediliyor. اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اُتِيَ بِشَرَابٍ. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir içecek getirildi. Feşeribe minhu, ondan içti. Ve an yeminihi gulam, sağında da bir genç çocuk vardı. Ve an yesarihi eşyah, solunda ise yani ihtiyarlar vardı, yaşı büyük olanlar vardı. Normalde sağ taraftan başlamak sünnettir. Ama sağ tarafta genç bir çocuk, solunda ise büyükler vardı. فَقَالَ لِلْغُلَامِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönüp çocuğa şunu dedi. اَتَأَذَنُوا لِي اَنْ اُعْطِيَ هَا اُولَٰئِ. Bana izin verir misin soldan başlayayım? Yani bu suyu soldan ikram edeyim. Bu bir örf. Yani su da olmayabilir. Bu getirilen içecek nedir? Ona dair bir bilgim yok. Süt olabilir veya içecek bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içtikten sonra

örfe ne yapılır? Yanındakilere ikram edilir. Yani o tasın içindeki süt veya neyse çevrilir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içtikten sonra sağ tarafta genç biri var, sol tarafta yaşlılar var. Normalde sünnet olan sağ tarafa vermek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte genç kişiye söylüyor. Sol tarafımda ihtiyarlar var. Onlardan başlayayım mı izin verirsen? اَتَأَذَنْلِي اَنْ اُعْطِيَ هَا اُلَا İzin verir misin bunlardan başlayayım? فَقَالَ الْغُلَمْ لَا وَاللّٰهِ Hayır dedi, izin vermem. لَا اُوْثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ اَحَدًا Senden gelecek nasibimi başkasına veremem. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk temas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Yani ilk içen kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani senden gelecek bereketi başkasına veremem. Çünkü ilk o içtiğinde direkt Resulullah'ın içmiş olduğu bardaktan içmiş olacak. İşte oradaki teberrüyü kaçırmamak için ne yapmadı? Diğer tarafa hakkını vermedi. Fetellehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi yedihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o elindeki tası kime verdi? Çocuğun eline verdi. Ve çocuk içip öyle sağdan devam etti. Burada da bu hadisin bize vermiş olduğu faide nedir? Tabii ki buradaki gulam kimdir? İbn-i Abbas radıyallahu anhumadır. İbn-i Abbas meşhur olan sahabeler arasında. İbn-i Abbas radıyallahu anh o zamanlar daha genç bir yaşta ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in teberrüğünü ne yapmıyor? Başkasına bırakmıyor. Bu hadisin bize vermiş olduğu faide, اَفَادَ الْحَد۪يثِ جَوَازَ اِسْتِذَانِ صَاحِبِ الْحَقِّ Hak sahibinden izin istemenin caiz olması. Bir kişi ilk hak sahibi odur ama ondan izin isteyip başkasına geçebilirsiniz. Cevazu istidani sahibil hakkı bi takdimi gayrihi aleyhi. Başkasını onun önüne alaraktır. İn kâne lehu idlalun aleyhi. Eğer bunda ne varsa bir delil varsa. Ve unlime ennehu la yeteedze min hâzel istidan. Ve bu izin almaktan gönlü kırılmayacaksa. Yani eğer biliniyorsa ki izin alındığı zaman ne olmayacak? Kalbi kalmayacaksa ne yapılması? İzin alınmasının caiz olduğunu bize gösteriyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? İzin aldı. Biliyordu ki kalbi kırılmaz. Çünkü İbn Abbas Hazretleri Peygamber Efendimizin neyi oluyor? Amcasının oğlu oluyor. Amcasının oğlundan böyle bir şeyi izin alıp başkasına vereceği bir şeyde İbn Abbas'ın gönlünün kalmayacağını bildiğinden dolayı izin istedi. Ama işin sonunda İbni Abbas Hazretleri izin vermemesi normal bir şeydi. Başka bir hadis daha var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağında Arabi biri vardı Allahu Alem. Öbür tarafında solunda ise Hazreti Ebu Bekir vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arabi'den ne yapmadı? İzin almadı. Çünkü onun gönlünün kırılacağını biliyordu. Direkt Arabi'den başladı. Yani. Mesela böyle bir hadis de var. Orada hiç izin almadan direkt Arabi'den başladığı yerde mevcuttur. Bir diğer hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yuşrabe min fissikai. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir kırbanın veya tulumun ağzından su içilmesini ne yapmıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Nehyetmiştir. Bir kırbayı alıp ağza dikmek. اَوِلْ قِرْبَةِ مِنْ فِسْسِقَائِ اَوِلْ قِرْبَةِ اَوِسْسِقَائِ Yani bir tulumun, bir kırbanın ağzından su içmeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? Nehyetmiştir, yasaklamıştır. Başka bir hadis. اَنْ اُمِّ ثَابِتْ كَبْشَ بِنْتِ ثَابِتْ اُخْتِ حَسَّان بِنْ ثَابِتْ radıyallahu anha قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم Bu sahabe annemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir gün yanına geldiğini anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi. Feşeribe min fi kırbetin muallakatin kaimen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asılı olan bir kırbadan ayakta su içti diyor. Fekumtu ila fiha fekata'tuhu. Kalktım ve o kırbanın ağzını kestim diyor. Şimdi bu hadiste bize şu bilgiler verilmekte. Bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kırbadan direkt su içmiş. İki, ayakta içmiş. Üçüncü bir bilgi ise

Sahabe annemiz ne yapmış? Kırbanın ağzını kesmiş. Bu üç olay. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kırbanın ağzından su içmesi. Az önceki hadiste ne dedik? Bir kırbanın ağzından su içmeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nehyetmiş. Peki niye içti burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada cevazeti bildirmek için içmiştir. Yani asıl olan yapmamak. Ama Resulullah bunu yaparaktan bize neyi bildiriyor? Oradaki nehyin ne olmadığı, haram olmadığı. Yani mekruh olduğu. Bunu niçin yapıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bize bunun cevazetini bildirmek için. Yani teşri amaçlı. Yani kanun koyma amaçlı. Yani bunu bize bildirmek için yapıyor. Buradaki de ayakta su içmesi, kırbanın ağzından su içmesi. Normalde asıl olan ayakta su içmek değil, oturarak su içmektir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun yapması nedir? Cevazı bildirmek için. İmam-ı Nevevi devamında şöyle bir bilgi vermiş. وَاِنَّمَا قَطَعَتْهَا Niçin sahabe annemiz kırbanın ağzını kesti? لِتَحْفَظَ مَوْضِعَ فَمِ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kırbadan su içti. Dudağı bu kırbanın ağzına değdi. Değerli bir şey. Onun için sahabe annemiz ne yaptı? O kurbayı kesip yani muhafaza etti. Yanında sakladı. وَتَتَبَرَّكْ بِهِ Ne olsun diye? Teberrük olsun diye. İşte devamında da yine devam ediyor. Az önce size anlattığımı söylüyor. وَهَذَا الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ Bu hadis neye hamledilmekte? Caiziyeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize açıklamak için. Ayakta su içmesi, kırbanın ağzından su içmesi bunlar neyi gösteriyor? Caiz olduğunu göstermek için yapmıştır. وَالْحَدِيثُ اَسَّابِقُ Az önce okuduğumuz hadis لِبَيَانِ الْاَفْضَلِ Peki az önce dedik Resulullah nehyetti kırbanın ağzından içmeyi? O afdalı göstermek içindi. Ama bunu da yapmak caiz midir? Evet caizdir. Bir diğer hadis Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem neha anin nefhi fi'ş-şarabi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeceğin içine üfürülmesini ne yapmıştır? Nehyetmiştir. فَقَالَ رَجُلٌ الْقَذَاتُ أَرَاهَا فِي الْاِنَاءِ Ya Resulullah, suyun içinde işte içilmemesi gereken bir şeyi görüyorum. Onun için üflüyorum. Mesela ne gibi demiş? مِنْ تِبْنِنْ Mesela saman var. Ağzıma gelmesin diye üflüyorum, sonra içiyorum. Bir daha geliyor, üflüyorum, geri gitsin, sonra içiyorum. Yani içilmemesi gereken, boğaza girmemesi gereken bir şeyi görüyorum ya Resulullah. Onun için üflüyorum yani. فَقَالَ اَهْرِقْهَا Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi o zaman onu dök. Yani dök derken o samanın düşmesi için dökerek onu düşür. Üfleyerek değil yani. Kale inni la erva min nefesin vahidin. Bu adam devamında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki ben bir nefeste ne yapmıyorum? Suya kanmıyorum yani bir yudumda. Çok içmem gerekiyor. Kale fe ebinil kadaha iden an fike. O zaman bir nefesten fazla su içmeye ihtiyacın varsa her nefes alacağında bardağı ağzından ne yap? Ayır. Az önceki hadislerde de demiştik bardağın içinde nefes almamak gerekir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona o yöntemi öğretiyor. Madem bir nefeste doymuyorsun, birden fazla nefeste su yakanıyorsun, o zaman ne yap? Her nefes alacağın zaman bardağı ağzından uzaklaştır. Bir sonraki hadis Ennezzal bin Sabra'dan rivayet ediliyor radıyallahu anhu. Kale ete aliyyun ala babir rahbeti. Hazreti Ali avlunun kapısına geldi. Bima'in feşeribe kaimen. Yani bir suyla geldi ve o suyu ayakta içti. Ve kale ve şu sözü söyledi. وَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin benim gibi yaptığını gördüm. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayakta su içtiğini gördüm dedi. Aynı benim su içtiğim gibi. Yine birkaç hadis daha okuyalım sonra bunu açıklayalım. وَعَنْ عَمْرِ بِنْ شُعَيْبْ عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله يشرب قائما وقاعدا بن

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hem ayakta hem oturarak su içtiğini gördüm. İşte az önce okuduğumuz hadis, yani Nezzal'den gelen hadis, yani Hazreti Ali'nin ayakta su içmesi. Buradaki hadis, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hem ayakta hem oturarak su içmesi. Bu işte bu hadisler beyanu cevazi şurbi vel ekli kaimen. Bu hadisler neyi gösteriyor? Ayakta su içip yemek yemenin cevaziyetini beyan etmek içindir. Ve kaiden ve maşiyen. Yani ayakta, oturarak ve yürüyerek. Ve in kenel ekmel vel efdal halel ku'ud. Ama afdal olan, faziletli olan, ekmel olan, sünnete uygun olan ne yapmaktır? Oturarak bunu yapmaktır. Yemek yemeyi, su içmeyi oturarak yapmaktır. Şimdi peki Hazreti Ali'nin hadisine gelelim. Madem ekmel olan ne yapmaktı? Oturarak yapmak. Hazreti Ali niçin ayakta yaptı? Resulullah bize cevazeti bildirmek için yaptı. Peki Hazreti Ali niye yaptı? Burada da şöyle bir açıklama yapıyorlar. Fi hadisi Ali radıyallahu anhu istihbabu beyanil hukmi kavlen ve amelen. Yani Hazreti Ali'nin böyle yapmasının nedeni bir hükmü hem sözel olarak hem de eylemsel olarak açıklamanın mustahap olduğunu bildirmek için. Yani bir hükmü bir öğrenciye anlatıyorsun. O öğrenciye anlatırken nasıl anlatabilirsin? Sözel anlatabilirsin. Ve aynı şekilde o eylemi gerçekleştirerek de anlatabilirsin. Mesela benim ayağa kalkıp işte su içip size göstermem gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle de su içmişti. Bu da nasıl anlatım? Eylemsel bir anlatımdır. Hazreti Ali'nin yaptığı da budur yani. Bu konu hakkında bir diğer hadis Hazreti Enes radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ennehu neha en yeşrabe erraculu kaimen. Bakın bu hadis de işte ekmeli göstermek için. Hazreti Enes ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakta su içmeyi ne yapmıştı? Yasaklamıştı. Kale Katade. Hazreti Katade diyor ki fekulna li Enes fel eklu. Peki yemek? Yemek hangisi? Ayakta yemeği nehyetmiş mi? Kale zalike eşerru ev ahbethu. Bu ise daha şerlidir. Yani ayakta yemek yemek, ayakta su içmekten daha nedir? Burada eşer tabirini kullanıyor. Daha şerlidir. Çünkü kişinin verasını, yani kişinin muruetini düşürür. Yani fıkıh kitaplarında muruet diye geçmektedir. Yani kişiliği zedeleyen şeylerdendir. Onun için kişinin ayakta yemek yemesi, ayakta su içmesi nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de gösterdiği üzere daha uygun olanı nedir? Oturarak yapılmasıdır. Bu konu hakkında şimdi su içme hakkında konuşuyoruz. Bir bab daha var bu konu hakkında. O da nedir? Babu cevazi şurbi min cemi'il awani't tahireti. Yani temiz olan bütün kaplardan su içmek caizdir. Taş olabilir, tahta olabilir, bakır olabilir. Yeter ki temiz olsun. Sadece iki şey hariç, o da nedir? Altın ve gümüş olanlardır. Yine bu konu hakkında Hazreti Hüseyfe radıyallahu anhu şöyle bildiriyor. Kale, innen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem nehâne anil hariri ve dîbâci. Yani Peygamber Efendimiz bizi ipek giysilerden ne yaptı? Nehyetti. Yani bize ipek giysileri yasakladı. وَالشُّرْبِ فِي اَنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. Aynı şekilde altın ve gümüş kaplardan su içmeyi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ne yapmıştır? Yasaklamıştır. وَقَالَ هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu sözü söylemiştir. هِيَ لَهُمْ. O kafirleredir. Fid dünya, dünyada, yani bu altın ve gümüş ve dibaç, yani ipek. Ve hiye lekum fil ahire. Ama ahirette de sizin içindir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu giysilerin, yani hadisin verdiği faide kısmında efadel hadis tahrime lubsil haril alel rical. İpek giymenin erkeklere ne oldu? Haram oldu. Ve tahrime şurbi fi aniyetiz zehebi vel fiddati. Aynı şekilde

gümüş ve altın kaplardan su içmenin haram olduğu. وَمِثْلُ الرِّجَالِ فِي هَذَا اَنْنِسَ Bu altın ve gümüşte erkek kadın nedir? Eşittir. Altın ve gümüş gibi şeyleri kullanımında, su içmekte. وَمِثْلُ شُرْبِ سَائِرُ وُجُوهِ الْاِسْتِعْمَالِ Aynı şekilde diğer istimallerde. Yani nasıl su içilmiyorsa altın ve gümüş kaplardan yemek de yenmesinin ne olduğunu bildirmekte, caiz olmadığını bildirmektedir. El-kuffar mahrumuna min naimil ahire. Ve aynı şekilde şu bilgiyi de vermektedir. Kafirler ahiret nimetlerinden nedir? Mahrumdurlar. وَكَذَا مَنْ عَسَى اللّٰهُ تَعَالَى فِي مَا حَرُمَ Yani haram olan şeylerde Allah-u Teala'ya isyan eden kişiler de aynı şekilde. Yani bu altın, gümüş, ipek dünyada kafirlerindir. Ama öbür dünyada, ahirette, cennette inşallah hep beraber altındır, gümüştür, ipektir. Bunları biz kullanacağız Müslümanlar olaraktan. Burada dersimizin sonuna geldik. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Riyazü's-Salihin, Eyüp Demirtaş. Riyazü's-Salihin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Muhterem dinleyicilerimiz, İmam-ı Gazali Hazretleri insanları çok inceleyen, sonunda da düşündürücü tarifler yapan bir İslam büyüğüdür. İnsan psikolojisi üzerine yaptığı incelemeleri eserlerinde uzun uzadıya yazmış, iç dünyaları, ruh halleri itibariyle insanları sınıflandırmaya tabi tutmuştur. Kimya-i Saadetinde der ki, İnsanlar üç kısımdır. Birinci kısmı gıda gibidir. Her zaman muhtaç olunur, daima lazımdırlar. Öyle insanlardan uzak kalmamalıdır. İkinci kısmı da ilaç gibidir. Her zaman değil, bazen muhtaç olunur, daima değil. Bazen yakınlaşmakta fayda vardır. Üçüncü kısmı ise hastalık gibidir. Onlara hiçbir zaman muhtaç olunmaz. Uzak kalınmakta fayda vardır. Çünkü yaklaşıldığında maraz meydana gelir. Şurada burada bazı konuşmalara şahit oluyoruz efendim. Bu kimseler içinde bulunduğumuz cemiyet hayatının bozukluğundan, insanların gidişatının iyice saptığından bahisle kimseye itimat edemiyoruz. Kime iyilik etsek ondan zarar görüyoruz diye dert yanıyorlar. Bu gibi şikayetlerin sözlerine iştirak etmemek mümkün değildir. Elbette günümüzde maneviyatı bakımından haydi zayiata uğramış muhitlerde dostluğu hastalık haline gelmiş kimseler ekseriyettedir. Bunlar da iş yapıp dostluk kurmak bir nevi hastalıkla ahbaplık edip yakınlık tesis etmek kadar tehlikeli bir durum arz etmektedir. Ancak bütün muhit ve hayat böylelerinden ibaret değildir. Dostlukları gıda kadar

lüzumlu, ilaç kadar faydalı insanlar da vardır değil mi? İnsan kendi muhitindeki hastalık kadar zararlı kimseleri görünce bütün muhit ve hayatın böyle kimselerle dolu olduğunu sanmamalı, dostluk edilecek muhterem zevatın da bulunduğunu fakat kendisinin bunların dışında kaldığını kabul etmeli, böylelerini bulmaya çalışmalıdır. İslam büyüklerinden Hasan Basri Hazretleri bize dostluğumuzun nasıl olması gerektiği, ne tip ve karakterde kimselerle ahbaplık etmemizi icap ettiği hususunda şu ölçüyü vermektedir. Bize yakınlık edenler dindar olmalıdırlar. Dinine sadık dostlarımız bizlere, aile ve çocuklarımızdan daha kıymetlidirler. Çünkü ehil ve iyalimiz bizlere dünyayı, maneviyatlı dostlarımızsa ahireti hatırlatırlar. Yani dost odur ki ya sen ondan dini bir istifade edersin yahut o senden aynı şekilde İslami bir şey öğrenip faydalanır. Ahlak, fazilet, fedakarlık, dürüstlük gibi cemiyet hayatında muhtaç olduğumuz iyi vasıflarda birbirine örnek olurlar. Sevgili dinleyicilerimiz, büyük alim Hasan Basri'nin dost hakkındaki bu sözlerinin ne kadar gerçek olduğunu bugünkü kozmopolit muhitlerde yaşayanlar da çok daha iyi müşahede etmekteyiz. Çünkü bir zaman dindar insanlarla konuşup görüşmek imkanını bulan bir kısım dostlar, bir de bakıyorsunuz ki yeni gittikleri kozmopolit muhitte görüşüp tanıştıkları materyalist kimselerin tesirinde kalıyorlar. Bundan sonra da İçi boş bir küp, bir plastik gibi hissiz ve robotlaşmış bir halde gelerek akıbetlerini düşünemez oluyorlar. Şüphesiz ki daha evvel sağlam fikirli, doğru görüşlü insanlarken daha sonra bu kutsi duygularını yitirip maneviyattan mahrum kalışları, hastalık kadar zararlı, dinini, diyanetini unutmuş dostlarla olan teşrik-i mesainin verdiği meş'um neticelerdir. Bunları hatırlayınca büyük alim Hasan Basri'nin meşhur sözünü tekrarlayabiliriz. Dost odur ki ya sen ondan dini bir istifade edersin ya o senden İslami bir şey öğrenip faydalanır. Ne dersiniz? Dostlarımızı bu ölçüyle bir incelemeye tabi tutabiliyor muyuz? Ya onlar bizden ya da biz onlardan dini bir istifade sağlayabiliyor muyuz?

Ayağında eski bir ayakkabı, sırtında solgun ve yıpranmış bir ceketle cami avlusundaki şadırvanda abdest alan adamın sızlanmalarını dinledim. Maddi sıkıntı içinde olduğunu, 5 çocukla geçim darlığı çektiğini söyleyen bu solgun benisi adama neyle meşgul olduğunu sordum. Şişli'de 8 katlı bir apartmanda kapıcılık yapıyorum dedi. Hayret ettim. Böyle zengin bir semtin 8 katlı apartmanında kapıcılık eden adamın sıkıntı çekmesi bana çok garip geldi. Bu apartmanlarda kalanların hemen her biri oldukça zengin, varlıklı kimselerdir efendim. 8 katlı apartmanın 16 dairesi vardır. Bu dairelerden her biri hem hizmetçileri hem de yakın komşuları olan kapıcılarının komşuluk haklarını yerine getirseler, 5 çocuklu bu adamın sızlanmasına asla meydan

kalmaz gül gibi geçinip giderdi. Ne çare memleketimizde öyle maksatlı bir hava estirmişlerdir ki Müslümanlığı sadece ahiret işlerini tanzim eden bir din olarak kabul ettirip birçok kimselerin dini alaka ve İslami bağlarını koparmışlardır. Müslümanlıktan uzaklaşmanın verdiği bu kötü netice, ahiretten evvel dünyada da kendini hissettirmiş, en varlıklı aileler lüks içinde yaşarlarken kapıcı komşularının sefaletine adeta hissiz, taşlaşmış olarak bakmaktan üzüntü duymayacak hale gelmişlerdir. Diyeceksiniz ki bu apartman sakinleri dinlerine bağlı kimse olsalardı, kapıcının durumu değişir miydi? Elbette, yalnız 5 çocuklu bu kapıcının durumu değil, her mahalledeki fakirlerin durumu değişir, hiçbir komşu yanındaki komşusunu geçim sıkıntısına maruz bırakmazdı. Nasıl mı diyeceksiniz? Arz edeyim. Müslüman demek, İslam'ın tarif ettiği komşu haklarına riayet eden kimse demektir. İslam'ın bildirdiği bu komşu hakkını küçümsemeyiniz. Resulullah Hazretleri komşu hakkının ehemmiyetini bildirdikleri sırada ashab sordular. Ya Resulallah, filan kadın gündüzü oruçla, geceyi de namazla geçirir. Bununla beraber komşularına asla rahat vermez. Mahalledeki komşularıyla hep kavgalıdır. Onlara bir yardımda bulunmaz. Bu kadın hakkında ne buyurursunuz? Resulullah Hazretleri ne buyurdular biliyor musunuz? O kadın cehennemdedir. Gördünüz mü komşu hakkını? Orucu, namazı bile komşusunun hakkını affettirmiyor. Hakkının ehemmiyetini bu şekilde öğrendiğimiz komşunun, şimdi de yardımına koşmanın zaruretinden bahseden bir hadis meali nakledeceğim. Kıyamet günü muhakemesi yapılacak hasımların birincileri 2 komşudur. Bunlardan fakir olanı zengin komşusunun yakasına sarılacak. Ya Rabbi, bu komşum senin ihsan ettiğin nimetleri benim gözlerimin önünde israf ede ede harcadı da bana vermeye mecbur olduğu yardımı vermedi. Şimdi sen sor buna, niçin senin farz kıldığın miktarı vermedi? Kapısını bana kapattı. Şimdi düşünelim muhterem dinleyicilerimiz. Müslüman huzur-u ilahide böyle bir suale muhatap olacağına inanınca kapıcı komşusunu nasıl ihmal eder? Kendisi konfor içinde yaşarken geçim sıkıntısıyla perişan olan din kardeşini nasıl görmezlikten gelir de vicdan huzuruyla sıcak yemeğini yer, yatağında yatar. Halbuki bunlar zekatlarını, fitrelerini, adaklarını vermiş olsalardı mesele bitmişti değil mi? Sözü daha fazla uzatmadan size Müslümanlıkta komşu hakkının geçmişteki tatbikatıyla alakalı bir misalini vermekle iktifa edeceğim. Vakayı İmam-ı Gazali'den naklediyorum. Ashabtan bir zatın evinde fareler peyda olmuştu. Ne yapayım diye soruşturup dururken kendisine, kedi alırsan fareleri bir günde kaçırır dediler. Aklı verene karşı parmağını ısıran sahabe şöyle konuştu. Peki evimden kaçırdığım fareleri komşumun evine sürmüş olmakla onu rahatsız etmiş olmaz mıyım? Allah benden kıyamette komşu hakkından sual sormaz mı?

Sevmek bir sanattır diyorlar. Amenna. Resul-i Kibriya'ya gönül vermiş bahtiyarların kumru misali dem çekişlerine kulak kabartanlar bunu hemen fark ederler. Onu sevmenin ve bu sevgiyi dile getirmenin binbir çeşit yolunu görürler. Dilleri, renkleri, milliyetleri birbirinden farklı nice Resulullah aşığı vardır. Onların engin sevgi dünyasını yansıtan muhabbet şiirleri gül tomurcukları halinde boyatmıştır. Şuna inanıyorum ki bizim aşık milletimizin engin gönül dünyasını aksettiren muhabbet gülleri öteki kardeş milletlerin sevgi tomurcukları yanında yedi veren olmuştur. Şairlerimizin Habibullah Efendimiz'e besledikleri derin sevgiyi arz edişleri, o güzeller güzelini vasfedişleri, onu görme, yanına yaklaşma, bir tebessümüne nail olma, hiçbir olmazsa eşiğinin tozuna yüz sürebilme hususundaki niyazları, nazları, hele şefaat

hasretine erebilmek için yalvarışları, sevgi şiirlerinin şaheserlerini ortaya koymuştur efendim. Ben sana mecburum sözüne bayılıyorum. Bu söz neleri ifade etmiyor ki? Ben sana bağlanmak, seni sevmek zorundayım. Sensiz bir hayatı düşünmek bile mümkün değil anlamındaki bu slogan, bir hayat tarzını ifade ediyor değil mi? Üzerinde iyice düşünülürse, Resulullah Efendimiz için kullanılan ve bir hadis-i şeriften alınmış olan Habibullah sözünün de böyle bir hayat tarzını hatırlattığı görülür. Habibullah, Allah sevgilisi demek değil midir? O halde alemlerin Rabbinin sevdiğini sevmek, insanlar için bir mecburiyet olmaz mı? Zaten Fahri Alem Efendimiz yemin ederek, hiçbiriniz beni ana babasından, çocuklarından, hatta bütün insanlardan daha fazla sevmedikçe iman etmiş olmaz buyurmuyor mu? Öyleyse Resulullah muhabbeti bizim için bir mecburiyettir, bir farz-ı ayındır. Ruşeni Nebi-i Muhterem Efendimiz'e Maşuk-ı Rahmani, yani Allah'ın sevgilisi diye hitap ederek bu manayı ne güzel dile getirir. Eya Maşuk-ı Rahmani, ki farz-ı ayın imiş aşkın, sana aşık olan kimse hemen Allah'a aşıktır. Yüce Mevla bütün varlıkların en güzeli olarak yarattığı Habibi Ekrem'ine öylesine aşıktır ki, her şeyi onun uğrunda yarattığı gibi, her şeyi onun uğrunda yarattığı gibi, bütün dünyayı ve dünyadaki her şeyi, dünya ve mafihayı onun yolunda, rehgüsarında feda edebilir. Yenişehirli Avni Bey bunu şöyle anlatıyor. Sen ol mahbubsun ki, Hak Teâlâ rehgüsarında, eder dünya ve mafihayı kurban ya Resulallah. Bu gerçekler karşısında aklı başında olan bir kimsenin yapacağı tek şey oturup şöyle düşünmektir. Madem ki Allah sevgilisinin o eşsiz güzelliğine güzeli seven Rabbim bile aşık olmuştur, o halde benim de güzelliği ihtiyaç sahiplerinin kıblesi, kıble-i erbab-ı hacet olan Resulullah Aleyhisselam'ın yoluna girmem, peşine düşmem icap eder. Nitekim Neccarzade Şeyh Rıza da öyle yaptığını söylüyor. Hakikatte cemalin kıble-i erbab-ı hacettir. Yöneldim kıbleye, uydum imama ya Resulallah. O güzeller güzelini sevmeye mecbur olduğumuzu söyledik ve bunun gerekçesinden kısaca söz ettik. Görüldü ki bu mecburiyet tıpkı burcu burcu kokan bir gülün yanından geçerken o canım raihasını ciğerlerimize doldurmaktan kendimize alamamak gibi bir mecburiyettir. Bir bahar günü zümrüt ağaçların altında dolaşırken muhrik nameleriyle cihanı velveliye veren bir bülbülün şakımasına kulağımızı tıkayamamak gibi bir mecburiyettir efendim bu. Aslında o kainatın efendisini bütün varlığımızla sevmek, sevmekten de öte ona kul köle olabilmek rütbelerin en âlâsıdır. Onun aşkıyla ağlamak Allah'ın bir lütfu, erişebilmek bir bahtiyarlıktır. Bahtsızlık onun uğrunda gözyaşı dökememektir. Allah sevgilisinin aşkıyla ağlamayan gözün ağlanacak halde olduğunu, ondan ayrı kalmanın üzüntüsüyle yanıp kavrulmayan gönlün yanıp kül olacak durumda olduğunu İffet Efendi ne güzel anlatır. Ağlasın ol dide ki aşkınla giryan olmaya, yansın ol dil ki gam-ı hicrinle susan ol.

peygamber aşkıyla ağlamanın aşk derdinin yegane ilacı olduğunu asırlar boyu dile getiren aşıkların son temsilcilerinden birisi merhum hocamız Yaman Dede diye tanınan Abdülkadir Keçelioğlu'ydu. Onun ihtida edip İslamiyet'e kucaklaşması ayrı bir bahistir. Bir saat boyunca Yüksek İslam Enstitüsü'nde hocalık yapmanın kendisi için ne büyük bir bahtiyarlık olduğunu gözyaşlarıyla anlatmıştır. Yaman Dede'nin derin aşkının çok güzel mahsulleri vardır. Programımızı onun peygamber sevgisine dile getiren ve güzel yüzünle beni sevindir, yani cemalinle ferahnaket diye inleyen uzun naatının bazı kıtalarıyla bitirelim.

Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahna ket ki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanardağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben mahseylesem duymam. Cemalinle ferahna ket ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek? Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Dile gelen mektuplar.

Alvarlı Efe Muhammed Lütfi Kuddisesi Ruh. Erzurum'un Hasankale, Pasinler ilçesinin Kındığ köyünde doğmuştur. Babası Hoca Hüseyin Efendi'den tahsil görmüş ve babasından icazet aldıktan sonra Erzurum'da tanınmış bazı alimlerin derslerini takip etmiştir. Bitlis'e giderek Nakşibendi Şeyhi Muhammed Piri Küfrevi'ye intisap etmiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında Rus ve Ermenilere karşı savaşmıştır. Erzurum'un kurtuluşundan sonra Hasankale'ye dönmüş ve Hasankale'ye bağlı Alvar Köyü halkı isteği üzerine oraya yerleşmiştir. Yine bölge halkının isteği üzerine müftülük vazifesini de yürütmüştür. Halk arasında Alvar İmamı ve Efe Hazretleri unvanıyla tanınır. Bir Nakşibendi Halidi Şeyhi olarak 1939'a kadar bu köyde, bu tarihten sonra da Erzurum'da bölge halkını irşatla meşgul olmuştur. Alvarlı Efe Hazretlerinin divanı son asrın en güzel divanlarındandır. Şiirleri vefatından sonra Hülasatül Hakaik adıyla neşredilmiştir. 12 Mart 1956'da vefat etmiş ve cenazesi Alvar köyüne götürülerek oraya defnedilmiştir. Alvarlı Efe Hazretlerinin Arslan Bey'e muhabbetini bildirmek için yazdığı mektup şu şekildedir.

Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah iki cihanda bize ve size rahmet etsin. Gönlü geniş, sohbete düşkün, merhametli, şerefiyle gönlü hoş eden Arslan Bey. İki cihanda elin

katip olsun. Dünya baştan başa kahır nehrinden tulumba olmuş. Hemen aman öyle bir endişeyi bırak. Sade, güzel olarak. Sade görmek ehibbanının yüzünü. Idı ekber olur canıma minnet. Seyreylemek bir hidayetli gözünü. Bir cenneti candır olur muhabbet. İkmal olmaz bu dünyanın noksanı. Hak eyledi Rüstem gibi insanı. Kim ki buldu dilde nuri irfanı, bu dar-ı fenaya verir mi kıymet? Bir tulumba kurmuş bu devri zaman, bizim tulumbaya verir mi eman? Gel var ise dilde bir kamil iman, buldun her düsera baki şerafet. Hayatı alemden eller üzülmüş. Devri felek, kecrev burçlar bozulmuş. Bahri bela dalgaları tüzülmüş. Enhar-ı kahirde olur mu hayat? Eğer merhameti Mevla erişe, peygamberin şefaati erişe, tamiri dünyaya düşme teşvişe, lütfiya vallahi gariptir memat. Allah izin verirse görüşmek üzere.

0: 1918 yılında kısa bir müddet ikamet niyetiyle İstanbul'a gelmişti Büyük Veli. Ama manevi bir zuhurat neticesinde Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri bizi bırakmadı buyurarak İstanbul'da daimi ikamete başladı ve bu ikamet onun vefat ettiği 1943 yılına kadar devam etti. Seyyid Abdülhakim Arvasi İstanbul'a geldiğinde İstanbul'daki bazı alimler İttihat ve Terakki'nin medreselerde yaptığı reformlar ve oryantalist, reformcu cereyanların etkisiyle ehli sünnet dışı görüşlerin tesiri altına girmişti. İstanbul'da ehli sünnete ve şeriatın hükümlerine uygun olan hakiki tasavvufun sağlam bir kalesi olma vazifesini ifa eden büyük mürşit Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, insanların etrafında pervane olduğu bir hakikat kandili olmuş ve ehli sünnetin Muhammedi gülistanında nice nurani güller ve hakiki kalemler yetiştirmişti.
1: Şimdi Abdülhakim Efendi şark alimlerindendir. Etrafında çok entelektüel bir camia vardır. Mesela tekkeler kapatılmadan önce Şeyhülislamlık'tan müritleri vardır. Müftülükten müritleri vardır. Mesela Harbiye Nazırı Kara Said Paşa müridedir. Yine Sultan Vahidettin niyaverlerinden Miralay Sabri Bey müritlerindendir. Kadiri Şeyhi Hüseyin Efendi, enteresan bir hadisesi var, onun da hikayesi var, mürit olmuştur. Yine İstanbul'un meşhur hattatları, efendim alimleri kendisine mürit olmuştur. Bunun dışında İstanbul'da hep okumuş takımı, doktorlar, Doktor Galip Bey, Doktor Halit Bey, onun müritleri olmuşlardır. Eczacılar, subaylar, üniversite hocaları Abdülhakim Efendi'ye mürit olmuşlardır. Abdülhakim Efendi'nin mürit çevresi umumiyetle entelektüel bir seviyedir.

0: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin irfan sofrasından geçip arif olan çok sayıda kişi oldu. Fakat bunlar arasında Efendi Hazretlerinin özel ilgisine mazhar olan ve onun ışığını yansıtan iki önemli talebesi olmuştur. Bunlardan birincisi edebiyat üstadı Necip Fazıl Kısakürek, ikincisi ise kimyacı Albay Hüseyin Hilmi Işık Beyefendidir.
1: Pek çok talebe yetiştirmiştir ama onun yetiştirdiği seçkin din adamlarının en salahiyetlisi, çeşitli din ve fen kitaplarının yazarı, eczacı, kimyager ve emekli öğretmen Albay Hüseyin Hilmi Işık Beyefendidir. 1929'dan 1943 senesine kadar o büyük zattan 14 sene ders almıştır. Bunun 7 senesi İstanbul'da bizatihi yanına gidip gelmek suretiyle olmuştur. 7 senesi de Ankara'da Mamak'ta gaz maske fabrikasında subayken Hüseyin Hilmi Efendi hafta sonları cuma günü mesai bitince trene biner, gelir cumartesi sabah dergaha gidermiş. Cumartesi gündüz, gece, pazar gündüz yanında kalır. Pazar akşamı da tekrar trene binip Ankara'ya dönermiş.
0: Hüseyin Hilmi Işık Hoca Efendi, öğrencilik yıllarında Abdülhakim Arvasi Hazretleri ile tanışmasını şöyle anlatır.
2: 1929 senesinde lise son sınıfta 18 yaşındaydım. Kadir gecesi mektepte yatmıştık. Fakat bir türlü uyuyamadım. Şaşkın bir halde yatağımdan fırladım. Düşüncelerim ve imanımla yalnız kalmıştım. Sıkılıyordum, bunalıyordum. Bahçeye çıktım. Gökyüzü yıldızlarla doluydu. Eyüp Sultan'ın yani Halid bin Zeyd'in radıyallahu anh türbesine karşı Haliç'in ışıklı dalgaları sanki bana üzülme, sen haklısın diyorlardı. Hıçkırarak ağladım. Ya Rabbi, sana inanıyorum. Seni ve peygamberlerini seviyorum. İslami bilgileri öğrenmek istiyorum. Beni din düşmanlarına aldanmaktan koru diye yalvardım. Allah Teala bu masum ve

halis duamı kabul buyurdu. Keramet hazinesi, ilim deryası Abdülhakim Efendi Kıddise sırruhu önce rüyada sonra camide karşıma çıktı. Beni cezbetti.

0: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerine meftun olan Hüseyin Hilmi Işık Hoca Efendi, ilk önce Bayezid Camii'ndeki vaazlara, sonra da evine gelip gitmeye devam etti. Hüseyin Hilmi Bey, Efendi Hazretlerinin "Küçük Efendi, seni çok sevdim" iltifatına nail oldu. Daha sonra da manevi evladı olarak şeyhinin yanından hiç ayrılmadı. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin mana ve şer'i ilimlerdeki vukufiyetine hayran olan Hüseyin Hilmi Işık Hoca Efendi bu hayranlığını şöyle dile getirir.
1: Efendi Hazretlerinin sohbetlerine katıldığım zaman hiç işitmediğim, çok merak ettiğim din ve dünya bilgilerini dinlemekten zevk alıyordum. Halim define bulmuş bir fakir yahut ciğeri yanık kimsenin soğuk suya kavuşmasını andırıyordu. Bu sözlerin tesiriyle ruhum hayat buluyor ve daha büyük bir istek, bir arzu ve manevi bir teslimiyetle efendime bakıyordum. Onun sevimli, nurlu yüzünü seyrediyor, ağzından çıkan her biri pırlanta gibi kıymetli olan ilim ve hikmet dolu sözlerin tesiriyle kendimden geçiyordum. Dünya işlerini, mektebimi, her şeyi unutuyordum. Kalbimde tatlı tatlı bir şeyler dolaşıyor, sanki tatlı ve temiz bir şeyle yıkanarak temizleniyordum. Daha ilk sohbeti, ilk sözleri beni mest etmiş, fena denilen ve kavuşmak için uzun seneler çile çekilen nimet sanki bir oturuşta hasıl olmuştu. Ne yazık ki bir saat geçmiş, ders bitmişti. Bu bir saat bana bir an gibi gelmişti.
2: Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri, "Ben yabancı dil bilseydim çok hizmet ederdim" buyurmuş. Onun bu sözünü talebesi Hüseyin Hilmi Efendi yere düşürmemiş. Arabi ve Farsi tercümeler yaparak gençliğe hizmet için çalışmıştır Hüseyin Hilmi Efendi. Türkçe, Arabi, Farsi, Almanca, Fransızca ve İngilizcenin yanında başka dillerde de çeşitli din kitapları neşretmiştir. Ve bu dillerde çeşitli kitaplar yazarak gençliğe, İslam alemine ve bütün dünyaya hizmet etmiştir. Bütün ilim ve feyzini Abdülhakim Arvasi'den aldığını eserlerinde belirtmektedir.
0: Hüseyin Hilmi Işık Hoca Efendi Ankara'ya gittiğinde Efendi Hazretleri onun Arabi ilimlere devamını takip ve teşvik ediyordu. Kendilerine Avamil isimli eseri tercüme etme vazifesini tevdi eylemiş ve yaptığı tercümeleri beğenerek, "İnşallah kimya mühendisi olduğunuz gibi nahiv mühendisi de olursunuz" duasını etmiştir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin bu konudaki cevabi mektubu şu şekildedir.
1: "Pek çok sevilen Hilmi ve Sedat, sevimli mektubunuzu aldık. Sena ve şükre bâis oldu. Avamil'in tercümesini güzel yapmış. Demek ki anlamış. Hilmi istifade eder, Sedat istifade eder. Avamil'in bir şerhi, bir de murebi vardır. Bunları bir vasıtayla gönderirim. Zaten nahiv itibariyle kâfi olur. Sonra kimya mühendisi olduğunuz gibi bir de sarf ve nahiv mühendisi olursunuz. Diğer mühendislikler çoğaldıkça kıymetten düşerler. Bu mühendislik

0: haddi zatında makbul olduğu gibi, nadir olmuş, azalmış ve bitmiş olduğundan çok makbul olur. Demek orada bulunmanız, böyle devlet-i azimeye nail olmak için olmuş. Selamlar ve dualar ederiz.
1: Abdülhakim Efendi, ilme, bilhassa fıkıh ilmine emniyet vermiştir. Hatta Şakir Efendi, Abdülhakim Efendi'ye sormuş, Hilmi Işık için, Hilmi ne okusun diye, hangi tefsiri okusun? Abdülhakim Efendi tefsir okumasın, fıkıh okusun. Birinci işin fıkıh olmalıdır. Önce basit kitaplar, Mızraklı İlmihal gibi, Malumat-ı Nafiya gibi, sonra Dürr-i Yekta gibi biraz daha zor kitaplar. Ondan sonra İbn Abidin gibi kitaplara yönlendirmiş. Yani ilim varsa İslamiyet vardır. Abdülhakim Efendi bir mürşit, bunu bilmeyecek birisi değil. Onun için ta Başkale günlerinden beri hep ilme ehemmiyet vermiştir.
2: Seyyid Abdülhakim Arvasi'yi 2400 metre yükseklikteki Sarp Yayla'dan İstanbul üzerine inmiş, hakikatte ışığı milyarlarca senede gelen yıldızların tepesinde bir feza ve mana kartalı diye takdim edersem, sanmayın ki bir şey söyleyebilmiş olurum demişti Necip Fazıl Kısakürek. Necip Fazıl, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerini tanıdıktan sonra tüm çalışmalarını İslami çizgiye kaydırmış, eserlerini Allah için sanat anlayışı doğrultusunda kaleme almaya gayret etmiştir. Asıl sanatın, marifetullahın tahsili olduğunu sanat adlı şiirinde şu şekilde dile getirmiştir. Anladım işi, sanat Allah'ı aramakmış. Marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış.
3: Paris'te felsefe öğrenmeni görmek için gitmiş 20 yaşlarında genç şair. Burada kendisini nefsine kaptırmış. Kendisi de zaten bunları çok net bir şekilde ifade ediyor. O günün Türkiye'sinde her türlü güzel imkana sahipken, belki de birçoğunu hayal bile edemediği nice fırsat ve imkanlar elindeyken, efendim müthiş bir zekaya sahiptir. O genç yaşta, o günün şartlarında yazdığı şiirler, kendisinden çok daha ünlü olan şairlerin dahi dikkatini çekiyor ve hatta kimilerini kıskandırıyordu.
4: Geceleyin koskoca şehrin lambalarını bir keskin üfleyişim söndürmeye yetecek. Korku şehrin çelikten sesini tüketecek. Her şey susacak o an, çalınacak kapılar, kiremitleri yaprak yaprak alan bir rüzgar ağzımdan haykıracak uzun, gizli, çapraşık, erişilmez fikir ki düğüm düğüm dolaşık.
3: Böyleyken hiç mutlu değil. Herkes o genç yaşta ondan bahsediyor. Maddiyatta sıkıntısı yok, problemi yok. Paris dönüşü, efendim en popüler bankalarda, çok önemli mevkilerde görev yapmış. Bütün bunlara rağmen Necip Fazıl mutsuz ve huzursuzdur. Ve içindeki boşluğu bir türlü dolduramıyor. O açığı kapatamıyor. Ve kendi ifadesiyle büyük bir keşmekeş içerisinde hayatı adeta altüst olmuş.
5: Lugat, bir isim ver bana halimden. Herkesin bildiği dilden bir isim. Eski esbaplarım tutun elimden. Aynalar söyleyin bana ben kimim.
3: Menhiyat adına o günün şartlarında her ne kötülük varsa ondan kendisini tam muhafaza edemediği gibi, o büyük imkanlara sahip olmasına rağmen içindeki o boşluğu dolduramıyor. Böyle bir ikilem içerisinde ve kendi ifadesiyle kendisini o günün Necip Fazıl'ını şöyle ifade ediyor.

Yeryüzünde yalnız benim serseri. Yeryüzünde yalnız ben derbederim. Herkesin dünyada varsa bir yeri, ben de bütün dünya benim.

Yıllarca gezdirdim hoyrat başımı. Aradım bir ömür arkadaşımı. Ölsem dikecek yok mezar taşımı. Halime ben bile hayret ederim. Gönlüm ne dertlidir ne de bahtiyar. Ne kendisine yar, ne kimseye yar. Bir rüya uğrunda ben diyar diyar, gölgemin peşinden yürür giderim.

seyret edecek bir boyutta müthiş bir manevi sancı çekiyor. Bir kurtarıcı bekliyordu ama bulamamıştı. Onun elinden tutacak, onu o girdaptan, o zulmetten kurtaracak bir nurani ele muhtaçtı. Ama o el daha ona uzanamamıştı. Ve günün birinde Allah'ın lütfiyle bir manevi işaret o elin sahibini ona gösteriyordu.

O Necip Fazıl ki camilerin semtine pek uğramaz, gitmez. Ama Aha Camii'ne bir manevi işaret de gidiyor. Gidiyor. Ve nihayet orada belki de uzun yıllardır aradığını, o sancısını dindiren dermanını, o iksiri buluyor. Efendisine kalıyor.

0: Merhum Necip Fazıl Kısakürek Sultan-ı Şuara diye anılan zattır. Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında şair Abdülbaki Efendi, meşhur Baki Sultan-ı Şuara diye isimlendirilirdi. Şairler Sultanı demek. Son Sultan-ı Şuara Necip Fazıl Kısakürek'tir. Aslen Kahramanmaraşlı olmasına rağmen İstanbul'da tabii köklü bir ailede, bir konakta büyümüş, doğmuş, büyümüş, yetişmiştir. Fransa'da tahsili var. Çok zeki bir insan. Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretlerini tanıdıktan sonra kendisi istikameti bulmuştur. Tabiri caizse Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri onun yönünü Moskova'dan Mekke-i Mükerreme'ye doğru çevirmiştir. Necip Fazıl 10 tane soru hazırlamış. Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri Bayezid Camii Şerifinde vaaz ediyorlarmış. Sualleri cebine koymuş, gelmiş soracak. Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri vaazını kesmişler. Cemaatten birisinin hatırına şöyle bir sual gelirse cevabı şudur. Böyle bir sual gelirse onun da cevabı şudur diye soruları onun yazdığı sırayla cevaplandırmaya başlamışlar. Elini cebine atmış. Acaba demiş benim sualler yere düştü de birisi kürsüye mi koydu? 10 tane suali cevaplandırınca onun yazdığı sırayla tabii Necip Fazıl aşık olmuş. Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretlerine adeta vurulmuş efendim. Onu çok sevmiş, çok saymış.
1: Ben sizden Efendi Hazretleri büyük zattan bahsediyorum. Nail olduğum elini öpmeye. Ben bu zatı bütün Avrupa kültürü namına ne varsa hepsini ceplerime doldurmuş olarak gittim gördüm. Bana bir doktor senin gibi adam bu hale getirdikten sonra mesele kalmıyor dedi kerametine. Bilmiyorum ben neyim ama lafın neticesi doğru. Beni o hale getirdi. Ne şüphe yok. Bu büyük zata dikkat ettim. Daimi kerametin ne demek olduğunu onda gördüm. Ömrümde böyle bir insan görmedim. Hiç telaşı yok. Bir insan gördüm. Bir an huzuru kaybetmeyen adam oldu. Bir bakışta belliydi. Bir an görmedim ben onu. Bir nebati işle meşgul oldu. Çay içerken, sizle konuşurken, cevabını verirken, yemeğini yerken daima gözleri ufukların ufkunda bir yere bakıyor. Orayı görüyor, emrini alıyor. Fakat sizinle de tamamıyla kendisine verebiliyor. Burada bir gamıza var incelik. İşte veli budur. Ve keramet budur.
2: Necip Fazıl gibi bir zatı irşad etmek, terbiye etmek kolay bir şey değil. Necip Fazıl çok zeki bir

0: şahsiyet. Zaten Abdülhakim Efendi, ah Necip keşke bu kadar zeki olmasaydın demiştir. Çok değişik bir çevresi var. Bu çevresinden kurtulması bir hayli zordur. Zordur. Bu zaten kendi anlattığı hatıralarında da bu sıfatları anlatıyor. Abdülhakim Efendi kendisinin hiçbir aykırı hareketine bakmadan, ki Abdülhakim Efendi'nin en mühim hususiyetlerinden bir tanesi de oydu. Kimseye ikaz etmez, tatsız bir söz söylemez, sorulmadıkça konuşmaz. Yani antipatik bir manzara hasıl etmez. Abdülhakim Efendi'nin bu yumuşak tavrı Necip Fazıl'ın gönlünün bu tarafa akmasına sebebiyet veriyor. Namaza başlıyor.
1: Necip Fazıl, büyük dedemi tanıyana kadar dinle, imanla alakası olan bir insan değildi. Kendi bir yaşayışı vardı. Neticede dedemle karşılaşıyor. Tabii Efendi Hazretleri'nin en büyük kerametlerinden bir tanesi de Necip Fazıl'ın bulunduğu yerde zapt edip, değil mi, bir topu bulunduğu yerde zapt edersin düşman topunu. İlk işin nedir? Namluyu, sana doğru olan namluyu düşmana doğru çevirmek. Bunu yapmıştır. Şimdi Necip Fazıl aslında ne şairdir, ne romancıdır, ne mütefekkirdir, ne senaryo yazarıdır, ne tiyatro eseri yazarıdır. Necip Fazıl mücahittir. Şimdi böyle geniş bir insan, mücahit bir insanı getirip de bir romancı kalıbının içine oturtmak, ona bühtan etmektir. Efendi Hazretleri Necip Fazıl'a soruyor ki, söylüyor. Necip Fazıl Bey diyor, sen de iki şey diyor mübalağa halinde diyor. Biri akıl, biri muhabbet diyor. Akıl iner çıkar diyor. Ama muhabbet yakıcıdır diyor. Muhabbet yakıcıdır.
2: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin İstanbul'da dur durak bilmeyen ilmi gayreti sonucunda çok sayıda insan irşad olur. Fakat günden güne genişleyen bu irşad halkasından rahatsız olanlar da boş durmaz. Efendi Hazretleri Allah yolundaki bu hizmetlerinden dolayı sürgünlere ve çeşitli sıkıntılara maruz kalır ve bu sıkıntılar Efendi Hazretlerinin vefatına kadar devam eder. İstanbul'da çok sayıda talebesi olur büyük velinin. Ancak bu durumdan rahatsız olanlar da boş durmaz. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, İslamiyet'i yayıyor, gençlere ve aydın zümreye şeriatı anlatıyor gibi suçlamalarla çeşitli baskılara maruz kalıyor ve hakkında soruşturmalar açılıyordu.
0: Tekkesi sık sık polisler tarafından basılmaktadır. Suç aleti aranmaktadır. Fakat bir şey bulunamamaktadır. 1930 senesinde Menemen hadisesi patlak verince bu vesileyle Gart'ta ne kadar şeyh, mürşid, hoca sınıfına mensup kimse varsa hepsi Menemen'e. Bu hadiseyle alakalı bulunarak Menemen'e götürülmüştür. Bu çerçevede Abdülhakim Efendi de evinden alınarak bir gece polisler tarafından Menemen'e götürülmüştür. Menemen'de İstiklal Mahkemesi değil, Divan-ı Harp. Divan-ı Harbi Örfi Sıkı Yönetim Mahkemesi vardır. Bu mahkeme davalara bakmaktadır. Orada malumunuz Menemen hadisesinin tertipçisi olarak itham edilen Şeyh Esat ve çocukları, müritlerinden bir hayli kişi mahkum olmuştur. Bunların haylisi asılmış veya müebbet veya kürek hapsine çevrilmiştir. Abdülhakim Efendi bu hadiseyle irtibatı olmadığı, Şeyh Esat'la da bir irtibatı, münasebeti olmadığı halde muhakeme edilmiştir. Bu mahkemeden beraat etmiştir. Ve ondan sonra İstanbul'a dönmüştür.
2: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri de devrindeki bütün Allah dostları gibi dönemin hakim güçleri tarafından yakın takibe alınmıştı. Efendi Hazretleri bütün bu sıkıntıları büyük bir sabır ve metanetle karşılamış, Allah yolundaki sadakat ve teslimiyetinden asla taviz vermemiştir. Bu dönemde Efendi Hazretlerini takip edip rapor tutması için Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilmiştir.

0: değerlendirilen Komiser Enver Bey, Efendi Hazretlerini görünce ona büyük bir hayranlık besler ve talebesi olur. Kendisi ibret dolu bu hatırayı şöyle anlatır.
1: İstanbul'da komiser olarak görev yaparken Emniyet Müdürlüğü tarafından bana İstanbul'a Seyit Abdülhakim Efendi isminde biri geldi. Sen en güvenilir memurlarımızdansın. Onu takip ederek devlet ve idare hakkında neler söylediğini, neler düşündüğünü rapor etmekle vazifelisin dediler. Ben de bu vazifeyi ifa etmek için Efendi Hazretlerinin ashabı arasına girdim. Bir pazar günüydü. Efendi Hazretlerine ait emniyetteki dosyayı aldım ve Abdülhakim Efendi Hazretlerinin yanına gittim. Efendim, bu sizin dosyanız. Buyurun, ister yırtın ister yakın. Benden şüphe etmelerinden hiç çekinmeyin dedim. Ama Abdülhakim Efendi Hazretleri heybet ve tevekkülün şahikasında mütevazı bir ifadeyle Enver Efendi, dosyamı aldığınız gibi yerine koyun buyurdular. Evliyanın Allah'a yakınlığının, tevekkül ve teslimiyetinin, hatta bunun ötesinde her yaptığının Allah Teala tarafından olduğuna ve buna rıza göstermek icap ettiğine dair belki o zamana kadar vermedikleri yahut anlatmak isteyip de bizim anlayamadığımız bu dersi verdiler. Dosyanın içinde de ne yazılı olduğuna bakmadılar. Cenab-ı Hak rahmetine gark etsin.
2: Abdülhakim Efendi kanunlara riayet hususunda hassasiyet gösterirdi. Yıllar zaten 30'lu 40'lı yıllardır. Çok kimsenin bu hususta takibat altına alındığı bir devirdir. Abdülhakim Efendi devamlı bir tahri memuru tarafından takip edilmektedir. Bu tahri memuru tekkenin giriş kapısında durmakta. Abdülhakim Efendi tekkeden çıkınca onunla beraber gittiği yere gitmekte ve o hususta rapor tanzim etmektedir. Böyle bir çerçevede Abdülhakim Efendi yazılı bir vesika bulundurmamaya, kanunlara muhalif hareket etmemeye fevkalade dikkat etmiştir.

0: Tarih 18 Eylül 1943. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin Eyüp Gümüş Suyu'ndaki evi sivil ve resmi çok sayıda polis memuru tarafından basılır. Evde yapılan aramada birçok mum ve civarındaki bir türbeden çıkarılan sarıklı başlık ve üstadının yadigarı olduğundan hürmetle saklanan bir entari suç unsuru olarak kayda geçirilir. Evinden alınıp karakola götürülen Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerine oradaki görevli tarafından "Efendi Hazretleri, masum ve makbul olduğunuza eminim. Ne yapayım ki, heyet-i vekile kararıyla yarın İzmir'e teşrif edeceksiniz" denilerek İzmir'e gönderilir.
1: Şeyhlik yapıyor, münevver zümre arasında İslamiyet'i neşrediyor. Binaenaleyh buna mani olunmalıdır şeklinde bir şikayet üzerine, o zaman tabii her şey Halk Partisi'nin elinde. Halk Partisi il başkanı bunu İçişleri Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'nda Bakanlar Kurulu'na götürüyor. Bakanlar Kurulu istediği kişiyi mahkemeye falan sevk etmeden şehirden tard edebiliyor. Abdülhakim Efendi'yi de böylece İzmir'e sürgün ediyorlar. 1943 senesinde Eylül ayında İzmir'e sürgün ediyorlar.

0: İzmir'de çok sıkıntı çekmiştir. İzmir'de Kemeraltı'nda, Kemeraltı Karakolu'nun karşısında Meseret Oteli denilen bir otelde kalmış. Devamlı polis tarassutu altında. Yaşlı, o zaman 83 yaşında. Bu sürgün kendisine çok ağır gelmiş. İzmir'de tanıdığı hiç kimse yok. Ve Ankara'ya gitmek hususunda talepte bulunmuş. Fakat bu talebi kabul edilmemiş. Ankara'da sevdiği bir yer değildir. Fakat Ankara'da kendisini sevenler var. Kızı oradadır, damadı oradadır, yeğeni oradadır. Talebelerinden Hilmi Işık oradadır. Başka talebeleri vardır. Ankara'ya gitmeye razı olmuştur.
1: Efendi Hazretleri İzmir'de bir müddet göz hapsinde kalır, daha sonra yine vekiller heyeti kararıyla İzmir'den alınarak muhakeme edilmek ve Müslümanların rehberlerine yıllardan beri yapılan ölüm

0: ölüm cezasına çarptırılmak için Ankara'ya götürülür. Yollarda gördüğü hakaretlere ve çektiği işkencelere dayanamayarak ağır hastalanır.
1: Ve bir aydan fazla İzmir'de kaldıktan sonra damadı İbrahim Arvas, o zaman milletvekiliydi. Düşünün, milletvekili olduğu halde kayınpederinin başına bu işler geldi. Şükrü Saracoğlu, zamanın başbakanı Şükrü Saracoğlu'na çok ısrar ederek Abdülhakim Efendi'yi İzmir'den Ankara'ya getirtmeye muvaffak olmuştur. Fakat Abdülhakim Efendi artık bu seyahatin ve sürgünün sıkıntılarıyla perişan haldedir. Rahatsızdır, zayıflamış, hastalanmış.

0: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin yaşadığı sıkıntılar Ankara'da da devam eder. Arkasında 20-30 bin kişi var. Devleti sarsar bahanesiyle Ankara'da ikametine izin verilmez. Ancak damadı İbrahim Arvas Efendi'nin peşinde 20-30 bin değil, 20-30 kişi bile yoktur. 80'ini aşmış bir ihtiyara bu kadar sıkıntı vermek ayıptır. Bütün mesuliyeti ben üstleniyorum demesi üzerine İçişleri Bakanı ve Başbakan tarafından Efendi Hazretlerinin Ankara'da ikametine müsaade edilir.
1: İstiklal Harbi başladığında Efendi Hazretleri buyuruyor ki genç olsam elime tüfeğimi alır Anadolu'ya gider düşmandan muharebe ederdim diyor. Çünkü burası vatan. Burası vatan. Mutlaka rahat ve huzur içinde yaşamak için vatanımızın olması lazım. Fakat maalesef vatanımızda yabancı gibi yaşadık. Bizleri ayırdılar, böldüler, parçaladılar, yapmadıklarını bırakmadılar. Ama tabii bunun çeşitli sebepleri var. Yurt içi sebepleri var, yurt dışından sebepleri var. Müdahiller çok bu işe. İnşallah biz huzur içinde bundan sonra yaşar huzur içinde vefat ederiz diye dua etmekten başka bir çaremiz yok.
0: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri 27 Kasım 1943'te Cumartesi günü sabaha doğru Hakk'ın rahmetine kavuştu. Vefat ettiğinde hafif bir zelzele olmuştu. O gece namazı eda edilip Ankara'nın kuzeyinde bulunan Bağlum bölgesine defnedildi.
2: Mübarek naaşını İstanbul'a nakil için resmi makamlara başvurmuşlardır. Ama izin verilmemiştir. Şehrin belediye sınırları içinde ölenler asri mezarlığa gömülüyorlardı. Böyle bir şart vardı. Tabii elleri kolları bağlı, mahzun ve üzgün bir durumda sevenleri beklerlerken o sırada evin ahşap kapısı çalındı. Kapıda kim olduğu ve nereden geldiği belli olmayan aksakallı bir adam, Ankara civarında Bağlum isimli bir köy vardır. Oraya götürünüz. Kendilerine uygun yer orasıdır dedikten sonra dönüp gitti. Bu meçhul adamın arkasından koştularsa da sanki sır oldu ve ortadan kayboldu. Kim olduğu hala belli değil efendim.

Efendi Hazretlerinin şeriat, tarikat ve hakikat dolu hayatı, dünyayı nur ve feyizle aydınlatan bir güneş gibiydi. İşte bu güneşin bedeni, maddi tarafı toprak altına girerken, onun manevi takipçileri olan yüzlerce talebesi ve eserleri de insanlığı aydınlatmaya devam edecekti.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz.
1: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında savaşı durduran ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören mutabakat, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda uzaktan imzalanırken, müzakere sürecinin kısa süre içinde başlaması bekleniyor. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İran-ABD arasındaki mutabakat zaptının iki ülke tarafından imzalanmasının ardından yürürlüğe girdiğini belirtti. Mutabakat zaptının imzalanma yönteminin İsviçre'deki yüz yüze görüşmeden dijital imzaya çevrilmesine ilişkin Bekai, son 24 saat içinde yapılan istişarelerin ardından mutabakat zaptının iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından fiziksel olarak bulunmalarına gerek kalmadan imzalanmasının daha iyi olduğu sonucuna vardık dedi. Bekai, bu kararın nedenlerinden birinin anlaşmanın iki ülkenin liderleri tarafından doğrudan imzalanması durumunda ihlal edilmesinin siyasi maliyetinin daha yüksek olacağının düşünülmesi olduğunu ifade etti. Bu süreçten sonra müzakere sürecine girileceğini aktaran Bekai, müzakerelerin ne zaman ve nerede başlayacağının arabulucularla istişarelerden sonra açıklanacağını kaydetti. Değerli dinleyenler, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanan mutabakat zaptını paylaşarak, "Bu güçlü İran'dan tarihi bir belge ve mesajdır. Barış, karşılıklı saygının gölgesinde gerçekleşecektir." ifadelerini kullandı. Mesajında Pezeşkian, "Bu güçlü İran'dan tarihi bir belge ve mesajdır. İran İslam Cumhuriyeti onur ve bağımsızlığı, ilerlemeyi ve bölgesel işbirliğini koruyarak her zaman küresel barışa bağlıdır. Bu metin hiçbir tehdit veya baskıyla onurundan ve bağımsızlığından vazgeçmeyen bir milletin sesinin yansımasıdır. Bugün kayda geçirilen milli direnişin siyasi akılcılığın ve sorumlu diplomasinin sonucuydu. İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor. Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot'la yaptığı görüşmede ABD'nin Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşı sona erdirmekle yükümlü olduğunu

olduğunu söyledi. ABD ile İran arasında varılan mutabakata atıfta bulunan Irakçı, ABD'nin Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşı sona erdirmekle yükümlü olduğunu ifade etti. Irakçı, İran, Fransa

Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere uluslararası kurumların kararlı ve kapsamlı desteğine duyulan ihtiyacı dile getirdi. Fransa Dışişleri Bakanı Barrot da Paris'in diplomatik sürece ve varılan mutabakata tam desteğini ifade ederek bölgede barış, istikrar ve kalıcı güvenliği güçlendirmek için bu fırsattan yararlanmanın önemini vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halk İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi'nin 53. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kahramankazan yerleşkesinde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Aktürk, TUSAŞ'ın geliştirdiği özgün platformlar ve ileri teknoloji ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat kabiliyetinin artırılmasına, Türkiye'nin savunma gücünün geliştirilmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. TUSAŞ'ın sahip olduğu mühendislik yetkinliği, üretim kapasitesi ve yenilikçi yaklaşımıyla Türkiye'nin küresel savunma sanayindeki konumunu daha da güçlendirdiğini belirten Aktürk şunları kaydetti. Ülkemizin en büyük havacılık ve uzay sanayi yerleşkelerinden biri olan TUSAŞ'ta 5. nesil milli muharip uçağımız Kaan, ilk milli jet eğitim uçağımız Hürjet, ilk yeni nesil temel eğitim uçağımız Hürkuş, Anka, Aksungur, Süper Şimşek insansız hava araçları, Gökbey ve Atak helikopterlerimizle uydu ve uzay sistemleri başta olmak üzere birçok stratejik proje geliştirilmekte ve üretilmektedir. Temel eğitim uçağımız Hürkuş'la ilk milli genel maksat helikopterimiz Gökbey'in bu yıl içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alınması planlanmaktadır, dedi. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ikili ilişkiler ve NATO başta olmak üzere uluslararası görevler kapsamında bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürdüğünü söyledi. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalıştığını belirtti. Bu kapsamda yapılan çalışmalara değinen Aktürk, kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri kapsamında hafta içinde 6 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınakla mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edilmiştir, dedi. Sınır güvenliği çalışmalarının aralıksız devam ettiğini aktaran Aktürk, hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında hafta boyunca sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 376 şahıs yakalanmış, 2112 şahısa hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4534, engellenen kişi sayısı da 38305 olmuştur. Hafta içerisinde ayrıca Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde toplam 778 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir, dedi. Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin sorular üzerine bakanlık tarafından NATO Ankara Zirvesi'ne yönelik hazırlıklarımız Cumhurbaşkanlığımızın koordinasyonunda devam etmektedir. Bakanlığımızın sorumluluğunda yürütülen faaliyetler kapsamında tüm güvenlik tedbirleri alınmış olup ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Ayyıldız Karargahımızda konuk Savunma Bakanlarıyla beraberindeki heyetler onuruna karargahın Yıldız bölümünde bir resepsiyon düzenlenecektir cevabı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 1 Ocak 31 Mayıs tarihlerinde 382 organize suç çetesine yönelik 952 operasyon gerçekleştirmiş durumdayız, dedi. Bakan Çiftçi, suç örgütlerinin varlıklarını sona erdirmek için suçtan elde ettikleri gelir ve finans kaynaklarının tespitine yönelik takip çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğinin altını çizdi. Geçen yıl 337 organize suç örgütüne yönelik 836 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Çiftçi, burada bazen bir suç örgütü çetesine birden fazla operasyon yapıldığı için sayılar bu şekilde. 1 Ocak 31 Mayıs tarihlerinde 382 organize suç çetesine yönelik 952 operasyon gerçekleştirmiş durumdayız, dedi. Bakan Çiftçi, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bu yıl operasyonların arttığını belirterek 22.025 operasyon neticesinde 19.904 tutuklu ve 9.540 adli kontrol kaydıyla serbest bırakma olduğunu görüyoruz. Şu anda cezaevinde hükümlü olarak yaklaşık olarak 300.000 bandında kişi var. Bunların neredeyse üçte biri uyuşturucuyla, uyuşturucu suçlarından dolayı hüküm giyenlerden oluşuyor şeklinde konuştu. Geçen yılın 5 aylık döneminde 17.3 ton uyuşturucu, 63 milyon uyuşturucu hap ve 14.7 milyon

kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini söyleyen çiftçi, bu yıl 20.2 ton uyuşturucu madde ve 69 milyon hapın ele geçirildiğini dile getirdi. Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da icra edilen arama tarama faaliyetlerinde terörden arındırılan bölgelerde 34 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, jandarmanın 8 ilde devam eden arazi taramaları sonucu 34 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiği belirtildi. Açıklamada çalışmaların terörden arındırılan bölgelerde arazinin temizlenmesi ve geçmiş dönemlerde kullanılan yaşam alanlarını güvenli hale getirmek, sığınak, mağara ve arazide kontrolsüz bırakılan silah, mühimmat, patlayıcı ve benzeri malzemelerle gerçekleşebilecek olayları önlemek amacıyla yürütüldüğü kaydedildi. Faaliyetler sonucu 2 roket atar, 72 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 14 el bombası, 12 mayın ve el yapımı patlayıcı, 1189 ağır silah mühimmatı, 2100 elektrikli fünye, 4 telsiz, 3 jeneratör, 14040 çeşitli ebatta ve çapta mühimmatla 197 kilogram kimyasal madde ele geçirildiği ifade edildi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekiplerince Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda yapılan operasyonda 4 ton 321 kilogram uyuşturucuya el konuldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük sahasına gelen bir tırın giriş işlemlerinin ardından Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince detaylı arama için hangara alındığı belirtildi. Ekiplerce yapılan arama neticesinde 4 ton 321 kilogram uyuşturucu maddeye el konulduğu bildirilen açıklamada, operasyonla ilgili soruşturmanın Edirne İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği ifade edildi. Açıklamada piregabalin cinsi uyuşturucu maddenin imha edildiği aktarıldı. Jandarma Genel Komutanlığı uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 45 ilde düzenlenen narko pars operasyonlarında 352 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Jandarmadan yapılan açıklamaya göre Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda 45 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin yurt dışından kargo yoluyla temin ettikleri skunk tohumlarının ülke genelinde satışını yaptıkları tespit edildi. Ekipler 45 ilde saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetlerini büyük bir titizlikle gerçekleştirirken şüphelileri teknik ve fiziki takiple izleyerek suç faaliyetlerini delillendirdi. Düzenlenen operasyonlarda ise 132 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi. İstanbul'da düzenlenen operasyonda 187 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda teknik ve fiziki takip yapan ekipler Eyüp Sultan ve Şişli'de uyuşturucu imal edildiğini ve ticaretinin yapıldığını tespit etti. Ekipler belirledikleri iki evle bir araca düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda 187 kilo 250 gram uyuşturucu, 9 kilogram kimyasal madde, 3 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiası ile ilgili başlatılan soruşturmada olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlattı. Başsavcılık soruşturma kapsamında mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat verdi. Asay Şube Müdürlüğü ekipleri olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki zanlıyı gözaltına aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'yı ziyaretinde Türk basınına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Ruslarla çok özel bir ilişki geliştirdik, çok ciddi sıkıntılı alanlarımız olduğunda bile işbirliği yapmasını, güven oluşturmasını bildik. Her iki liderin de vizyonu ortada. Belli ilkeler çerçevesinde ülkelerinin iyiliğini savunuyorlar. Yapıcı bir tutum takınmaya hazırlar ifadesini kullandı. Hakan Fidan, Rusya'da gerçekleştirdiğim temaslarda Rus yetkililerin Ukrayna konusundaki görüşlerinin değişmediğini müşahede ettim.

0: konusu hallolmadan olma şansı yok diyorlar ifadelerini aktardı. Fidan, ABD-İran mutabakatı hakkında gelinen noktada nükleer dosyada iki önemli husus olduğunu prensipte anlaşıldığını ancak detayların ele alınması gerektiğini belirtti ve şunları kaydetti. Birincisi zenginleştirilmiş uranyuma ne olacak? İkincisi bundan sonraki zenginleştirme moratoryumu nasıl işletilecek? Örneğin 400 kiloluk zenginleştirilmiş uranyumun İran'da seyreltilmesi konusunda bir prensip anlayışı var. Ama bunun seyreltilmesini kim yapacak, kim kontrol edecek, nasıl doğrulanacak bunların görüşülmesi gerekiyor dedi. İran'la ABD ve İsrail arasında yaşanan savaşın Gazze konusunun geri planda kalmasına neden olduğuna işaret eden Hakan Fidan, bu mesele çözüldüğünde bölge ülkelerinin Gazze konusuna daha fazla odaklanmasının mümkün olacağını vurguladı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenmesi planlanan NATO zirvesine ilişkin konuşan Fidan, hazırlıkların yoğun şekilde devam ettiğini belirtti. İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonlarında gözaltına alınan 123 zanlı tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütlerine mensup şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında iş yeri kurşunlama, yağma, yaralama, tehdit, kasten öldürme gibi 48 olaya karışan zanlıların kimlik ve adreslerini belirledi. Ekipler şüphelileri yakalamak için son bir ayda İstanbul'un 19 ilçesiyle Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat, Şanlıurfa, Kocaeli ve Ankara'da operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 156 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise suçta kullandığı belirlenen 7 motosiklet, 7 kask ve çok sayıda silahla mermi ele geçirildi. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 123'ü tutuklanırken 5'i ifade işlemlerinin ardından 28'i de adli kontrol hükümleri uygulanıp serbest bırakıldı. İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü terörle mücadeleyle İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmaların ardından terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olan ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yapan şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 28 artarak 3912'ye ulaştığını bildirdi. Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılar ilişkin ölü ve yaralı sayısına dair son verileri paylaştı. Buna göre söz konusu dönemde İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3912'ye yükseldi. 11.873 kişi de yaralandı. Sağlık Bakanlığı dünkü açıklamasında İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3884 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Hayatını kaybedenler arasında 133 sağlık çalışanı yer alırken 402 sağlık çalışanı da yaralandı. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.018'e ulaştı. Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 8 yaralının getirildiği belirtildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1007 kişinin hayatını kaybettiği, 3165 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 784 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının 73.018'e, yaralı sayısının da 173.273'e yükseldiği kaydedildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İstanbul 20-28, Bursa 18-31, Edirne 18-30, Kocaeli 20-32, Çanakkale 10.

19-29, Balıkesir 16-32 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İzmir 20-33, Aydın 22-35, Manisa 22-34, Denizli 22-33, Muğla 18-31, Uşak 14-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 22-29, Adana 22-33, Isparta 15-31, Mersin 25-31, Kahramanmaraş 22-36, Hatay 21-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 15-32, Konya 19-32, Kayseri 13-29, Sivas 11-28, Eskişehir 16-31, Nevşehir 15-28 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu. Trabzon 18-24, Rize 18-26, Samsun 18-27, Ordu 17-25, Giresun 19-26, Zonguldak 18-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 9-26, Erzincan 15-31, Malatya 16-32, Van 12-26, Hakkari 15-30, Kars 8-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi sıcak. Adıyaman 23-38, Diyarbakır 18-37, Şanlıurfa 25-38, Gaziantep 22-36, Mardin 25-36 ve Siirt 22-36 derece.

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye. Ölümle Dans. Leyla Semiz. Annem gider ayak hayatımın nasihatini vermişti bana. Kendini yıkattı, kefenletti, başında bekletti. Beni ölümün kollarına attı. Ben de ağlıya ağlıya ölümle dans ettim. Ruhuma işledi ölüm. Yatıyorum ölüm, kalkıyorum ölüm. Her yerde kol geziyor, kokusunu duyuyorum. Ölümün kokusu olur mu? Dünyaya geldiğime bin pişmanım yine. Bu sefer çıldırmadım, aklımın beni aşırı uçlara çekmesine izin vermedim. Her sabah salayla uyanıyordum zaten. Birilerinin salası her gün verilirdi burada. İlk kez ciddi ciddi dinliyorum, hüzünle. Biliyorum az sonra başına gelecekleri, nereye atılıp terk edileceğini. O sevdiklerinin kaçmak, bir an önce eve gitmek için nasıl acele edeceklerini de biliyorum. Tanımadığım insanların salasına ağlar oldum. Onlara fatihalar ve ihlaslar okuyorum, mezarlarına gönderiyorum. Her sala sesi mahzunluğumu daha da artırıyor.

korkuyorum ölümden. Korkuyorum kabirden ve yaşayacağım şeylerden. Korkunun ecele faydası olur mu? Kendime sallanan koltuk aldım. Çocukluk hayalimde. Lüks bir şey. Aslında aradığım tipte yoktu. Mecbur onu aldım. Derili falan. Koltuk geldiği gün ağabeyim geldi bana. Hemen koltuğa oturdu. Sallanmaya başladı ve ''Bu ne lüks kızım, ölüm de var.'' dedi. Meğer şaka yapmış. Yıllar geçti ve ben o koltuğa oturup hala sallanamıyorum. Ölüm de var. Öleceğini bile bile yaşayan tek canlılarız. Ölümü araştırıyorum günlerdir. Beni bu kadar neyin sarstığını bulmak zorundaydım. İçinden çıkabilmek için, tekrar yaşama tutunabilmek için. Buldum da ''Ölmek ve göçmek'' diye iki kavram var. Mümin olmayanlar ölüyor, mümin olan göç ediyor. Mümin olmayanlar korkuyor, mümin olanlar umutla bekliyor. Biri yok oluyorken kabirde, diğeri daha geniş ve ferah bir yere taşınıyor, yani göç ediyor. Dar evden geniş eve taşınmak gibi bir şeydi. Göçmek, onlar için bir evden öbür eve taşınmakken, diğerleri içinse daha dar ve tıkış tıkış bir yere taşınmak demekti. Her iki tarafta ölüyordu sonunda. Marifet, taşınacağın evi iyi seçmek. Göç etmek istiyorsan dünyaya itibar etmeyeceksin demek. Ölmek istemiyor ve korkuyorsan dünyaya itibar ediyorsun demek. Göçmek ve ölmek. Seçim tamamen dünyada nasıl yaşadığına bağlı. Acaba ben nasıl yaşıyordum? Ölmek mi, göçmek mi istiyordum? Düşündüm, Rabia hocamı arayıp sordum. Beni nasıl bilirsin? Rabia asla yalan konuşmaz. Söylediklerine şaştım. Bu kadar güzel meziyetleri mi varmış benim? Sadece sabırsızmışım. Hayır, hayır. Beni sevmeyenlere sormak gerekiyordu. Önceden anlaşamadığım kim varsa, şimdi iyiyim onlarla, tek tek sordum. Niye kimse kötülemiyordu beni, anlamıyordum. Zamanında yaptıklarımı nasıl unutmuş olabilirler, delirmiş bunlar. Birkaçı çok sinirli olduğumu, elimde kılıç olsa gözümü kırpmadan keseceğimi, korkusuzluğumun onları korkuttuğunu ve anı anına uymayan biri olduğumu söyledi. Resmen, oh be, dedim. Peşine ekledi hemen. Eskidendin ama. Rabia hocamı aradım. Yaptığın onca şeyi nasıl unutabildiklerini sordum. Allah unutturdu, dedi. Sen de artık geçmişle ve böyle şeylerle uğraşmayı bırak Ayşe. Önünü kesmekten usanmadın mı? Kendine az güvenin olsun. Allah'ım seni affedecektir inşallah. Ağlamaklı bir sesle sordum. Hocam ya son nefeste imansız gidersen benim halim nice olur? Tüketiyordum kadını hem de 10 yıldır. Deveye hendeyi daha kolay atlatmıştı şimdiye kadar. Orasını Allah bilir. Ama yine hapsetmeye başladın kendini eve. Hani aklına uymayacaktın, kalbine uyacaktın? Hadi, artık çok işin var. Hizmet edeceksin Allah yolunda daha. İş başına, dedi. Ne işi hocam, çağıran kim? Dedim. Sorma Ayşe, artık sorma. Hizmete gir kızım. Esas şimdi başlıyor nefis mücadelen. Ben de sormadım. Bana göre en riskli işi verdiler. İlim yolunda hizmet.

0: Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Büyük sözler.

Sufilerden sözler ve nasihatler. Leyla'yı incitme. Bir gün Mecnun ayrılık derdinden ansızın hastalanıp yatağa düştü. Tedavi için bir doktor çağırdılar. Doktor gelip Mecnun'u muayene etti. Doktor damardan kan almaktan başka çare yok dedi. Bir hacamatçı çağırdılar. Hacamatçı geldi. Hacamat yapmak için Mecnun'un kolunu bağladı. Tam neşter elini almıştı ki Mecnun bağırdı. Ey hacamatçı, kan almayı bırak. Ücretini al ve git. Bu hastalıktan ölürsem öleyim. Zarar yok. Bu eskiyip yıpranmış bedenim varsın ölsün ve çıkar. Hacamatçı şaşkın bir şekilde Mecnun'a sordu. Bundan ne diye korkuyorsun? Sen çöllerde kükremiş aslanlardan bile korkmazsın. Geceleri aslan, kaplan, ayı, kurt gibi yabani hayvanlar çevrende toplanıyorlar dedi. Mecnun şöyle cevap verdi. Ben neşterden korkmuyorum. Herkes bilir ki benim sabır ve tahammülüm kayalardan meydana gelmiş olan dağdan bile fazla. Ben hiçbir şeyden korkmayan, dünyaya ait bir samanlığı dahi olmayan bir insanım. Şu fani tenim yaralanmazsa rahat etmez. Yaralar aşkımın merhemidir. Bunun için yaralanmaya koşa koşa giderim. Ama benim vücudum Leyla ile dolu. İçimde Leyla'dan başka bir varlık yok. Bu sedef gibi olan bedenim, o incinin sıfatlarıyla dolu. İşte ey hacamatçı, benden kan alırken neşteri ansızın Leyla'ya vurur, onu yaralarsın da Leyla'yı incitirsin diye korkuyorum. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Kuddisesi ruhu şöyle der. Muhabbet bulanık suları berraklaştırır, ölü kalpleri diriltir, padişahları bile kul köle eyler. Bazı sufiler muhabbet için şunları söylemişlerdir. Muhabbetin hakikati senin bütün varlığını sevgiyle bağışlaman, böylece sana senden hiçbir şeyin kalmamasıdır. Ebu Abdullah el-Kureyşi, Kuddisesi ruhu. Muhabbet, kalpte sevginin dışındaki her şeyi silip yok ettiği için bu ismi almıştır. Ebu Bekir Şibli, Kuddisesi ruhu. Muhabbet, sıkıntı ve eziyetle eksilmeyen, İyilik ve ihsanla çoğalmayandır. Yahya bin Muaz, Kuddisesi ruhu. Allah Teala'nın emirlerine uymadığı halde onu sevdiğini iddia eden kimse doğru sözlü ve samimi değildir. Yahya bin Muaz, Kuddisesi ruhu. Muhabbet, kalpte sevginin

muhabbetten başka bütün muhabbetlerin yok olmasıdır. Muhammed bin Fazl, Kuddise sirruhu. Seven o kimsedir ki kendisinden ne kadar düşmanlık görse yine dostluğunu arttırır, sevgisinden başına binlerce sitem taşı gelse onlar ancak aşk binasını sağlamlaştırır. Molla Cami, Kuddise sirruhu. Bir kimsenin seni ne kadar çok sevdiğini anlamak istersen, senin o kimseyi ne kadar sevdiğine dikkat et. Yani sen onu ne kadar çok seviyorsan, o da seni o kadar çok seviyor demektir. Muhammed Bakir, Kuddise sirruhu. Allah Teala'nın muhabbetinden bir zerreyi bin yıllık ibadete değişme. Çünkü hadis-i şerifte, kişi sevdiğiyle beraberdir buyurulmuştur. Davud İskenderi, Kuddise sirruhu. Allah Teala'nın kimin kalbini kendi sevgisiyle doldurursa, onun kalbi başka bir şeyle meşgul olmaz. Çünkü o görünüşte halkla, içiyle hakla beraberdir. İbni Vefa, Kuddise sirruhu. Bir gün Bayezid Bistami Hazretleri, Kuddise sirruhu, yanındakilere, Allah Teala razı olduğu kimseleri cennete koyuyor değil mi? Diye sordu. Evet öyle, diye cevap verdiler. Allah bir kulundan razı olunca o kimse cenneti ne yapacak? Kalbin Cenab-ı Hakk'ın rıza ve cemalinden aldığı bir zerre haz, Firdevs-i Âlâ'daki bin köşkten daha iyidir.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.
2: Gülle başlamak.

gel gülle başlayalım söze, atalara uyarak, diyor şair. Gül can havliyle sevmenin remzidir. Sorulardan, nedenden, niçinden kurtularak sevgilinde yok olmanın aşkı ölümsüzleştirmenin, aşkı hasretle kutsamanın remzi. Gönüldendir şikayet kimseden feryadımız, yoktur diyenlerin feryadıdır gül. Sevgiliye yazılan bir hasret mektubu, sevgiliden kalan bir hatıra, ondan bir işaret. Bu yüzden gül yüzlüm, gül yanaklım, gül sözlüm diye başlar aşıkların sözleri. Bu yüzden Peygamber Efendimiz gül kokar. Bu yüzden o gül medeniyetinin mimarıdır. İşte bu sebeptendir ki güllerin Efendimizin terinden meydana geldiğine inanılır. Gül kutsanarak gül denildiğinde bizim medeniyetimizde sevgili anlaşılır. Sevgili, yani cihanın şeref burcu olan Peygamber Efendimiz. Şairler esrarını o gülden alır. Şiirler o gül için söylenir. Cihan o gül gibi gül görmedi cihan olalı. Gülün güzelliği dillerde destan olalı. Bereketli hüzün bulutlarından yağan aşk yağmurlarıdır gül. Methi hiçbir kitaba sığdırılamayanın ön sözüdür gül. Gülzar edilen yüreklerin tohumudur bereketli topraklarda açan. Keşke sevdiğimi sevse kamu halkı cihan, cümlenin maksudu hemen kıssağı canan olsa. Diyenlerin dillerinden düşmeyen canan kısasıdır gül. Diyenlerin dillerinden düşmeyen canan kısasıdır gül. Gül alıp gül satanların, gülü gülle tartanların, gülden teraziyi tutup çarşı pazarı gül olanların, elden ele ulaştırdıkları Rabbani bir emanettir gül. Ezel bezminde verilen sözün, kıyamete kadar taşınması için verilen emektir gül. Aşıkların ahlarıyla çiçek açan, gözyaşlarıyla sulanan, yanan ciğerleriyle nefes alan, aşıktan can alıp ona can bağışlayandır gül. Yola çıkıp yola koyulandır, menziline ulaşamasa da yolda olan yolda kalandır gül. Gül aşkın rengidir. Güllerin nazı, kırmızısı, şen avazı. Gülün olduğu yerde aşk vardır. Gül aşktandır.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 18 Haziran 2026 ve 3 Muharrem 1448 günlerden Perşembe. Son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir gün temenni ederek başlıyoruz programımıza. İlgilisine göre bir taraftan Dünya Kupası devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da. Tabii uzak coğrafya olunca ülkemiz açısından sabahın erken saatlerinde, hatta gecenin ilerleyen saatlerinde, saat akşam 8'de doluyor maç, 10'da doluyor, saat 2'de oluyor, 4'te oluyor. Ve bizim cumartesi günü de Türk milli takım olarak sabah 6'da Paraguay'la maçı var. Dolayısıyla ilgilisi gece geç saatlere kadar maç seyrediyordur. Bir başka yönüyle ilgilisi efendim körfezde olan biteni takip ediyordur. Yine ekonomik açıdan efendim bir takım yatırımları düşünen insanlar için, hatta tatili düşünen, efendim körfez ülkelerini ziyarete gitmek istiyordum, iyi oldu şu barış görüşmeleri filan diye düşünüp, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki barış görüşmeleri de

olumlu neticelendi. Bir mutabakat zaptı imzalandı. İki farklı ülkede, yani ABD Başkanı G7 zirvesi için bulunduğu Fransa'da bu zaptı imzaladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da İran'da bulunduğu yerde dijital ortamda imzaladılar. Ve bir araya gelmelerine gerek kalmadı. Normalde duyurusunu yaptıkları Cuma günü

0: de efendim uranyum seyreltmesi nasıl olacak, kim yapacak, kim kontrol edecek, Hürmüz Boğazı'ndaki son durum ne olacak, bütün geçişlerde ücret alınacak mı, ücret alınacaksa bunun kriterleri nedir, bu barış görüşmeleriyle ilgili nükleer silah yapımına efendim kesinlikle müsaade etmeyeceğiz diyordu ABD Başkanı Donald Trump. Tabii Trump çok şey söylüyor. Biz diyor İranlıları mahvettik, bombaladık. Ne hava gücü kaldı, ne deniz gücü kaldı. Biz diyor bitirme noktasına getirdik. Şimdi İran'da öbür taraftan biz kazandık, zafer ilan ettik diyor. Kazananı çok bir savaş anlaşılan. Dolayısıyla tabii her iki kesimde özellikle kendi tabanına seslenmiş oluyor. Zira Amerika Birleşik Devletleri açısından bakıldığında Kasım ayında bir ara seçim var, Temsilciler Meclisi seçimlerinde ABD Başkanı zor durumda. Eğer savaş devam etseydi, hatta ölüler, tabutlar Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeye başlasaydı, ki bir ara galiba 12 Amerikan askerinin öldürüldüğü bu savaşta ifade edilmişti. Tabii bu sayı giderek artacak, belki de çok bilmiyoruz tabii ki. İran açısından bakıldığında İran'da elbette o da sıkışmış vaziyetteydi. Her iki taraf açısından, hatta dünya açısından da olumlu oldu. Şimdi bu kazanç üzerinden okuma yapan Hande Fırat şöyle yazmış bugün Hürriyet gazetesinde, savaşların sessiz kazananı başlığıyla bu yazıyla programımızın bu bölümüne başlamış olalım. Savaşların sessiz kazanın. Oysa bazen jeopolitik depremlerin gerçek kazananları cephede değil, savaşların ekonomik ve stratejik sonuçlarını yönetebilen başkentlerde ortaya çıkar. Bugün de böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Çünkü Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki gerilimlerle savaşlar görünürde büyük riskler üretse de, bir ülke bu krizlerden sessiz ama son derece önemli kazanımlar elde ediyor. O ülke hangisi? Amerika mı? İsrail mi? İran mı? O ülke Çin diyor Hande Fırat. Avrupa pazarını büyük ölçüde kaybeden Moskova'nın seçenekleri daraldıkça Çin Rusya'nın neredeyse vazgeçilmez ekonomik ortağına dönüştü. Bunun en önemli sonucu ise enerjide ortaya çıktı. Rusya petrol ve doğalgazını yeni pazarlara yönlendirmek zorunda kaldı. Çin ise dünyanın en büyük enerji üreticilerinden birinden uzun vadeli istikrarlı ve çoğu zaman indirimli fiyatlarla enerji tedarik etme imkanı elde etti. Bir anlamda Batı'nın Rusya'yı ekonomik olarak sıkıştırma politikası Çin'in yıllardır aradığı enerji güvenliği denklemine beklenmedik bir katkı sundu. Pekin'in stratejisi yalnızca ucuz enerji satın almakla sınırlı değil. Çin yıllardır en büyük stratejik kırılganlığının enerji ithalatına bağımlılık olduğunu biliyor. Özellikle Körfez bölgesinden gelen petrolün önemli bir bölümü Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Bu nedenle ABD ile İran arasında yaşanan kriz teorik olarak Çin açısından ciddi bir risk oluşturuyor. Ancak Pekin tam da bu nedenle yıllardır sistemli bir hazırlık yürütüyor. Çin'in aylarca yetecek stratejik petrol rezervleri bulunuyor. Ayrıca Rusya'dan ve Orta Asya'dan gelen boru hatları deniz taşımacılığına bağımlılığı da azaltıyor. Daha da önemlisi, Çin yenilenebilir enerji yatırımlarını yalnızca çevre politikası olarak görmüyor. Bunu bir ulusal güvenlik meselesi olarak ele alıyor. Bugün güneş paneli, rüzgar türbini, elektrikli araç ve batarya üretiminde dünyanın açık ara lideri konumunda. Bu nedenle Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek bir kriz, Çin ekonomisini sarsabilecek potansiyele sahip olsa da Pekin diğer büyük ekonomilere göre böyle büyük bir şoka karşı çok daha hazırlıklı. Peki Çin bu iki büyük krizden ne kazandı? Mesela Ukrayna Savaşı'ndan daha ucuz ve daha güvenli enerji tedariği, Rusya üzerinde artan ekonomik nüfus, yerel para birimleriyle ticaretin genişlemesi, Batı'nın stratejik dikkatinin önemli ölçüde Avrupa'ya yönelmesi, ABD-İran gerilimindense enerji güvenliğini çeşitlendirme politikasının önemini teyit etme, Körfez ülkeleriyle ekonomik ilişkileri derinleştirme, kendisini çatışmanın tarafı değil istikrarın savunucusu olarak konumlandırma, Washington'ın aynı anda Avrupa, Orta Doğu ve Hint Pasifik'te kriz yönetmek zorunda kalmasının yarattığı stratejik dağınıklığı dikkatle izleme fırsatı diyor Hande Fırat Hürriyet gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Sabah gazetesinden bir başka hanım yazar Özlem Doğan Erde, Hürmüz açılırsa kazanan kim olur sorusuna o da şöyle bir cevap vermiş. Orta Doğu

0: Uzun yıllardır savaşların, ambargoların ve jeopolitik hesapların gölgesinde şekillenen bir coğrafya. ABD Başkanı Trump'ın Fransa'daki G7 zirvesi sırasında yaptığı açıklamalar, Washington'ın bu anlaşmaya ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Trump piyasalardaki olumlu havaya dikkati çekerek, "Piyasa İran anlaşmasından çok memnun, petrol fiyatları düştü, bu da insanların alım gücünü artıracak" dedi. Aslında piyasanın ilk refleksi de bunu doğruluyor. Anlaşma beklentisinin güçlenmesiyle birlikte petrol fiyatlarında geri çekilme yaşandı. Çünkü mesele yalnızca İran'ın nükleer programına ilişkin taahhütleri değil. Asıl mesele dünyanın enerji damarlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın yeniden tam kapasiteyle işlemesi ihtimali. Küresel petrol ticaretinin yaklaşık 5'te 1'i bu dar geçitten geçiyor. Son yıllarda yaşanan gerilimler sigorta maliyetlerinden navlun fiyatlarına kadar enerji piyasalarının tüm dengelerini bozdu. Eğer anlaşma kalıcı hale gelir ve Hürmüz üzerindeki risk primi azalırsa enerji fiyatlarında daha istikrarlı bir döneme girilebilir. Ancak Trump'ın açıklamalarında bir başka dikkat çekici unsur daha var. ABD Başkanı mutabakatın henüz nihai olmadığını belirterek anlaşmayı imzalayacaklarını düşünüyorum, eğer yapmazlarsa sorun değil, o zaman süreci yeniden başlatmak zorunda kalırız dedi. Yani ortada tam anlamıyla tesis edilmiş bir barıştan söz etmek henüz mümkün değil. Peki böylesi bir tablo Türkiye için ne ifade ediyor? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın son açıklamaları bu soruya önemli bir cevap veriyor. Yılmaz, savaşlar bölgedeki ülkelere de Türkiye'ye de ekonomik olarak maliyetler getirdi. Ama inşallah orta vadede çok daha önemli kazançlar sağlayacağımız bir döneme giriyoruz. Bunu hep birlikte değerlendirmek durumundayız. İlk olarak enerji faturası. Türkiye yılda 60 milyar doların üzerinde enerji ithalatı yapan bir ülke. Petrol fiyatlarında her 10 dolarlık düşüşün cari açık üzerinde milyarlarca dolarlık olumlu etkisi bulunuyor. Daha düşük enerji maliyetleri enflasyonla mücadeleyi desteklerken sanayicinin rekabet gücünü de artırabilir. İkinci başlık ticaret. İran'a yönelik yaptırımların gevşemesi halinde Türkiye, İran'ın dünyaya açılan en önemli kapılarından biri haline gelebilir. Lojistik şirketlerinden liman işletmeciliğine, bankacılıktan dış ticaret firmalarına kadar birçok sektör yeni iş fırsatlarıyla karşılaşabilir. Elbette temkinli olmak gerekiyor. Trump'ın açıklamaları anlaşmanın henüz pamuk ipliğine bağlı olduğunu gösteriyor. Ancak uzun yıllardır savaş haberleriyle anılan Orta Doğu'da ilk kez piyasalara umut veren bir senaryo konuşuluyor. Eğer yarın imzalanması beklenen mutabakat kalıcı bir sürece dönüşebilirse yalnızca İran değil tüm bölge kazanabilir demiş. Dün kaleme aldığı yazısında böyle diyor, yarın imzalanırsa diye. Halbuki biliyorsunuz bir gün öne alındı ve bugün de imzalandı bu anlaşma. Tabii 60 günlük henüz işte bu pazarlıklar devam edecek. Asıl ondan sonra tam bir neticeye varılmış olacak. Onu da ifade etmekte fayda var.
1: Son baskı.
0: Süleyman Seyfi Öğün yazmış Yeni Şafak'ta, yavrulamak üzere olan NATO'ya dair. Bu yazıyı yazdığım sırada ABD ile İran arasındaki muhtemel anlaşma henüz imzalanmış değildi. Tedavülde olan maddeler anlaşmaya tamamıyla dahil edilecek olursa buradan anlaşılması lazım gelen tek husus İran'ın zaferine delalet eder. Biraz daha ilerleyelim. Bu vaziyette İran Suriye'de almış olduğu darbeyi de telafi etmesinin önünde hiçbir mania kalmamış demektir. Biraz amiyane ifade edecek olursak İran'ın dönüşü muhteşem de diyebiliriz. Mesele şu, bu aynı zamanda ABD'nin belki de Vietnam Savaşı'ndan beri karşılaştığı en büyük mağlubiyet olarak tarihe geçecek. O zaman sorulması icap eden ilk sual, bu tarz bir senaryonun ne derecede kabul edilebilir olduğu. Maddeler arasında açık uçlu ve yorumlamalara çok açık kırılgan olanları var. Diğer taraftan Lübnan'daki savaşı durdurması istenen İsrail'den gelen açıklamalar büyük bir hayal kırıklığını aksettiriyor. Hasıl anlaşmanın akıbeti veya son halinin ne olacağı şimdilik meçhul. İran'ın Orta Doğu'da kazanmış olduğu itibar bilhassa İsrail karşıtı kamuoylarını heyecanlandıracak, Şii kitlelere büyük bir moral kazandıracak. İsrail'in her gün biraz daha vahşileşen Siyonist yayılmacılığı karşısına büyük bir blok meydana getirecek. İsrail'in ırkçı siyasilerinin anlaşmaya şiddetle itiraz etmesinden bunu anlayabiliyoruz. Pek çok muhit ve mahvelde ABD'nin frene basıp İsrail'i ortada bıraktığı iddia ediliyor. Trump'la Netanyahu arasında cereyan eden ve küfürleşmelere varan telefon konuşmaları misal verilerek artık ABD-İsrail arasındaki bağların koptuğunu bile iddia edenler var. Evet, ABD'nin eski

0: aşina olduğumuz şekliyle varlığını Orta Doğu'da devam ettiremeyeceği son derece açık. ABD, İran'da sadece İran devletinin mukavemetini değil, onun arkasında çok kararlı bir şekilde Rusya ve Çin'i buldu. Ben bu savaşın ABD açısından bir deneme olduğunu düşündüren bazı hususlara dikkat çekmek istiyorum. ABD mevcut kapasitesiyle Orta Doğu'da kurmuş olduğu yapının artık devam ettirilemez olduğunu muhtemelen kendi kaynakları üzerinden görüyordu. Bu savaş elbette trajik bir şekilde ona bu malumatın empirik desteğini verdi. Bu tablo elbette ABD'ye küresel manada pes ettirmeyecektir. Bir tarafıyla Körfez, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Hazar ve Türkistan içlerine uzanan, diğer tarafıyla Pasifik'i içine alan bir mücadeleyi tek başına yüklenemeyeceği artık sabite haline geldi. ABD'nin yeni yapılanmaları ve mevcut yapıların gözden geçirilip yeniden şekillendirilmesine ihtiyacı var. Bunun için de mali tahsisat düzeninin ve akışlarının yeniden ele alınması gerekiyor. İşte memleketimizde yapılacak olan NATO zirvesinin hasredildiği odakta bu var. Şu kadarını muvakkaten teslim etmeliyiz ki ABD asla Orta Doğu'yu bırakmayacaktır. Bu coğrafyadaki muhtemel yeni yapılanmaları ABD'nin çekilmesi olarak yorumlamakta saf dillik olur. Trump, İngiltere, Almanya, Polonya ve bir seri Baltık devletçiliğinin desteklediği Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeyi beceremedi. Burada bilhassa ABD ve İngiltere arasında uzun çekişmelerden sonra bir ittifak sağlanmış olduğunu düşünüyorum. Artık NATO'nun yeni yapılanmasında ABD'nin hariçten destek verdiği Avrupa merkezli yeni bir NATO'nun şekillenmekte olduğunu görüyorum. Bu yeni NATO büyük ölçüde militarize olmaya evrilen ABD ile uyumlu olacaktır. Balkan'daki devletlerin hızla ABD'ye celbedilme kararı tam da buna işaret ediyor. Bu aynı zamanda bir Balkan NATO'sunun kurulmakta olduğuna işaret ediyor. Hasılı NATO her zaman olduğundan daha yoğun olarak bir Avrupa NATO'su olacak görüntüde. ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği bu dayanışmayı Kafkasya ve Hazar tarafında derinleştirip anti-Rusya ve anti-Çin bir hüviyette Türkistan'a yaymak niyetinde. Orta Doğu'da ise ismin NATO olmamakla beraber ona müzahir başka bir NATO yapılanmasına karar verdiklerini düşünüyorum. Körfez'de yaşanan panik, ABD'nin koruyucu şemsiyesine bağlanan ümitlerin berhava olması, bu yeni Orta Doğu NATO'su için bir psikolojik zemin meydana getiriyor. İşte Türkiye, Pakistan ve eğer sağlanabilirse Mısır'ın da dahil olmasıyla yeni bir ittifak Körfez'in yeni kalkanı olacaktır. Ürdün, Suriye ve çeşitli Kürtçü gruplar ittifakta yer alacak. Eğer kurulabilirse yeni Orta Doğu NATO'sunun hedefinde bazılarının zannettiği gibi İsrail değil doğrudan İran olacaktır. Bu aynı zamanda kökleri derin bir Şii-Sünni kan davasına oturacak görünüyor. Trump'ın beyefendi ve Asım Münir muhabbetini ve Barak'ın misyonunu bu çerçevede anlamak isabetli olacaktır. İsrail menfaatleri itibariyle bu senaryo biçilmiş bir kaftandır. O da Levant coğrafyasındaki yayılımını bu suretle daha da rahatlamış olarak devam ettirebilecek, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Arnavutluğa uzanan hattını Avrupa NATO'suyla buluşturacak. Avrupa NATO'suyla Orta Doğu NATO'sunun kaynak meselesi ise doğrudan Körfez sermayesi tarafından temin edilecek gibi görünüyor. Zelenski'nin birden Orta Doğu'da cirit atmasını bu senaryo içinde anlayabiliriz. Bu senaryoların Türkiye'ye ne gibi maliyetler yüklediğini dikkatle ve rikkatle takip etmek gerekiyor. Çünkü bu dinamikler işlerse Türkiye'mizin elinde ne mavi vatan ne de Türk devletleri topluluğu kalır. Dimyat'a giderken eldeki pirinçten olmak işten bile değildir demiş Süleyman Seyfi Öğün bu ilginç analizinde Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı Trump o zirveye gelmeyecekti diyor yine Yeni Şafak'ta Yahya Bostan. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la çok kritik bir süreçte Moskova'dayız. İran krizi 60 günlük bir müzakere zeminine taşındı. İsrail rahatsız. Lübnan'daki belirsizlik sabotaj endişesini arttırıyor. Ukrayna'da saha gergin, masayla ilgili pek fazla umut yok. Bakan Fidan'ın Moskova'da 2 günlük yoğun görüşme trafiği ziyaretin önemini resmediyor. Fidan, Rus lider Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Shoigu ve Rus istihbarat yetkilileriyle ayrı ayrı görüştü. Putin'in danışmanları Levitin ve Medinsky'yi Rosneft Başkanı Seçin'i kabul etti. Biz de daha sonra Bakan Fidan'la buluşarak kendisine tüm bu büyük başlıklarla ilgili sorularımızı yönelttik. Önemli mesajlar verdi. Bütün bu görüşmelerde şunu gördük. İkili ilişkilerde ve bölgesel konularda

alanlarda beraber çalışmak konusunda hiçbir sıkıntı yok. Her iki ülkede mümkün olan her alanda işbirliğine gitmek istiyor. Türkiye-Rusya ilişkilerinde bir değişiklik yok. Görüşmelerin içeriğine baktığımızda son derece zor ve derin konuları ele alabiliyoruz. Rus yetkililerin Ukrayna konusundaki görüşlerinin değişmediğini müşahede ettim. Donetsk konusu hallolmadan olma şansı yok diyorlar. Nükleer dosyada iki tane önemli husus var bu ABD-İran mutabakatı konusunda. Prensipte anlaşıldı ancak detayların ele alınması gerekiyor. Birincisi zenginleştirilmiş uranyuma ne olacak? İkincisi bundan sonraki zenginleştirme moratoryumu nasıl işletilecek? Örneğin 400 kiloluk zenginleştirilmiş uranyumun İran'da seyreltilmesi konusunda bir prensip anlayışı var. Ama bunun seyreltilmesini kim yapacak? Savaş koşullarındaki güvenlik tedbirleri ve ABD'ye yönelik güven eksikliğinden ötürü İran'ın yanıtları veya önerilerinin ABD tarafından o tarafa ulaşması bazen zaman alıyordu. ABD tarafının bir saatte verdiği cevap, İranlılar bazen bunu bir haftaya kadar süreyi uzatabiliyorlardı. Tabii bu arada zaman zaman karşılıklı saldırılar yaşandı. Ayrıca İsrail'in Lübnan'ı işgali süreci geciktirdi. İki tarafı da doğrudan görüşmeye teşvik etmeye gayret gösterdi. İsrail'in saldırgan tavrı bütün dünyanın sorunu haline gelmiş durumda. Bu tek başına Türkiye'nin sorunu değil. İsrail bölgede yıkım olsun istiyor. Bazı ülkeleri işgal etmek, terör uygulamak istiyor. Bunun küresel düzeyde güvenlik bakımından ayrıca ekonomik alanda yansımaları var. Savaş Gazze konusunun geri planda kalmasına neden oldu. Bu mesele çözülünce bölge ülkelerinin Gazze konusuna daha fazla odaklanması mümkün. Ankara'daki NATO zirvesine gelince en önemli konu ABD ile Avrupalıların NATO'ya bakışındaki nüanslar ne şekilde tezahür edecek? Çok önemli konular var ve bunların ABD Başkanı'nın bulunmadığı bir toplantıda karara bağlanması mümkün değil. Pek çok Avrupa ülkesi toplantının Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Türkiye'de yapılacak olmasının Başkan Trump'ın zirveye katılmasını mümkün kılan en önemli faktör olduğunu söylüyor. Cumhurbaşkanımız olmasa, Türkiye olmasa Trump gelmeyecekti ve zaten buraya önem vermediğini fiili olarak deklar etmiş olacaktı. Çok önemli meseleler bizi bekliyor. Bu konular bakımından Ankara zirvesi büyük bir fırsat teşkil ediyor. Herkes, bütün Avrupalı liderler şuna güveniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkler bu süreci yönetirler. NATO'nun içerisinde kabaca 3 grup var. ABD başlı başına bir kutup, Avrupa Birliği bir kutup ki Birleşik Krallık iki kampı da yakın. Bir de bunun dışında kalan ülkeler. Bunun dışında kalan ülkelerden de tek başına görüş oluşturma, adeta bir kutup olma niteliği taşıyan ülkede Türkiye. Zirveye küresel açıdan böylesi önemli bir dönemde Türkiye'nin ev sahipliği yapması, Türkiye'nin uluslararası rolü ve NATO'daki konumunun pekişmesi açısından önemli. 2024 yılında bu zirveyi düzenlemeye talip olduğumuzda bu kritik dönemi öngörmüştük esasında. Güney Kafkasya'da 3+3 mekanizmasının işletilmesi konusunda mutabık kaldık. Türkiye, Rusya, Azerbaycan, İran, Ermenistan ve Gürcistan arasındaki işbirliğinin derinleştirilebilmesi bakımından çok önemli bir mekanizma bu. Ve son olarak Ermenistan'da normalleşme meselesinde de Paşinyan hükümeti çok önemli adımlar attı. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle doğrudan ticaret ve uçuşlar dahil olmak üzere birçok önemli adım daha atıldı. Yeni dönemde yapılması gerekenler de ortada. Biz o koşullar ortaya çıktığında normalleşmeye hazırız dedi diyor. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın görüş ve düşüncelerini bu şekilde köşesinde paylaşmış Yeni Şafak gazetesinden Yahya Bostan. Diyelim ve ara verelim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Sırada Posta Gazetesi'nden Hakan Çelik'in yazısı var. Ankara NATO zirvesi öncesi kritik uzlaşma başlığıyla şöyle diyor. Uluslararası ilişkilerde bazı gelişmeler vardır ki yalnızca iki ülkeyi değil bir bölgenin geleceğini de etkiler. ABD ile İran arasında üzerinde çalışılan yeni uzlaşma çerçevesi de bunlardan biri olmaya aday. Son aylarda dünyanın gözü Hürmüz Boğazı'ndaydı. Küresel petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan bu dar su yolunda yaşanan gerilim, enerji piyasalarından uluslararası ticarete kadar geniş bir alanda büyük korku ve paniğe neden oldu. Şimdi ise Washington'la Tahran arasında yeni bir diplomatik yola girildi. Ortaya çıkan taslak çerçeveye göre İran'ın nükleer faaliyetlerinin uluslararası denetim altında sınırlandırılması, buna karşılık yaptırımların hafifletilmesi ve ekonomik açılımların gündeme gelmesi öngörülüyor. Burada asıl soru şu, bu gerçekten kalıcı bir uzlaşmanın başlangıcı mı yoksa daha büyük bir pazarlığın ilk adımı mı? Çünkü masadaki tablo nihai bir barış anlaşmasından çok yeni bir müzakere dönemine işaret ediyor. Taraflar arasında güven sorunu hala devam ediyor. İran ekonomik rahatlama arıyor. ABD ise İran'ın nükleer programını kontrol altında tutmak ve bölgesel riskleri azaltmak istiyor. Washington'la Tahran arasında yeni bir uzlaşma zemini konuşuluyor. İran'ın uluslararası sisteme yeniden entegre edilmesi, yaptırımların hafifletilmesi, ekonomik normalleşme süreci ve hatta yüz milyarlarca dolarlık yatırım projelerinin gündeme gelebileceği tartışılıyor. Diplomatik kulislerde zaman zaman 300 milyar dolara ulaşabilecek ekonomik açılımlardan söz ediliyor. Uluslararası ilişkilerde kalıcı dostluklar veya düşmanlıklar değil, kalıcı çıkarlar vardır sözü bir kez daha doğrulanıyor. Dün sert ifadelerle tehdit edilen bir ülkenin bugün ekonomik işbirliği perspektifiyle masaya oturması, diplomasinin ve jeopolitiğin ne kadar hızlı yön değiştirebildiğini gösteriyor. Bu hikayenin üçüncü aktörü ise İsrail. Tel Aviv yönetimi yıllardır İran'ın nükleer kapasitesini ulusal güvenliğine yönelik en büyük tehditlerden biri olarak görüyor. Bu nedenle Washington'la Tahran arasında ulaşabilecek her yakınlaşma İsrail tarafından dikkatle izleniyor. Savaşın sürmesinden yana olan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun gelinen bu sonuçtan memnun olmadığı da kesin. Yakında gerçekleştirilecek NATO zirvesi yalnızca ittifakın geleceği açısından değil, Trump'ın ikinci dönem dış politika vizyonunu anlamak bakımından da kritik öneme sahip. Trump'ın son aylarda yaptığı açıklamalar alışılmış diplomatik kalıpların dışına çıkmaktan çekinmediğini gösteriyor. Bu nedenle Ankara'da yalnızca NATO'nun savunma planları, Avrupa'nın güvenlik harcamaları veya Ukrayna savaşı konuşulmayabilir. İran dosyasına ilişkin yeni açıklamalar, Orta Doğu'nun geleceğine dair yeni mesajlar, hatta bugün öngörülemeyen bazı sürpriz açıklamalar da burada gündeme gelebilir, diyor Posta Gazetesi'nden Hakan Çelik.
2: Son baskı.
1: Hakkı Öcalan'ın yazısıyla devam edelim Milliyet Gazetesi'nde. Bükemediğin eli parayla doldur. Bir hesaba göre 108, bir başka hesaba göre 111 gün süren savaşta, bir hesaba göre 3000'den, bir hesaba göre 4000'den fazla sivil ve asker

0: İranlı öldü. Benim hesabıma göre bu savaş Amerikan uçakları İran'ın Hürmüzcan eyaletinin Minab kentindeki Şaheren Tayyibe İlkokulu'nu atıldığında bin aynı noktayı hedef seçebilen yapay zeka yazılımı olan Maven sistemiyle yönetilen iki Tomahawk füzesi atarak 120'si kız öğrenci olmak üzere 156 sivil öldürdükleri 28 Şubat 2026 saat 10.45'te başladı ve bitti. ABD Başkanı Trump başta 120 ilkokullu kız olmak üzere 3 veya 4 bin İranlının kan bedeli olarak yıkmak için yola çıktı ama yıkamadığı İran rejimine 300 milyar dolar vererek savaşı bitirdi. Onlar fon filan diyor ama bu düpedüz savaş tazminatı gibi bir şey. Bitirilebilirse, çünkü bu savaşı uğrunda başlattı İsrail'in soykırım suçlusu Başbakanı Netanyahu, pazartesi elektronik olarak onaylanan, dün imzalanan mutabakat zaptına da onun ardından gelecek olan nihai anlaşmaya da karşı. Netanyahu bunu kendisiyle birlikte aynı savaş suçlarının sanığı olan Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'e açıkça söyletti. İsrail'in Siyonist yönetimi İran'da rejimi değiştirmek, Mollaların yerine İran'ın eski şahının oğlunu iş başına getirmek istiyor ama Trump'ın anlaşmasını reddetme cesaretini Şii İran'ı parçalayarak bölgede bir Sünni ve bir Kürt devleti kurma hayali içinde ABD derin devletinden alıyor. Şu ana kadar provokasyona gelmeyen İran'ı yeniden savaşa kışkırtmak için Netanyahu veya neokonlara Trump'ın anlaşması engel olacak değil. Trump için önemli olan İran'ın İsrail'e koz verecek bir misillemede bulunması. Bunun için İran'a savaş tazminatı vermeyi kabul ettiği anlaşılıyor. Trump gibi baştan ayağa ben merkezci, dünya bir yana, egosu bir yana bir kişi elbette kendi başlattığı savaştan tazminat vererek çıkmayı kabul etmeyeceği için bu 300 milyarın adı yatırım fonu olacak. Trump bu parayı şu ana kadar Mollaların şerrinden Amerikan şemsiyesi altına girmiş ama ABD'ye üs vermenin bedelini İran bombalarına hedef olarak ödemiş olan Körfez şeyhlerine ödetecek. Amerika ile İsrail'in İran savaşının başlaması, gelişme ve muhtemelen sonu olan gelişmelere bakarak bölgedeki dengeleri değerlendiren gazeteci Selim Atalay'ın tespiti bu. Bükemediğin eli öpmek artık işe yaramıyor. Günümüzde geçerli uygulama o elin sahibini paraya boğmak demiş Hakkı Hoca.
1: Son baskı.
0: Geçelim Takvim Gazetesi'nden Ekrem Kızıltaş'ın yazısına. Kısadan hisse. ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın gerçek manada bir barışla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı belirsizliğini koruyor. Ancak bitti, bitiyor, bitecek derken zaman zaman alevlenen çatışmalarda verilen son aranın kalıcı hale gelmesi ihtimali de yüksek. Önümüzdeki günlerde imzalanması beklenen mutabakat metninde tam olarak nelerin olduğunu bilmiyoruz. Ama şu ana kadar sızan bilgiler doğruysa saldırıların başladığı 28 Şubat'tan itibaren ABD-İsrail ikilisi tarafından dile getirilen iddiaların birçoğundan geri adım atıldığı düşünülebilir. Önümüzdeki Kasım'da yapılacak ara seçimlere eli güçlü girmek isteyen Trump'ın benzin fiyatlarını düşürmek ve benzeri Amerikan ekonomisini rahatlatacak bazı adımlar atma mecburiyetinde olduğu biliniyor. İran'a saldırısıyla sadece kendi ülkesine değil, dünya çapında ekonomik sıkıntılara sebep olan ABD başkanının kısa vadede arzu ettiği sonucu alamadığı İran'a yönelik savaşı durdurmak zorunda kalmasının sebeplerinden birisi ekonomi. Bir başka önemli sebep de ABD'nin mi, İsrail'in yoksa İsrail'in mi ABD'nin emrinde olduğu tartışmasının ara seçimlerde cumhuriyetçileri ciddi şekilde zorlama ihtimali. Kasım'da alınacak kötü bir neticenin Trump'ın başını çok ağrıtacağı, hatta görevden azli gibi konuları gündeme taşıyacağı biliniyor. Tabii Trump'ın savaşa ara vermesini istemesinin ağırlıklı sebebi ara seçimlerse eğer, Kasım sonrası yaşanabilecekleri düşünmek bile ürkütücü. Amerika'daki ekonomik göstergelerin normalleşmesi yanında son dönemlerde etkisi iyice artan farenin emrindeki fil algısını zayıflatabilmek de Trump'ı beklentilerinden. Bu gelişmenin başlıca tetikleyicisi Siyonist lobinin Gazze'de yaşananlardan sonra ciddi şekilde güç kaybına uğraması. İran'a yönelik saldırıların durdurulmasından hiç memnun olmadığı bilinen Netanyahu'nun ne gibi adımlar atacağı belirsiz. Ancak mutabakatta olduğu söylenen İran'ın nükleer silahları sahip olmaktan kesinlikle vazgeçeceği ve Atom Enerjisi Kurumu'nun denetimini kabul edeceği maddesinin İsrail açısından ciddi bir kazanç olduğu da açık diyor Ekrem Kızıltaş Takvim'de. Son bas-

0: Selçuk Türk Yılmaz'ın yazısıyla devam edelim. Yeni Şafak'tan. Amerikalılar Siyonizme sırt mı çeviriyorlar? ABD ve İsrail'in İran'a yönelik haksız ve hukuksuz saldırılarından sonra İsrail'i her halükarda destekleyen ülkelerin kendi aralarındaki farklılıklar biraz daha gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu farklılaşmaların ayrışma ya da çatışma gibi daha ileri bir aşamayı işaret edip etmediği hususunda iddialı yorumlardan kaçınmalıyız. Ama mevcut durumu da iyice belirginleştirebiliriz. Bu çerçevede ABD, İngiltere ve Almanya'nın Siyonizmle ve İsrail ilişkisini alıştığımız bağlamların dışına taşımak gerekiyor. Birçok defa ifade ettiğimiz gibi ABD, İngiltere ve Almanya'nın Yahudi gücüne boyun eğdiğini ve bu ülkeleri İsrail'in yönettiğini düşünmek yanlış sonuçlara yol açacaktır. Şunu da ilave edelim ki bu basit ve sıradan bir sorun değildir. Üstelik belirli bir zamanla ve mekanla da sınırlı değildir. Siyonist yerleşimcilerin Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle yakın ilişkileri ve adanın tamamına yönelik kolonici yaklaşımlar işaret etmeye çalıştığımız yanlışlara sarsıcı bir örnektir. Siyonistlerin Kıbrıs adasının farklı bölgelerinde kurduğu yerleşimler geleceğe dair çok şey söyler. Dolayısıyla İran'a yönelik saldırılardan sonraki gelişmeleri hem ideolojik farklılaşma hem de ABD, İngiltere ve Almanya'nın kendi aralarındaki sorunlar bağlamında yeniden ele almak gerekiyor. Son yazıda Almanya'nın Batı Şeria'da yerleşimci terör gruplarını dahi desteklemekten vazgeçmediklerini kayda geçirmiştik. Yazıda özellikle Siyonist yerleşimci terör gruplarının üzerinde durmuştuk. Hatta Türkiye'de belirli çevrelerin yerleşimci kavramına karşı anlamsız bir tutum takındığını da vurgulamıştık. Almanya'nın İsrail ve Siyonizmi desteklemesiyle Batı Şeria'da yerleşimci terör gruplarını desteklemesi aynı şey değildir. Almanya doğrudan yerleşimci terör gruplarını destekliyor. İngiltere'de ise Filistin'i destekleyenlerin eylemleri artık kanunen suç sayılıyor. Kişisel olarak İngiltere'nin kamusal alanlarda meşru eylemleri kanunen yasaklamasını demokrasi ve liberalizm açısından değerlendirmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle bir karşılaştırma İngilizlerin çifte standardı gibi anlamlı olmayan bir yaklaşım biçimine kapı aralıyor. İngiltere'nin bu türden yasak koyma alışkanlığı geçmişin mirasıdır. Ne İngiltere ne de Almanya, Siyonist İsrail'e verilen destek bakımından çok kapsamlı bir sorgulama vardır. Her iki devlet soykırımın devamından yanadır ve İsrail'in yayılmacı saldırganlığını destekliyorlar. İngiltere ve Almanya'nın katı tutumuna karşın Amerika'da ideolojik olarak Siyonizmle alakalı bir takım soru işaretlerinin oluştuğunu da söyleyebiliriz. Amerikalılar da İsrail'i her açıdan desteklemeye devam ediyor. Fakat kolonyal bir ideoloji olarak Siyonizme yönelik eleştirilerin artış göstermesi Siyonist Amerikalılar tarafından tepkiyle karşılanıyor. Tepki gösterenlerden biri ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'dir. Huckabee, ABD'nin İran'la anlaşmaya vardığını ilan etmesinden sonra İsrail olmasaydı Amerika Birleşik Devletleri de olmazdı. Çok ilginç bir cümle. Varlığımızı bu topraklarda yaşananlara borçluyuz diyerek Trump'a cevap vermiş. Yani ABD olmasaydı İsrail olmazdı değil, İsrail olmasaydı ABD olmazdı. Çok ilginç bir cümle. Şöyle diyor Huckabee bir televizyon kanalına verdiği röportajda, görevinin yalnızca İsrail'de Amerika'yı temsil etmek olmadığını, aynı zamanda Amerikalılara İsrail'in ülkeler için ne kadar önemli olduğunu anlatmak olduğunu da savunmuş. Dikkatli okuyucularımız Huckabee'nin olmasaydı dediği İsrail'in bugünkü İsrail olmadığını hemen fark edecektir. Zaten devamında bu topraklarda yaşananlara derken de Siyonist tarih anlatısına atıf yapıyor. İsrail'in ABD için önemini Amerikalılara anlatmayı bir görev olarak tanımlarkense bugünkü İsrail'i kastediyor. Bu sözlerle ifadesini bulan şey İsrail'in ABD'yi yönetmesi değil. Huckabee aslında Amerika'yı var eden ideolojinin Siyonizm olduğunu ve bu düşünceye sırt çevirdikleri takdirde Amerika'nın varlığının tehlikeye gireceğini söylüyor. Yani esas olarak Siyonizmi vurguluyor ve savunuyor. Mike Huckabee'nin sözlerini Amerika'da Siyonizme yönelik inanç kaybına öfke şeklinde de yorumlayabiliriz. Bunun mutlaka farklı bağlamlarda değerlendirilmesi gerekir. Çünkü Almanya ve İngiltere ile karşılaştırıldığında aradaki farklılık oldukça barizdir. Evet demiş. Kim diyor? Selçuk Türk Yılmaz.
1: Son baskı.
0: Geçelim Akşam Gazetesi'nden Hikmet Genç'in yazısına. Füze mi pavyon mu? TUSAŞ'ın yerli imkanlarla geliştirdiği 30 adet Hürjet eğitim ve taarruz uçağının satış için

0: Türkiye ile İspanya arasında 2.6 milyar euroluk sözleşme imzalandı. Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesine jet uçağı sattı. İnanılmaz bir şey aslında. Alman yetkililer Avrupa'nın Rusya karşısında caydırıcılık kabiliyetini kaybetmemesi için Türkiye'den füze ithalatını gündemimize aldık diyorlar Alman yetkililer. Özellikle de Typhoon füzemizle ilgileniyor Almanlar. Belçika Savunma Bakanı Theo Franken, Türkiye bizden çok ileride, çok önde ve biz de hızlanmalıyız. Biz de ordumuzu, silahlı kuvvetlerimizi modernize etmeli ve daha insansız yeteneklere, inovasyona, silahlı kuvvetlerimizin adaptasyonuna doğru bir değişim yapmalıyız. Türkiye'de yaptıkları gibi. Bizim de yapmamız gereken bu, diyor. Son olarak Japonya Savunma Bakanı Koizumi Shinjiro, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'le görüştü. Koizumi, Türkiye'nin İHA geliştirme kabiliyetine vurgu yaptı. Savunma teknolojileri ve stratejik işbirliği konularında temasları artırma konusunda mutlaka mutabık kaldık dedi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti değil, Almanya, İspanya, Belçika, Japonya diyoruz. Sonra biri çıkıp diyor ki, Papa Seri'nin kilosu kaç lira biliyor musun? Sen Toranaga Anjinsan biliyor musun? Ya sabır. Son yüzyılda her alanda geri kalmış Türkiye Erdoğan liderliğinde kalkışa geçiyor, iddiasını gücünü ortaya koyuyor, meydan okuyor, bir sonraki nesiller için gelecek inşa ediyor. Karşısında alternatif diye göstermek istedikleri bir CHP var. Peki onlar ne yapıyor? Arındırma, ihanet, koltuk kavgası, yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, köpük, parti, pavyon, niçe, cinsel saldırı, taciz, polimetres, otel vesaire böyle kavramlarla devam etmiş. Sorun yok, CHP'de aday ya da genel başkan olmak için terliğinizi koymanız yeterli. Aradaki farkı görememek nasıl izah edilir bilemiyorum. Akla İbn Sina'nın o sözü geliyor. Şöyle diyordu İbn Sina: hiç kimse görmek istemeyen kadar kör olamaz.
1: Son baskı.
0: Abdülkadir Selvi Hürriyet'te şöyle yazmış: Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayımız değil. Efendim, bizim televizyon programında diyor Abdülkadir Selvi, Hakan Bayrakçı Ekrem İmamoğlu şu an CHP'nin resmi Cumhurbaşkanı adayı mı değil mi diye sordu. Berhan Şimşek değil dedi. Bunun üzerine Ahmet Hakan değil mi diye araya girdi Berhan Şimşek de. O ofiste kapandı, Cumhurbaşkanlığı aday ofiste kapandı dedi. Bu önemli bir açıklamaydı. Devamında Berhan Şimşek'in açıklamasının muhalif medyada kıyamet koparmasını bekliyordum ama fazla bir ses çıkmadı. Muhalif kesimde İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını satın almış görünüyor diye düşündüm. Fakat CHP sözcüsü Müslüm Sarı tartışmanın büyümesini istemediği için Ekrem İmamoğlu bugün itibariyle bizim CHP'li belediye başkanı ve Cumhurbaşkanı adayımızdır. Bu durum değişmemiştir dedi. Buradaki bugün itibariyle vurgusunu da altını çizeyim. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararıyla CHP'nin başına geri döndü. Mutlak butlan kararında ismi geçen milletvekillerini ihraç talebiyle disipline sevk etti. Peki aynı Kılıçdaroğlu hem kendisini sırtından hançerleyen, hem şaibeli kurultayın divan başkanlığını yapan, hem mutlak butlan davasında ismi ilk sırada geçen, hem CHP'nin yolsuzluklarla, rüşvetle kirlenmesinin bir numaralı faili olarak gördü Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı yapar mı? Yapmaz. Berhan Şimşek malumu ilan etmiş oldu. Ama bu açıklama önemli. Özgür Özel yeni kurulacak partiyle ilgili olarak da her gün yeni bir adım atıyor. İmamoğlu'nun Silivri'de mahkemelere hazırlanmaktan ziyade yeni bir parti üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Dün önemli bir gündü. Saat 11.47 itibariyle CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik delegelerle birlikte CHP Genel Merkezi'nin kapısından içeri girerek olağanüstü kurultay talebinde bulundular. Sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda MYK toplantısı yapıldı. Olağanüstü kurultay için bir hafta içinde yanıt verilmesi gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun Yargıtaki temiz süreci ve tedbir kararının gereği göstererek önümüzdeki çarşamba olağanüstü kurultay talebini reddetmesi bekleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun bu gelişme üzerine hemen yeni parti kurma çalışmalarını ilan etme yanlısı olduğu söyleniyor. Özgür Özel'in kafasına bir zamanlama var. Hadi İngilizce yazayım, havalı olsun, timing. Özgür Özel gazeteci Deniz Zeyre'ye yaptığı açıklamada bir A planı ve bir de B planından söz etti. CHP bizim için çok kıymetli. A planımız burada kalmak. Peki B planı ne? Özgür Özel sonuna kadar CHP'de kalıp iktidar alternatifinin bastırılmasına izin vermeyeceğiz diyor.

Ve son olarak yine aynı yazıda Silivri'de kuruluyor başlığıyla şöyle diyor Ahmet Hakan. Olağanüstü kurultay talebinin reddedilmesiyle birlikte yeni bir durum ortaya çıkacak. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel yeni bir değerlendirme yapacaklar. Bu değerlendirme yeni parti kuralım mı kurmayalım mı değerlendirmesi değil. Yeni parti ne zaman kuracağız? İmamoğlu'nun kafasındaki eski ANAP benzeri dört eylemi birleştiren bir parti mi olacak, yoksa Özgür Özel'in hedeflediği değişimci CHP mi olacak? Bunu da göreceğiz diyor Abdülkadir Selvi Hürriyet'te. Son bir yazıyla veda edelim. Haşmet Babaoğlu Sabah'ta demiş ki, bize has ünlülük, futbol ve gerçeklerimiz. Bizde ünlü oldun mu eleştiriyi geçtim, sana hafifçe burun bile kıvrılmayacak sanıyorsun. Sürekli kitleler seni pohpohlasın istiyorsun. Böyle garip bir kabul var. Ünlü olmak sanki bu seviyeye terfi olmak anlamına geliyor. Biliyorum şimdi aklınıza yapıcı eleştiri gibi lacivertlikler gelecek. Yapıcı olsa eleştirinin başımın üstünde yeri var. Lafını edenlerin eleştirildiklerinde bunu gerçekten yapıcı bulduğuna rastladınız mı? Bir sahne hilesi bu alt üstü. Ünlü olduğun kadar da olgun görünme numarası. Milli takım futbolcularımız yaptıkları basın toplantısında magazin ünlüsü Tayfa'ya göre bu bakımdan insaflı göründü. Niye? İnanalım mı? Emin değilim ama maçın eleştirilmesi normalmiş. Kızdıkları, karşı çıktıkları, bu kabul edilemez dedikleri şey ise sürekli saçlarından başlarından konuşulmasıymış. Yahu çocuklar yapmayın, o saçları süsleri zaten konuşulsun diye yapmadınız mı? Kamuoyunu bu kadar saf mı sanıyorsunuz? Avustralya maçı hakkında sürekli biz de zaten eleştiriyoruz diyorlar ya, hatta maçın analizini yapabilirsiniz bile dediler. Oysa hepimiz biliriz. Geçmiş ve geniş kitle skor tabelasına bakar ve haklı olarak tepki gösterir. Acaba oyuncularımızın futbol bilgi ve görgüsünde bir problem mi var diye düşünmeye başladım. Rakip sadece kontratakla gol buldu diye olup biteni küçümseyen bir takım kaptanı tuhafıma gidiyor. Futbolda kontratak diye bir şey yok mu? Hepsi söz birliği etmiş gibi oyunu biz domine ettik diyorlar. Topla oynamayı, oyunu kontrol altında tutmak sanıyorsa bizim çocuklar eyvah. İnşallah cumartesi günü Paraguay maçında alacağımız galibiyetle bu tatsız defter kapanacak demiş Haşmet Babaoğlu Sabah gazetesinde. Diyelim ve veda edelim. Yarın saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: arayınız, bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayıydı.
2: Devam arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
3: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz.
4: Kalktık kasırgen gittik.
5: O sadatere gördüm.
4: Nasıl gördüm, önde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
6: O sadatı çok nazikti, çok şirindi, çok lezizdi, çok azizdi.
7: Sultanım Cazibin, Cezbeveran'ın sultanıydı.
2: Yani bir sembol, dinimizin bir sembolü.
8: Aynı sünneti seviyor.
2: İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor. Celle Celaluhu.
6: Kendi gitti. Sevgisine gitti.